Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

It's no sweat, it's no sweat.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. What we gotta do right here is go back. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: Soğa. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Reklam.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 18 Haziran Perşembe. Yani Perşembe olduğuna göre bizim farklı farklı değişik değişik konuklarımız var biliyorsunuz. Yasemin Perşembe gününe Mehmetler Günü ismini taktı. Gülme Yasemin. Neden? Ne oldu? İfşa oldun değil mi burada? Neden? Çünkü birer hafta arayla neredeyse arada pek de bir farklı isimleri de ağırlıyoruz ama Mehmet Aşçıoğlu, Mehmet Taylan ve Mehmet Ali Yıldırım Türk. Dolayısıyla Yasemin için Perşembe artık Mehmetler Günü diyorum. Peki sizce hangi Mehmet var bugün? Bu arada bir kız şarkı söylüyor Yasemin bana. Protesto mu ediyorsun şu an beni seni ifşa ettiğim için? Ne? Ha, erkek söylüyormuş. Ne söylüyor kim? Ya o sesi çıkarabilecek bir Michael Jackson biliyorum ben rahmetli. Ha anladım tamam ama ben duymasam mı onu acaba? Talkback'im de kapansa mı kendimi duysa? Ha bayılıyorum şu ses geri geldiği zaman. Başlıklarımızı hemen sıralayayım. Mehmet Ali Yıldırım Türk'ü bekliyoruz. Altını konuşacağız. Neden altını konuşacağız onu da söyleyeyim. Şimdi efendim bildiğiniz gibi mutabakat zaptı dijital ortamda imzalandı. Hem ABD hem İran tepe yöneticileri tarafından. Fakat sonrasında işte spekler arka arkaya nedir? İşte bir tören istemiyor İran diye. İran dedi ki yok öyle bir derdim tam yaparız töreni yeter diye. 14 madde var sızdırılan. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Neymiş o 14 madde diyorduk ya. Nedir şimdi Allah aşkına yani bunlar ne üzerinde anlaştılar tam olarak diye. 14 maddeye bir bakarız sizinle. Buna cumhuriyetçi senatörlerden tepki var bu maddelere. Reagan mezarında ters dönüyordur dediler. Onlara bir bakacağız sizinle birlikte aynı zamanda. Petrol aşağı doğru gidiyor efendim bu gelişmeyle birlikte. Altın. Yukarı doğru gidiyor. Peki ivmesini ne kadar koruyabilecek? Mehmet Ali Yıldırım Türkiye birazdan bağlandığımızda bunu konuşacağız. O ivmeyi ne kadar koruyabilecek bunu diyoruz ama şu an bir tepki yok. Henüz bir tepki yok. Ama Trump çıktı ne dedi biliyor musunuz? Bu işte bir saat öncenin falan haberi öyle söyleyeyim size. Yeniden saldırabilirim dedi. Yasemin şoktu dedi. Yeniden saldırabilirim dedi. Şu an pek ben bir tepkisini görmüyorum piyasaların. Ne kadar ciddi alacak piyasaları onu da bilmiyorum efendim göreceğiz. Ama işte düşünün kendi eşinizin dostunuzun ne söylediği çok önemli. Çıkıyorlar senin için diyorlar ki Reagan mezarında ters dönüyordur. Böyle dış politika mı olur? ABD'nin gördüğü en kötü dış politika diyorlar senin için. Yani sen de böyle bir şey yapma ihtiyacı hissedersin canım o kadar da değil diye. O kadar mı değil mi göreceğiz. O kadar da değil dediğiniz ne var? Hadi soru bu olsun. Bugünün sorusu o kadar da değil dediğiniz ne varı sordum sizlere. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim burada da canlı canlı izleyebiliyorsunuz bizim radyo yayınımızı. İlk söylerken çok tuhaf geliyordu bana. Radyoda yayını izlemek ne demek? İzliyorsunuz işte radyo yayını izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Birazdan Mehmet Ali Yıldırım Türkiye bağlanacağız dediğim gibi. Asıl Süheyla Woş ne yaptı? Woş onu söyle diyorsanız eğer. Bir değişikliğe gitmedi efendim faizi sabit bıraktı. Buna karşılık Trump ne dedi biliyor musunuz?

Powell'ın günahı neydi? Neydi? Neydi? Powell'ın günahı neydi? Walsh'un çok ciddi açıklamaları var. Orada bir görev gücü oluşturuyor kendisi. Bayağı bir şeyleri değiştirecek belli. Hatta değiştirmiş bile diyebiliriz. Yani metni gördünüz mü? Ne kadar kısaydı Fed metni? Kısaltmış, kelime olarak kısaltmış, açıklama olarak kısaltmış. Yani yapacağı, söylediği her neyse bunları yapacak belli. Bunlarla efendim gelin başlayalım. Sonrasında devam edeceğiz. İş yerinden de bol miktarda haberlerimiz var size. Bunları da konuşacağız. Gelin dünya nasıl şekilleniyormuş? Önce sizinle böyle bir başlayalım. O kadar da değil dediğiniz ne var diye sordum aynı zamanda sizlere. Şimdi İran dedik. Mutabakat zaptı. Ben imzalayacağım. 30 gün içerisinde dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası kaldırılması gerekiyor dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'ın açıklama yapıldı. Bizim için de önemli olan bu. Buradaki ablukayı kaldırın. Ayrıca dedi yok öyle bir şey. Tamam dedi yani. Ertelenecek falan dedi. Biz dedi tamam yapacağız dedi. Yani istenilen dedi bir törense biz dedi buna uyacağız. Dedi İran'dan yapılan açıklama. Peki Süheyla ne bu 14 madde diyorsanız efendim hemen gelin birlikte bakalım. Öne çıkan 14 madde. Kalıcı olarak buradaki operasyonlar karşılıklı sona erdirilecek. İlk madde bu pek tabii ki yani her şeyden önce savaşmamaları gerekiyor ya hani barışmaları için. Birbirlerine karşı güç kullanmayacaklar maddelerden. Bu pek tabii ve karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne saygı duyulacak. Yani işte bak sen de şu kadarını alayım tamam seninle bir derdim yok ama işte burayla bir derdi hiçbir yerle diyor karşılıklı derdin olamaz. Toprak bütünlüğüne saygı duyacaksın. 60 gün içerisinde nihai anlaşma müzakere edilip sonlandırılması gerekiyor. Yani 2 ay içerisinde nihai anlaşmayı imzalamaları lazım. İsterlerse mutabakatı uzatabilecekler efendim karşılıklı olarak. ABD İran'a yönelik deniz ablukasını sadece Hürmüz değil tamamını kaldırmak zorunda. Sınır bölgelerindeki bütün kuvvetlerini geri çekmek zorunda ABD. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini yeniden güvenli şekilde işlemesi gerekiyor. İran'da bunu sağlamakla yükümlü. Yani İran'da sen geçersin, sen geçemezsin. Bak bu arkadaşla siz bir görüşün. Çok severiz kendisini. Biz kısaca deli dumrul diyoruz. Ona göre sen geçmek istiyor Hürmüz verecek 2 milyon dolar falan yok böyle şeyler. Yani artık iddia bu. Ne kadar olacak bilmiyoruz. Dediğim gibi efendim bu arada şey değil yani bu sızdırma bilgi onu da söyleyeyim size. Ve asıl burada önemli olan böyle hepimizin yüzünü gülümsetir o parayı kim verecek diye. ABD İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık bir plan hazırlanmasına destek verecek. Geçen vardı efendim yani tabii böyle bu resmi bir şekilde açıklanmayınca o yüzden mesela FED'e de kafada soru işaretleri var ya şeffaflığı ortadan kaldırıyorsun. Sen kendi kendine bir şey yapıyorsun. Mesela işte bir fon oluşturulacak. Tamam. Kim oluşturacak o fonu? Yani sen gittin savaştın, sen saldırdın. Neyin fonu bu? İşte Afrika'dan gelecek. Kim Afrika'daki fon kim? Kimin fonu o? Ne kadar para var orada? Niye böyle bir fon ayrıca? Tazminat tazminattır. İşte ödeyeceklermiş efendim. 300, en az 300 milyar dolar. Sonra İran'a yönelik Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ABD yaptırımlarının kaldırılması noktasında bu işin bir parçası olacaklar. Bakayım, uranyumuna bakayım. Çok çok zengin değil aslında falan diyecek herhalde bilmiyorum Uluslararası Enerji Ajansı. Çok o zenginleşmiş o sende kalmasın ver çalarlar falan deyip olacak ya da bilmiyoruz ne olacağını. İran nükleer silah geliştirmeyeceğini veya edinemeyeceğini yeniden teyit edecek. Tamam, buraya yazdım yapmayacağım bir daha diyecek. Ve zenginleştirilmiş nükleer malzeme stoklarının tasfiyesi yine aynı şekilde Uluslararası Atom Enerji Ajansı eşliğinde efendim gerçekleştirilecek. Yani tamam diyor artık ben aldım diyor senin uranyumunu gidiyorum artık neyse ki İran en başından beri inkar ediyor bu arada biliyorsunuz ya yok öyle bir şey diye. Nasıl yapacaklar onu bilmiyorum. Nihai anlaşma imzalanana kadar İran mevcut nükleer faaliyet seviyesini koruyacak bu arada. Yani yeni yaptırım uygulamayacak ABD tarafı zaten ne yaptırım uygulayacaklar yani yaptırım uygulamayan mı kaldı her seferinde kulaklarını çınlatıyoruz biliyorsunuz Polonya'nın en son Polonya isyan etmişti ya
Ya arkadaşım ben niye abi şeyde İran'a yaptırım uyguluyorum? Bizim aramızda ne kadar mesafe var? Niye böyle bir şey yapıyoruz diye. En son onun isyanı vardı hatırlarsanız. Mehmet Ali Bey diyor ki

0: Süheyla yeter çok konuştum. Beni yayına almayacak mısın? Alıyoruz sizi peki. Şimdi efendim Mehmet Ali Yıldırım Türk'ü bağlarken biz reklam arasına gidiyoruz. Hepsine sırayla bahsedeceğiz. Petrolden, altından. Hangi metayı ne bekler? Hangi emtiayı ne bekler? Cins cins efendim emtia da denir. Onu da söylerim çoğul konuşuyorsanız. Emtialar da denir. Yani bunu her seferinde anlatıyorum. Şey gibi düşünün. Ağaç, orman, ormanlar. Hani türleri var ya. Her birine bakacağız bunun. Bunun dışında efendim Wolf bize ne dedi? Biz şimdi ne anlayalım? Fed ne yapacak? Bunların hepsini konuşacağız. Sizleri de sorularınızla, yorumlarınızla Mehmet Ali Türk'le buluşmaya çağırıyorum. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz efendim sizleri.
1: İyi dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
2: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
2: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Mehmet Ali Yıldırım Türk ile birlikte döndük efendim. Radyo yayınını YouTube'da karşıladık onu. Aldık, radyoya getirdik. Peki şimdi sizi beklerken ben maddeleri saydım. Mutabakatta hangi maddeler var diye. Tunç Bey de sormuş. Şimdi bu işin kazananı mı kaybedeni mi İran? Hiç öyle kaybetmiş gibi durmuyor, bildiğin savaşın galibi gibi duruyor demiş. Papi Bey de demiş ki bu anlaşmada İsrail tam olarak nerede, neden hiçbir şekilde adı geçmiyor demiş. Bu sızdırma bilgi efendim, onu söyleyelim yani. Henüz teyit edilmiş bir durum yok. Fakat genel olarak zapta bunlar var diyebiliyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son geldiğimiz noktayı Mehmet Ali Bey? Yani bu hem zapt açısından baktığınızda, mutabakat zaptı, dijital imzalanan belge açısından baktığınızda, hem de diğer taraftan gerçekten kim galip, kim mağlup sizce?
1: Şimdi aslında yarın imzalanacaktı bildiğim kadarıyla, ama dijital imza, bunun bir de ıslak imzası olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. O da herhalde yarın olacak. Yarına kadar da hala opsiyonumuzu koruyoruz. Olacak mı, olmayacak mı? Herhangi bir yerde bir vazgeçilme olacak mı, olmayacak mı? Çünkü bir tarafta Amerika'nın çok muhteşem bir başkanı Donald Trump var. Şu anda söylediğin 5 dakika sonra değiştirebilen bir kişilik. Dolayısıyla bu güvensizlik nedeniyle her şey kaydı geçtikten sonra, imzalar atıldıktan sonra tamam şimdi artık anlaşma yapıldı diyebileceğiz. O bakımdan yarına kadar bir opsiyon tanıyoruz yine. Ama ben de izleyiciniz veya dinleyiciniz gibi İran'ın kazandığı kanaatindeyim. İran'ın bu savaşı kazandı. Hatta Amerika adeta yalvarırcasına, daha doğrusu Trump yalvarırcasına bir an evvel işte ateşkes yapalım, yoksa seni şöyle yaparım, böyle yaparım gibi sokak lakabıyla böyle hitaplar falan hiç de yakışık almayan şeyler. Dolayısıyla burada İran'ın dik duruşu ve çok geçmişi oldukça derinlere dayanan bir ülke veyahut da devlet oluşunun getirdiği davranışlarla beraber ben kazandığı kanaatindeyim. Burada benim o metinde bakacağım bir şey var. Acaba Hürmüz'den nakledilecek olan petrol ücretli mi çıkacak Hürmüz'den, yoksa bedava mı çıkacak? Ben ücretli çıkacak kanaatindeyim. O bakımdan petrol fiyatı bu anlaşmayla gerilese bile o navlum ücretleri bence fiyatı yine ilave edilecek diye düşünüyorum. O ayrı bir ayrıntı olacak. Ona bakacağız tabii ki. İsrail'in burada olmaması, zaten İsrail ben anlaştık demedi. Yani ben anlaştım demedi. Dolayısıyla orası biraz daha açık. Ve İsrail Orta Doğu'daki saldırılarını, bilhassa Lübnan'da hala toprak genişletmeye devam ediyor. Ama bu da özellikle Trump'ın canını sıkıyor. Bir taraftan Netanyahu Trump'ı kendi emellerini razı etmiş bir pozisyondaydı. Fakat kendi partisinden ve muhalif partiden çok tepkiler alınca, şimdi tabii gözler Kasım ayında yapılacak senato yenileme seçimlerine dönmüş durumda. Acaba Trump'ın oyları azalacak mı? Azalırsa bir azil süreci başlayacak mı? Bunlar belirsizliği oluşturuyor. Bundan sonraki dönemde tabii siyasi olarak da ve jeopolitik olarak da bunlar konuşulacak diye düşünüyorum. Ama İsrail bu konuda devam ederse biraz daha ipler gerilebilir bu kez. İran'la İsrail arasında zaten gergin de bu sefer Amerika ile İsrail arasında gerginlik olabilir. Ama bir taraftan da buraya da biraz daha iyimser bakmak gerekecektir Trump. Çünkü o işte yenileme seçimlerinde de yine şeylerin, İsraillerin veyahut da Musevilerin oylarına muhtaç diye düşünüyorum. O bakımdan çok kritik bir devreye girilecek bundan sonra. Zaten mümkün olduğu kadar artık şiddetten uzak ve şiddet söylemlerinden uzak bir döneme girdi Trump. Biraz böyle bu konuda şey yaptı, fedakar.
0: Daha fedakar davrandı diyordu sanırım Mehmet Ali Yıldırım Türk. O sırada hattan düştü. Şimdi Yasemin onu bağlarken Dediğim gibi efendim, yani yaklaşık işte bir saat öncesinin haberi bu. İşin o kısmını atlamış herhalde Mehmet Ali Bey. Ha, şimdi geri geldiniz. Mehmet Ali Bey, saldırgan söylemlerden uzak kalıyor artık dediniz ama bir saat öncesinde yeni bir açıklaması var. Trump saldırılara yeniden başlayabileceğini söyledi bu arada. Yani imzaladılar ama ABD ve İran mutabakat zaptını dijital ortamda. Trump'tan böyle bir söylem geldi. Bu söylemde size tam da soracağım soru buydu. Şunun etkisi olabilir mi acaba? Şimdi cumhuriyetçiler biliyorsunuz bu konuda Trump'a çok kızgınlar. Yani demokratlar zaten istemiyor. Cumhuriyetçiler de çok kızgınlar. Kasım'daki seçimlere göndermede bulundunuz. Çok haklısınız. İşte burada eli kuvvetli mi değil mi acaba? Yani o böyle bir barış imzaladım falan. Yanına yancısı Macron'u almış. Aa çok iyi işte G7 ho hepinizin patronuyum falan diye geziyor da işte. Herkeste bu iş böyle olmuyor. Yani bir algı yaratmaya çalışıyorsun da o algı herkese geçmiyor. Mesela işte Cassidy var biliyorsunuz ünlü cumhuriyetçi senatör Bill Cassidy. Dedi ki Reagan mezarında ters dönüyordur dedi. Şimdi Reagan'a yaşı yeten var, yetmeyen var. Reagan efendim her ne kadar Amerika böyle pazarlamaya çalışsa da aslında bunun mimarı, kesin bunu yapan değil. Yani soğuk savaşı %100 bitiren insan değil. Fakat Reagan döneminde yani 81-89 döneminde çok sert bir dış politika gördük. ABD'nin ABD olduğu. Hem kültür açısından hem askeri açıdan olduğunca emperyal yüklendiği dönem. Mehmet Ali Bey çok daha iyi anlatacaktır bunu. Öyle böyle değil. Dünyaya damgasını vurduğu dönem. Reagan dönemi ve çok sert, çok sert bir başkandı. Sözünü de çok güzel dinletti. Her yerde de lafını geçirdi. Soğuk savaşı bitirdi diyemeyiz ama onun sayesinde oldu pek çok şey. Ne dersiniz Mehmet Ali Bey?
1: Evet, Reagan seçildiğinde veya işte adaylarını koyduğunda film artisti ülkeyi mi yönetir diye eleştiriler almıştı.
0: Evet, evet.
1: Fakat Reagan dönemi hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak Amerika'nın biraz daha güçlendiği bir dönem oldu diye düşünüyorum. Ve sonrasında 1989 işte 1990'da da biliyorsunuz özellikle Rusya'nın dağılması süreci ve Doğu Almanya, Batı Almanya arasındaki duvarın yıkıldığı bir dönem ve bunda da bunun da mimarı ve altyapısını hazırlayan bence Reagan oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla Reagan doğrudur şimdi mezarında belki taş oluyordur diye, yani bu gelişmeleri nasip etmiyordu diye düşünüyorum. Hiç yadırgamadım bir saat önceki haberine Trump'ın. Çok doğal bir şey. Yani evet, bir saat sonra ne söyleyeceğini hala biz de bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Ama bir taraftan İsrail'e yanaşmaya çalışıyor. Orayı memnun etmeye çalışıyor. Bir taraftan da aman İran şu savaşı bitirelim, ben nereden girdim bunu filan gibilerden içinden geçirse de söylemiyor böyle şeyleri.
0: Evet.
1: Amerikan vatandaşı dedi ki ne işimiz var İran'da ya, biz yani ne yapacağız biz İran'da, niye oraya gittik, petrol ise bizde var, yani İsrail orada kendi hesabını kendi görsün, bize ne gibilerden bir yaklaşım içinde olduğunu da görüyoruz. O bakımdan her halükarda İran sanıldığı gibi Irak veya Suriye gibi hemen teslim olacak bir ülke olmadığı, evet, zaten bu savaş başladığında elindeki özellikle kozları çok iyi kullandığı bir dönemde, ama hasar görmedi mi? Hasar gördü. Kayıpları olmadı mı? Çok kayıpları oldu. Ama buna rağmen yine dik durdu diye düşünüyorum. Örneğin Cumhurbaşkanı'nı öldürdüler. Ne bileyim ben, çocukları öldürdüler insafsızca. Yani bu dünyanın kabul edemeyeceği bir ortam. Ama ne yazık ki dünyada böyle sanki tabiri caizse başını yorganını başından çekmiş. Bana dokunmasında filan gibi. Yoksa çocukların öldürülmesi bir kere savaş şartlarına ve savaş yasalarına aykırı olan bir şey. Dünya ayağa kalkması lazım. Ama maalesef hadi bırakın, en azından İslam alemi ayağa kalkması lazım. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Yani bu da çok şaşırtıcı ve de hiç kabul edilebilir olmayan bir şey yani.
0: Evet. Cassidy de diyor ki 14 maddeden fazlasına ihtiyacım var benim. O F-18'lerimiz diyor düşürüldü. 13 tane bizim insanımız öldü. Buradaki galon Amerikan vatandaşının benzinin galonunu ödediği paralar milyar milyar dolarları aştı. Bu diyor sürdürülebilir bir şey değil, bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. 365 kişi de yaralandı ayrıca. 100 milyar dolardan fazla para harcadık. O da diyor bizim bildiğimiz şu an. Dolayısıyla diyor 14 madde bize hiçbir şekilde yetmez diyor kendisi. Peki şimdi Kasım seçimlerine doğru bir şekilde bir şeyleri hızlandırmaya çalışacak. Önümüzde önce bir 4 Temmuz var. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü. Hiç şimdiye kadar 250. yılındaymış gibi davranmadılar. Ben böyle bir şenlikler, bir şeyler falan filan olur diyordum. Herhalde ben onlardan daha çok, Trump'tan daha çok 250. yılımız falan demiş olabilirim herhalde. Bir şenlik durumu yok enteresan bir şekilde. Hiç bu kadar sönük geçmesini beklemezdim. Ama nihayetinde Temmuz yaklaşıyor. Şimdi böyle bir ortamda bu mutabakat zaptı. Dijital olarak da imzalanmış olsa deniz gibi ıslak imza şart. Tören ertelenecek mi diye endişeler vardı. İran'dan açıklama geldi. Hayır, ertelemeyeceğiz, tam imzalayacağız öf falan dedi İran'da. Bir düşün yakamızdan dediler. Böyle bir ortamda petrol haliyle aşağı doğru gidiyor. Altında sanki bir ivmelendi gibi ama hala 430'larda. Emtia tarafına sizinle gelelim artık Mehmet Ali Bey, onu bir konuşalım istiyorum. Petroldeki bu seyri nasıl buluyorsunuz? Altın tarafına petrolden sonra geçeriz zaten.
1: Şimdi bu 250. yılın kutlamasının bu kadar sönük veya da hazırlıksız olmasının gerekçesi bence bütçe açığından kaynaklanıyor. Zaten birkaç kez biliyorsunuz bütçeyi geçiremediği için hükümetin kapanma endişeleriyle hatta kapandığı dönemi de gördük Trump'ın. Dolayısıyla ayrıca çok büyük bir borçluluk yapısı var. Bu savaş buna da tabii ki biraz daha etki etti. Daha çok borçluluğu arttı. Şimdi biraz Amerika Trump'ı getirmek suretiyle bu işi bu adam halleder. Yani bugünü yarını birbirine uymayan bir adam ancak burayı halleder. Biz bunu getirelim diye düşündüler herhalde. Gelir gelmez önce biliyorsunuz tarifeleri, yani ithalat tarifelerini artırdı. Bu Amerika'nın biraz daha acizliğini gösteren bir pozisyon. Çünkü ekonomik olarak artık Çin'in gerisine düşmeye başladı ve yükselen piyasalar da Asya piyasaları olmaya başladı. İşte bunun büyük bir telaşı ve saldırganlığı var diye düşünüyorum ben. Bu saldırganlık içinde de tabii ki her geçen gün ekonomik olarak da sorgulanan bir döneme giriyoruz. Daha 6 ay önce veyahut da 8 ay önce Amerika ne zaman faiz artırımlarına devam edecek? İşte Eylül'de 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapılmıştı 2025'te. 26'da da devam edecek mi falan diye bakarken şimdi dün akşam yapılan FED toplantısında FED faizleri değiştirmedi ama FED kendini değiştirdi gibi bir başlıkla da bunu ben biraz da bizim Barış Esen'den akşam dinlediğim YouTube'dan çalmış olayım kendisine müsaade alarak. Böyle bir ortam oldu. Çok güzel bir başlık bu da bana göre. Dolayısıyla Kevin Warsh'un açıklamaları da çok şaşırtıcıydı. Bu tamamıyla Amerika'daki ekonomik gelişmelerin çok sağlıklı gitmediğini gösteriyor. Ne zaman bir faiz artılacak konuşuluyor. Yani şimdi bu kadar bir borçluluk yapısı içinde bu kadar enflasyonun ve enflasyonun yükseliyor olması, büyümenin istenildiği seviyede olmaması bir faiz artırımıyla nasıl çözülebilir? Bu da tabii soru işareti. Bunlara baktığımız zaman evet savaşla birlikte petrol fiyatı yükselmişti. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin artık nakliyatını başlamasıyla beraber tankerlerin fiyatların düştüğünü görüyoruz. Üstüne üstlük yarın da bu ıslak imza atılırsa ilk etapta bir geri çekilme olabilir. Ancak depoların boş olması, stokların azalması bu dönemde bu süreç petrol fiyatının daha fazla gerilemesini engelleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz petrol fiyatları yükselmesin, düşmesin diye de üretici ülkeler, OPEC ve OPEC artı ülkeler biraz üretimlerini kısarak fiyatın düşmesini de çok fazla istemiyordu. Şimdi Körfez ülkelerine baktığınız zaman bu saldırılardan Suudi Arabistan da dahil olmak üzere çok büyük etki aldı ve işte Dubai bile ticaret merkezi kapandı neredeyse ve bizim bölgemize de olumsuz yansımaları oldu. Dolayısıyla petrol fiyatlarının evet bugün bu imzadan dolayı gerilemiş olsa bile ben tekrar bir miktar daha toparlanacağını ama öyle hızlı bir toparlanma yerine stabile dönecek bir fiyat olarak görüyorum. Ne zamanki stoklar dolacak, yeni üretimler artık artmaya başlayacak. O zaman belki fiyatlar biraz daha düşer ama o savaş önceki seviyelerine gelecek kanaatinde değilim. Belki Brent petrol şimdilerde 78 dolar yanılmıyorsam
0: Evet,
1: ekranda
0: 78.
1: gördüğüm oydu. Amerikan ham petrolde 76 dolar. Buradan 70 dolara kadar minimum inebilir petrol fiyatı. Ama orada çok fazla kalmayacaktır. Bence 70-80 arasında göreceğimiz bir fiyatla devam edecek gibi görünüyor petrol tarafı. Tabii bu bizim için olumlu bir şey. Çünkü biz petrol ithal eden ülkeyiz. Bizim gibi petrol ithal eden ülkeler için de olumlu. Bir de dünya enflasyonu için de biraz daha olumlu bir gelişme. Ama tabii ki sadece petrole dayalı değil, biliyorsunuz işte bu savaşın getirdiği yeniden yapılanmada da tabii ki masraflar olacaktır. Bu masraflar da tabii enflasyonu azdırabilir dünyada. Bu da merkez bankalarının bir daha işte para politikalarında faiz artıralım mı, artırmayalım mı, pas mı geçelim şeklindeki düşüncelerine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Yani sonuçta burada kaybeden Amerika oldu ama o kaybetmenin yanında da dünya ekonomisine de olumsuz yansımaları oldu. Şimdi bunlar ne zaman nasıl tamir edilecek veya İsrail bunu devam ettiğinde bu jeopolitik gerginliklerde bir sakinleşme yerine tekrar bir tırmanış olacak mı? Bu arada gözler bu sefer Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ne zaman bitirileceği konusu bunlar da gündemde olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, tüm bunlar bizim gündemimizde olacak diyorsunuz. Savaş öncesi döneme geri dönmesini beklemiyorum diyor efendim Mehmet Ali Yıldırım Türk. Burada biliyorsunuz yani üretim noktasında da bir sıkıntı var. Zaten yani bütçenin bir kısmının da ayrılmasını istedikleri işte ve istedikleri tazminatın bir kısmı da buralarda kullanılacak. Bazı kuyuların mesela çok kötü bombalandığını biliyoruz. Yani o rafinerilerin tekrar devreye girmesi aylar demek aslında. Ama diğer taraftan daha az üretiyorsunuz. Daha yüksekten satıyorsunuz. Cebinizi daha güzel dolduruyorsunuz. Bir de öyle bir şey ki bu ay çürüdü falan gibi bir şeyiniz yok. Toprağın altında duruyor zaten. Daha doğrusu çölün altında. Haliyle istediğiniz zaman vakit çıkartıp kullanırsınız. İşte stoklar başka bir sıkıntıydı. Fakat izleyicilerimize şimdi size soruyorlar. Diyorlar ki Mehmet Ali Bey, eğer ki bu kadar da üretim sıkıntıya giriyorsa ama o kadar da ihtiyaç yoksa biz acaba resesyonda mıyız? Yani resesyondaysak eğer bizim tek derdimiz petrol fiyatı olabilir mi diye soruyorlar size. Biz resesyonda mıyız? Bütün dünyayı soruyor izleyicimiz.
1: Şu anda resesyonda demek çok doğru olmaz. Çünkü savaş haliyle kimse yatırım yapmak istemiyordu dünyada. Savaşın sona ermesiyle o yatırımların tekrar devam edeceğini ben düşünüyorum. Şu anda resesyondan bahsetmek biraz zor. Öyle bir beklenti vardı ama savaş daha uzun sürer. Bu hemen böyle devam şey yapmaz. Hemen sona ermez. İşte bir örnekte Ukrayna Rusya bak 4 seneden beri devam ediyor. Burası da böyle devam edecek gibi beklenti varken Amerika'nın bunu sürdüremeyeceği ortaya çıktı ve o bakımdan da ben resesyon olacak kanaatinde değilim. Esas dünyanın konuştuğu şu. Dünya uluslararası para niteliğindeki doların geleceğini konuşuyor. Dolar uluslararası para olma niteliğini yitiriyor. Onun yerine bir yeni uluslararası para tesis edilmeye çalışılıyor. Bu süreçte işte merkez bankaları özellikle Amerikan tahvillerinden çıkarak onun yerine altın almaya devam ediyorlar. Altının temel yükseliş sebebi ve destekleyicisi merkez bankalarının alımları. Evet, petrol fiyatının yükselmesi sırasında da baskılanmıştı altın fiyatı. Ama şimdi petrol fiyatının bir miktar gerilemesi de altına ayrıca destek olmuş durumda. Bunun yanında ülkelerdeki bu özellikle Amerika dahil olmak üzere Avrupa da aynı şekilde bir taraftan da Avrupa savunma yatırımları yapacak. Burada da bir sıkıntı söz konusu bütçeleme itibariyle ve o nedenle de zaten enflasyon özellikle Almanya'yı çok korkutuyor ve tabii Bundesbank aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası demek gibi de geliyor. Ve Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı. Önden yüklemeli olarak düşünmek daha doğru bunu. O bakımdan dünya şu anda doların nereye gideceğini konuşuyor. Geçtiğimiz hafta veya hafta bir önceki hafta itibariyle özellikle Amerikan tahvillerinden çok yüklü miktarda çıkışlar oldu ve 10 yıllık tahvil faizleri 4.68'lere kadar yükselmişti. Şu anda 4.42'lerde, 4.44'lerde veya 4.45'lerde ve buradan çıkan para tabii doları önce dolarla satıldığı için dolar temin etmek gerekiyordu ve dolar fiyatı ondan yükseldi. Ama bu yükseliş geçici bir yükseliş. Şimdi bu paraların tekrar yine merkez bankaları tarafından sattıkları tahviller karşılığında ki burada 30 yıllıklar da %5'in üzerine çıkmıştır. Bu da şaşırtıcı oldu. Dolayısıyla buradan altına doğru bir yönelme olurken dolarda bir miktar geri çekilmeler olabilir. Burada parite olarak baktığımız zaman euro dolar paritesinin euro lehine olma olasılığı da söz konusu. Bu bakımdan yine aynı şekilde daha önce bizim gibi davranıp da enflasyona karşı paranın değerini koruyacağım diyerek bizim vatandaşlarımız altın alıyorlar biliyorsunuz hala da şu anda aynı şekilde. Şimdi artık bu düşünce dünya ülkelerine yayıldı. Başta Amerika olmak üzere oradaki insanların da bireysel olarak hatta Avrupa ve İngiltere'de başta olmak üzere altın almaları da yine önümüzdeki dönemde dolarla ilgili belirsizliği veyahut da uluslararası para olma niteliğini zayıflamasından kaynaklanan bir gelişme. Benim düşüncem ileriki yıllarda şimdi hazırlıkları yapılıyor. Bir kripto para üzerinde bir konsensus sağlanarak ve bunun arkasında da şu kadar ton altın var denildiğinde artık dünyanın uluslararası para niteliğinde olan parası bu kripto para olacak. Bunu önümüzdeki seneler itibariyle göreceğiz. Dolayısıyla genel görüntü her ne kadar jeopolitik gerginlikler, üretim, enflasyon, petrol fiyatı olsa bile bence doların geleceği sorgulandığı bu dönemde Çin'in de yükselen bu ekonomik görünümünün ve üretim ve ölçek ekonomisinin çok yüksek olmasından dolayı dünya biraz o tarafa da bakıyor ve kendini de kendi üretiminde Çin'e karşı da kendini korumaya çalışan biz de dahil olmak üzere ülkeler olduğunu görüyoruz.
0: Evet, peki. Şimdi altında ne beklersiniz kısmına geçeceğim ama bir reklam arasına gideyim. Döndüğümüz gibi konuşalım. Sizler de efendim tamam. Sorularınızla yorumlarınızla yönlendirebilirsiniz. 536-266-8181 536-266-8181. O kadar da değil dediğiniz ne var diye sormuştum sizlere. Siz radyoda reklamları dinlerken biz Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındaki linklerde kesintisiz konuşmaya devam ediyoruz. Gelmek isterseniz bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS yani...

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
7: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
8: Efendim, siz radyoda reklamları dinlerken Mehmet Ali Yıldırım Türk, Suudi Arabistan var ya, bütün paralarını petrolleri sattı, hepsini götürdü gitti, ABD tahvillerine, İngiliz tahvillerine koydu, sen ne diyorsun Süheyla diye anlatıyordu. Buyurun Mehmet Ali Bey.
9: Evet, İran Savaşı, yani Amerika, İsrail, İran Savaşı Körfez ülkelerinde yeniden bir yapılanmaya neden oldu. Olacak bundan sonra da. Çünkü Amerika bugüne kadar ben sizi korurum diye söz vermişti. Ama İran Savaşı'nda maalesef Amerika Körfez ülkelerini, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Umman, bunları koruyamadığı görüldü. Ya biz bu kadar yatırımı, bu kadar silahı niye aldık biz, niye koruyamıyoruz? Amerika bizi, bundan sonra biz başımızın çaresine bakalım, yatırımlarımızı yapalım, biraz da bu yatırımlarla ülkeyi kalkındıralım diye Suudi Arabistan başta olmak üzere, biliyorsunuz işte Veliaht Selman geldikten sonra bayağı bir değişiklik oldu. Hanımların işte o yasakları kaldırıldı, araba kullanmalarına müsaade edildi, yeni yatırımlar yapılmaya başladı ve dolayısıyla bu bir noktada Suudi Arabistan'ın bu gelirlerini artık yatırıma dönüştürdüğü bir dönüme girilmiş durumda. Aynı şey Katar için de geçerli. Ama bundan böyle Dubai eski haline gelebilecek mi? O biraz zor, sorgulanıyor hala.
8: Evet.
9: Çünkü orada bayağı bir hasar görüldü. Turizm gelirlerinin oldukça düşük olduğu bir döneme giriliyor. Dolayısıyla Körfez ülkeleri yeniden yapılanıyor demek çok da yanlış olmayacak. İran bu İran Savaşı onlar için bir vesile oldu. Dolayısıyla Amerika da bu noktada biraz daha başarısız oldu diye düşünüyorum.
8: Peki o zaman gelelim bu başarısız oldukları ortamda altın yatırımcısı kendini ne kadar başarılı hissedecek? Onların beklentileri büyük. Mesela menfaat diyoruz ya, Murat Şehirli de diyor ki altın beni seviyor, ben altını. Menfaatimiz ortak demiş. Dört gözle bekliyorlar. Bir taraftan 5000'lerin üzerinde yakalanıp istemeden uzun vadeli yatırımcı olmak zorunda kalan altın yatırımcısı var. Diğer taraftan istediği gibi trade edemediği için başka araçlara dönmek zorunda kalan kısa vadeli yatırımcı var. Alsat yapan yatırımcı var. Bir de ne olursa olsun ben altından şaşmam, uzun vadeli yatırımcıyım, düşse de alsam, düşse de alsam diyenler var. Altında bizi ne bekliyor Mehmet Ali Bey? Görüşünüz nedir? Ve her bir yatırımcı tipine ne önerirsiniz?
9: Evet, şuradan başlayalım. Bir kere bireysel olarak altın kişilerin bir aracıdır, amacı değildir. O bakımdan özellikle sizinle yaptığımız bundan önceki bütün bu yayınlarda aman ha altını kısa vadeli düşünmeyin. Çünkü dünyada her gün değişen bir yeniden yapılanma dönemi var. Hem parasal olarak hem kitlesel olarak. Artık Batı bloğuyla Doğu bloğu arasında yeniden bir yapılanan ülkeler görüyoruz. Bloklaşmalar var. O bakımdan her an her şey değişebilir. Ama altın düşünüyorsanız araç olarak o zaman orta ve uzun vadede düşünün. Nedir orta ve uzun vade? Bir yılla üç yıl arasında. Neden araç olarak kullanıyoruz? Çünkü o bir yıl, üç yıl içinde bizim bir eve ihtiyacımız var, bir arabaya ihtiyacımız var. Evet. İşte kızımızı evlendireceğiz, oğlumuzu evlendireceğiz. Ben emekli oldum, 3-5 kuruşumu şöyle bir kenarda tutayım. Türk lirasına da güvenim yok. O bakımdan biraz altın alayım, hacca giderken de bu altınları bozdururum. Suudi Arabistan riyali alırım, haccına rahat rahat giderim. Amacı için kullanılan bir araçtır. Böyle evet. Baktığınız zaman ben aldım da zarar ettim lafının çok geçerli olmadığını düşünüyorum. Bir kere zarar edebilmiş olmanız için o ürünü satmanız lazım. Kar edebilmiş olmanız için almış olmanız lazım. Dolayısıyla aldığınız ürün satıldığında karı veya zararı belli olur. Böyle baktığınız zaman kağıt üstünde, hesap üstünde ben zarardayım demek bu sadece altın için geçerli değil, bütün yatırım araçları için geçerli. Böyle bakalım şimdi bireylere, böyle diyelim. Dolayısıyla burada orta ve uzun vadede alanlar şu anda hala karlı durumdalar. Geçen yıl bu zamanlarda hala altının onsunun 3200 dolarlar seviyesinde olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü 3500 doları Fed'in Eylül ayındaki ilk faiz indiriminde olmuştu. Sene içinde de 3500 lira görmüştü ama sonra bizim tahminlerimiz sene sonu itibariyle 3800 falan olur. Hatta sizinle de konuştuk. Evet, aynı evet. Böyle bekliyoruz falan dediğimiz halde 4500 doları gördüğünü. Bunun da işte bu bahsettiğim uluslararası veyahut da dünyada para biriminin sorgulanıyor olması, uluslararası para nitelindeki doların geleceğinin sorgulanıyor olması ve bloklaşmanın getirdiği bir dönemdeyiz, bir belirsizlik dönemindeyiz. Ondan kaynaklanıyor. Böyle bakmak lazım altına. İçerideki gelişmeler ayrı. İçeride de hem siyasi olarak hem de enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın uyguladığı politikada özellikle dövizin kontrollü bir şekilde yürütülüyor olması esas değeri bu mudur sorgusunda beraberinde getirirken o zaman ben dövizde bir şey kazanamıyorum. Geçen sene altın %103 kazandırdı. Bak ben dolarda kaldım ki ben çok dolar severim zaten her zaman dolarda kalırım. Ama bana ancak %20 getiri sağladı. İşte artık biz de dünyadaki bu değişime ayak uydurarak bu düşüncelerimizden vazgeçelim. Götürelim şu dolarları verelim altın alalım diyen yılbaşında yatırımcılar vardı ve haklı çıktılar. Bundan önceki 2 yıl öncesinde de önce büyük montanlı elinde yatırımı olan veyahut birikimi olanların ben altına döndüklerini gördüm. İkinci yılda yani 2024 yılında da 2025 yılında da tekrar daha küçük montanlıların, orta ölçekli montanlıların altına döndüğünü gözledim. Ama bu arada bu sene itibariyle de daha küçük montanlılar var. Çünkü bir taraftan da evet enflasyonun düştüğünü görmüyoruz. Hatta şaşırtıcı bir şekilde Nisan ayında da oldukça yüksek gelmişti biliyorsunuz. Şimdi Haziran enflasyonu biraz da Kurban Bayramı masraflarının da içinde olduğu bir enflasyonla geçilecek. Eylül ayı, Mayıs ayında ne kadar düşük çıkmış olsa bile bir miktar Mayıs'a göre hafif yukarıda olabilir diye de düşünüyorum. Çünkü bu arada petrol fiyatlarında da bir yükselişler oldu. Ama gerileme olurken bu Eşel Mobil sisteminden vazgeçilip de tekrar normal bir şekilde devam ederse gerileme değil, stabil olabilir veya küçük çaplı artışlar olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla o küçük montanlı alanların da ancak işte birikimleri o kadar olduğu için öyle almak durumunda kalıyorlar ve almaya da devam ediyorlar. İç piyasa içinde böyle. Ama bu arada finansal okuryazarlığı yüksek olan yine yatırımcıların bir kısmının altını bir trade amaçlı işlem için kullandıklarını biliyoruz. Orada tabii bunun riskin sürdürülebilmesi önemli. Risk sürdürülebiliyorsanız para kazanırsınız. Riski sürdüremiyorsanız zarar edersiniz. Bu gayet doğal. Bu sadece altın için değil, hisse senedi için de, tahvil için de, fonlar için de, hepsi için geçerli. Petrol için de geçerli. Diğer endüstriyel metalleri eğer kaydı olarak alıp satıyorsanız bunlar için de geçerli. Evet. Bu artık o yatırım yapanın inisiyatifinde olan veyahut da stop losslarını nerede koydu, ne düşündüğü, nereye kadar karlılığını hesap ettiğini, buna göre hareket etmesi gerektiği bu şekilde ancak izah edilebilir. Dolayısıyla ben sade vatandaşın sahada gördüğüm hareketlerine baktığınız zaman eline 3-5 kuruş geçirdiğinde hala altın almaya devam ediyor. Fiyatlar düştüğünde panikleyip de getiren satan olmadı geçtiğimiz 10 gün içinde. Bilakis ben işte bir işim için altın satmıştım. O bakımdan onun yerine bak fiyat da düşmüş tekrar onu alma fırsatım var. Gideyim alayım deyip de alanlar oldu. Ve hatta geçen çarşambadan sonra fiyatlar bir miktar yükselmeye başlayınca da hafta başından beri de ya geçen hafta işte işim vardı gelemedim. Fiyat düşüktü kaçırdım bak hiç olmazsa şuradan yakalayayım deyip de hala altın alanlar iç piyasada var. Bunun gerekçesi de bir taraftan ekonomik gelişmeler, bir taraftan da siyasi gelişmelerin belirsizliği. Vatandaşı altın almaya yöneltiyor. Ama bu arada faizler de oldukça yüksek biliyorsunuz. Yani bütün paranızı altın alın demiyorum bunu anlatırken. Bu sepette altın da bulunsun %30, %40 kadar. Ama günlük faizle de ihtiyacını karşılamak için bankada mevduat tutanlar da var. Dolayısıyla böyle davranmak daha doğru diye düşünüyorum. Dış piyasalar itibariyle özellikle merkez bankalarının davranışları itibariyle onlar için altın bir araç değil, bir taraftan amaç. Yani kendi para birimlerini veya ülke ekonomisini daha güçlü tutabilmek için merkez bankalarının elinde yüklü miktarda altın olduğunda o ülkenin merkez bankasına daha güvenle bakılıyor. Bunun da önde geleni de şu anda Çin ve onlar almaya da devam ediyorlar. Dolayısıyla altının iki gerekçesi var. Merkez bankaları için amaç, vatandaşlar veyahut da parasının değerini korumak isteyen insanlar için de bir araç olarak kullanılıyor. Böyle bakmak lazım. Dolayısıyla altın fiyatlarının yaz aylarında genelde biraz daha sakin seyrettiği dönemler hep olmuştur. Geçen sene de böyle oldu. Bu sene de bunu yaşıyoruz şu anda. Bazı gerekçelerle işte hem savaşın bitmesi, petrolün gerilemesi, ne bileyim ben o belirsizliklerin birazcık aşılması, hala belirsizlik devam ediyor ama bu aylarda biraz daha sakin seyredebilir. Her ne kadar düğün mevsimi olsa bile onun da çok fazla bir talep yaratamadığını, fiyatların yüksek olması nedeniyle yaratamadığını görüyoruz. Ama Ağustos ortalarından itibaren artık büyük fon yöneticileri, büyük dünyadaki yatırımcılar portföylerini tatilden döndükten sonra bir kez daha gözden geçirip onları yeniden şekillenirken altına orada belirsizlikten dolayı biraz daha fazla yer ayırıyorlar. Bu da o aylardan itibaren en az Ekim sonuna kadar altının trendinin yükseldiği bir döneme girmiş oluyoruz. Benim bu haftaki videomun da başlığında altın makas mı değiştiriyor diye bir başlık atmıştım. Gerekçesi şuydu, özellikle Ocak ayı itibariyle çok hızlı bir trene bindi altın. O hızlı trenle fiyat çok hızlı yükseldi. Maduro'nun Amerika'ya işte alınıp hapsedilmesinden kaynaklanan uluslararası hukukun çiğnendiği, bundan sonra böyle mi olacak falan gibi korkularla böyle bir hızlı yükselişe girmişti. Ama daha sonra işte petrol fiyatının da yükselmesi bir baskı oluşturdu. O hızlı tren bir yere kadar geldi, durdu. Geçtiğimiz işte günlerdeki o son noktaya gelindi. Şimdi o trenden inilip daha yavaş hızla giden bir trene binmiş durumda altın. Ve fiyatta bu nedenle zaman zaman yükselişler olacaktır. Ama o tren bir durağa gelip biraz beklediği zaman da fiyat orada hafif bir geri çekilme olacaktır. Ben Eylül ayına kadarki süreçte böyle daha düşük hızlı bir yükseliş trendi, zaman zaman da düzeltmelerle küçük çaplı gerilemelerin olacağı, hı hı, bir altın fiyatı olacağı düşüncesindeyim.
8: Evet. Peki şimdi Seviyol verecek misiniz bize Mehmet Ali Bey? Bir kere daha sizden dinleyelim. Yani şey zaten söylediniz ya, söyle, bu kısa vadeli değil. Yani altın yatırımcısı kimdir? Önce onu tanıman gerekiyor ki ona göre altında hareket bekleyeceksin. İşin temel tarafını da eksik bırakma diyorsunuz aslında. Yani merkez bankalarının alımının dışında bireysel altın yatırımcısı aslında kimdir? Bunu bilmen gerekiyor, anlattınız demin. Seviye olarak evet. Biz Eylül'e kadar ne bekleyelim Mehmet Ali Bey? Tamam, kısa vadeli bu sen trade edemezsin ama uzun vadeli diyelim ki ne beklesin yatırımcısı? Eylül'e
9: geçtiğimiz
8: kadar.
9: 10 gün içinde, evet, geçtiğimiz 10 gün içinde altın fiyatı işte tahvil satışlarından kaynaklanan faiz yükselişi nedeniyle ve doların güçlenmesi nedeniyle bir düzeltme yaptı ve bu düzeltme biz 4500 önemli bir destek, burayı kırması biraz zor derken 4023 dolara kadar gerilediğini ve kısa sürede orada kaldığını ve tekrar oradan hızlandığını gördük ve şimdilerde 4300-4400 bandındayız. Muhtemelen 4400 bandı geçilirse o orada neden orada kaldı? Çünkü FED toplantısı vardı. Bir faiz değişikliği olabilir, bir faiz yükselişi olabilir beklentisi vardı. Ama diğer taraftan da ya Trump'ın getirdiği Kevin Walsh var, öyle faiz artırım falan yapmaz. Evet. Belki faiz indirimi de yapar filan gibilerden beklentiler oluşmuştu ama faiz indirimi zaten rafa kalkmış durumda. Evet. O bakımdan bir gerileme olmuştu. O gerilemeden sonra o beklentiyle 4300-4400 dolarlar seviyesine geldik. Şimdi 4500 dolar önemli. 4400 geçildikten sonra 4500 dolar önemli. Biliyorsunuz 5600 dolarlara kadar Ocak ayında görmüştük. Evet. O gördüğü yeri tekrar görecek ama bunun zamanı önemli. Hmm. Ben 4500 geçilirse 4750-5000'e doğru bu 3 ay içinde böyle bir hareketin başlayabileceğini ama çok yavaş ve kademeli olarak başlayacağını düşünüyorum. Ama Eylül ayından itibaren de 5000 ile 6000 arasındaki banda gireceğiz. Sene sonu beklentilerim 6000 dolar. Bunu yine Amerika'daki büyük fon yöneticileri, işte Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan gibi bankaların, yatırım bankalarının analistleri de aynı şekilde belirtiyorlar. Hatta 6000 doların üstünde bekleyenler de var. Altında bekleyenler olduğu gibi 6000 doların üstünde bekleyenler de var. Ben 6000 dolar olacağı kanaatindeyim. Tabii içeride de özellikle dolar TL'nin çok sınırlı yükselişleriyle beraber çarpan etkisi her ay bir önceki aydan daha fazla etkili olacak altına. Şu anda 6500 dolar, pardon 6500 TL seviyeleri konuşuluyor veya yaşanıyor. 6150 TL seviyelerine kadar gerilemiştik. Burada da biliyorsunuz 8100 TL seviyelerine kadar da yükseldiğimiz aylar oldu Mart ayında. Şimdi 6500'ün üzerinde kaldığı sürece de 6750-6800'ü göreceğiz. Ve Eylül ayından itibaren de 7000-7500, daha sonra da 10.000 TL seviyelerini, hem dolar TL'nin işte daha önce sene sonu beklentisi 49 lira 50 lira olurken şimdi bunun yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde 55-54 lira gibi beklentileri var doların dış şeyde sene sonu itibariyle, bunun çarpan etkisiyle 10.000 lira 11.000 lira seviyelerini görebileceğiz diye düşünüyorum. Sene sonu beklentim de bu.
8: Evet, 10.000'i de görürüz diyorsunuz. Çok özet geçiyorum. 4300-4400 bandındayız dedi Mehmet Ali Yıldırım Türk ons bazında konuştuğumuzda. 4500'ü kırdığında önce 4750, sonra dedi 5000 gelir. Ama dedi bu kademeli artışın Süheyla, ben yavaş, ağır olmasını bekliyorum dedi. Sonrasında Eylül'de dedi biz yeniden 5000 bandını görmüş oluruz. 5000'den sonra dedi 6000'ler çok yakın ki 5595'ti efendim, onu da söyleyeyim size. Yıl sonunda dedi ben 6000 bekliyorum ons bazında dolar. Bunu dedi başka kuruluşlar da bekliyorlar. Onlarla dedi aynı fikirdeyim. İçeriye geldiğimizdeki efendim bildiğiniz gibi bizdeki gram altın hem ons bazında fiyatlanır. Dolayısıyla doları ve kuru da hesaba katmamız gerekir. Dolar TL'deki yükselişi de hesaba katacak olursak dedi kendisi. 8100 bizim gördüğümüz, 8100 liraydı gram altında bizim rekor yüksek seviyemiz. 6500, 6100'lerde 6500, sonrasında 6750, sonrasında 6800 çok dedi hızlı gelir. 7000'i kırdıktan sonra dedi, Eylül için konuşuyoruz. Sonrasında dedi 10.000 lira bekliyorum altının gramında dedi, kendisi aktardı bize bu bilgiyi. Peki şimdi şunu merak ediyorlar, bu aslında çok bilinen bir şeydir ama belki başkaları da merak ediyordur Mehmet Ali Bey, sormuş olayım size. Buyur. Neden eski çeyreklerle yeni çeyreklerin fiyatı aynı değil diye soruyorlar size.
9: Şimdi eski çeyrek, yeni çeyrek farkı hep konuşulur. Evet. Bu biraz da sektörün tabii pazarlama şeysinden kaynaklanıyor, stratejisinden. Şimdi eski tarihli çeyrekler, çeyrek altın alınıp da böyle kollara, işte gerdanlara çok fazla takılmaz. Alınır, konulur. Hatta ev hanımlarımız veyahut da hanımlarımız veya erkeklerimiz de dahil olmak üzere kurumsal olarak çalıştığı yerlerde altın günleri yapıyorlar. İşte çeyrek üzerinden altın günleri yapıyorlar filan. Şimdi özellikle darphane, biliyorsunuz milli altın yasası gereği sadece darphane çeyrek altın basabilir ve 22 ayardır. Sadece çeyrek değil tabii, onun yarımı, cumhuriyet lirası, 2,5'lu ve 5'i bir yerde şeklinde yükseliş baremleri de, çeşitleri de vardır böyle. Dolayısıyla çeyrek altın darphaneye götürüp biz 1 kilo altın verdiğimizde darphane bizden 15 gram has altın işçilik olarak veyahut da imalat maliyeti olarak bizden bunu alıyor. Bu 610 gram, 610 tane çeyrek altına tekabül ediyor 1 kilo külçe altın ve dolayısıyla biz bu maliyeti darphaneye ödüyoruz. Ondan sonra da onu getirip perakende satmaya çalışıyoruz veyahut da toptan satmaya çalışıyoruz. Bu farkı da onun üzerine koyuyoruz. Üstüne üstlük bir de tabii karlılığımızı da koyuyoruz. Şimdi vatandaştan, müşteriden gelen işte düğün yapmış, satacak, onun yerine araba alacak veya bir ihtiyacını görecek, borcunu ödeyecek veya ev alacak falan. O çeyrek altınlar bize geldiği zaman onlar bir önceki seneye ait ise o zaman onun fiyatını biz altının külçe fiyatı değerinden, yani has değerinden almış oluyoruz ve o 15 gram fark ona yansımamış oluyor. İşte eski tarihlinin ucuz olmasının gerekçesi bundan kaynaklanıyor. Eğer siz yeni tarihli alırsanız, şu anda yeni tarihli eski tarihli arasında TL bazında 50-60 lira gibi bir fark var. Yeni tarih daha yüksek. Siz onu senesi içinde satarsanız o 50-60 lira kadar olmasa bile çeyrek altının hurda değerinden veyahut da hurda altın değerinden biraz daha yüksek satabilirsiniz. O bakımdan eski tarih alıp da yatırım yapıyorsanız bunu tercih etmeniz sizin menfaatiniz olur. Ama bir doğumdur, bir düğündür, bir herhangi önemli bir gündür, o zaman onun tarihine bakılır diye yeni tarih almanız gerekebilir.
8: Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Yıldırım Türk size. Yayınımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Sizi uğurlayalım. Biz de gidiyoruz efendim. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada başta Warsh'un açıklamaları olmak üzere ne var ne yok içeride bir kısa haber özeti geçeceğim size. Gelmek isterseniz beklerim. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizi bekliyorum. Hoşça kalın, bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
7: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
5: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 300

0: Çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr. Bes bes bes Allianz'tır, bes bes bes
1: Allianz. Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.
4: Reklam.
12: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
13: Bambaşka yere taşır Toyota.
14: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
13: Bambaşka yere taşır Toyota.
15: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
16: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
18: kazancım net, Sigortam Net.
19: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
20: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Reklam. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
3: Baştan aşağı değiştirmek isteyen bir başkan var. 5 tane de görev gücü kuracağını söylüyor. Reform geliyor şeklinde bir değerlendirmeyle. İletişim, bilanço, veri kaynakları, verimlilik ve istihdam, enflasyon başlıkları altında bu görev güçleri toplanacak diye anlıyoruz. Şimdi buradan baktığında sana göre Kevin Warsh'un ilk toplantısından piyasa ne anladı? Çünkü dün hem borsa tarafında düşüş takip ettik hem de tahviller tarafında faizlerde özellikle kısa vadeli tarafta çok sert yükselişler vardı.
4: Piyasa çok net bir şekilde bu açıklamaları daha şahin bir duruşun ayak sesleri olarak yorumladı. Yani bu fiyat hareketlerinden bu çok net. Warsh'un tabii açıklamalarını şöyle belki daha geniş bir bağlamda değerlendirmek lazım. Yani Fed de Amerika'da biliyorsun uzun yıllardır çok tartışılan bir kurum haline geldi. Bu tartışmaların arkasında da sadece gündelik işte enflasyon çıktı düştü vesairenin ötesinde Fed'in son 20 yılda kullanmış olduğu tercihlerin ciddi bir siyasi muhakemesi de artık var. Yani bundan da en başta şunu kastediyorum, sen de hatırlayacaksındır. Örneğin 2008 finansal krizine Fed'in verdiği tepki, o zamanki özet tabiriyle işte borsayı mı çarşıyı mı kurtaralım tercihinin çok net borsa tarafından, yani borsayı burada bir metafor olarak kullanıyorum. Yani finansal sistemi kurtaralım. İşte Amerikan,
3: Wall Street Main Street tartışması.
4: Wall Street Main Street
3: miymiş?
4: Aynen öyle. Yani işte çarşı caddesini mi işte Wall Street'i mi kurtaralım. Bu tercih kullanılırken tabii işte Amerikalıların tasarruf sahiplerinin tasarruflarının erimesine göz yumuldu. İşte bu pek çok finansal kuruma çok bonkör sayılabilecek koşullarda finansal yardım yapıldı. İşte bunların muhasebesini sonradan yapmak da çok zor. Yani bu işten kâr verildi, zarar verildi vesaire. Böyle bir tercih kullanıldı ve arada daha bu kadar dramatik olmayan her yol ayrımında gene Fed tercihini finansal sistemden, müesses nizam ve işte bununla beraber gelen tartışmaları aktarmak için söylüyorum. İşte siyasi bağlantıları daha kuvvetli olan kurumları kurtarmak üzere kullandı. Bunun sonunda da geldiğimiz yerde işte yani manşet enflasyon Amerika'da %4'ün üzerine çıkmış durumda tekrar. Yani bunlar çok yüksek. Yani biz tabii %34'lerle yaşamaya alışık olduğumuz için bize düşük gelebilir ama.
3: Onların hedeflediği yıllık enflasyon bizde aylık geliyor dolayısıyla.
4: Tabii aylık gelince biz iyi diyoruz. Yani evet. Yılın hedef enflasyon %2. Fed yanlış bilmiyorsam işte 60 küsür çeyrektir enflasyon hedefini ıskalıyor vesaire. Dolayısıyla burada artık hani daha geniş kesimlerin mağduriyeti pahasına işte düzeni sürdürmek yani ve piyasalardaki davranışlara bakıyorsunuz. Yani işte çok riskli bir şey olursa Fed gelir zaten piyasaları tekrar yüzdürür diye bir algı var. Bu yani hatta şöyle düşünmek mümkün, yani Trump'ın da seçilmesine yol açan dalgayla beraber bu yeni akımın Fed'e de gelmesi belki kaçınılmazdı. Dolayısıyla ben de Fed'in önümüzdeki dönemde, hatta belki bu metnin doğrudan ima ettiğinin daha ötesinde daha şahin, daha farklı bir duruş sergileyebileceğini düşünüyorum.
3: Şimdi piyasada kafalar bayağı bir karışmış gözüküyor. JP Morgan demiş ki Trump Kevin Warsh'tan umduğunu bulamayabilir. Şampanukyan ben bu görüşe katılmıyorum demiş bu arada. Goldman Sachs diyor ki şahin bir ton gördük ama demek ki bu sadece enerji kaynaklı değildi. Çünkü petrolde gördüğümüz düşüşe rağmen böyle bir şahin ton gördüğümüze göre istihdamı güçlü bulan ve enflasyonu önceleyen bir Fed ile karşılaşacağız. Morgan Stanley metnin şahit olduğunu kabullenmekle beraber bir sonraki adımı yine de indirim yönlü beklediklerini ortaya koymuş. Dolayısıyla bayağı bir çarşı karışmış. Diğer yanda Kevin Warsh noktasal grafiğe de katılmadı. Dolayısıyla ileri dönük bir yönlendirme yapmak da zaten istemediğini bir anlamda ortaya koymuş oldu. Şimdi bu durumda ne bekleyelim? Yani faizlerden ne bekleyelim? Dolardan ne bekleyelim? Yurt dışı piyasalardan bize yansıyabilecek başlıklarda ne bekleyelim?
4: Şimdi Fed'in ne yapacağı kadar, Fed'in bu yapacağı işlerin neyi ne kadar etkileyeceğini de bir parantez açmak lazım. Buradan şunu kastediyorum. İşlerin normal iş seyrinde yürüdüğü bir dünyada işte Fed faiz hareketleri piyasalardaki diğer faizler için en önemli referans noktasını teşkil ediyor.
3: Tabii 10 yılını alıyoruz Amerika'nın, CDS'i koyuyoruz üstüne. İşte biz kabaca şuradan borçlanırız diyoruz mesela.
4: Evet, ve de şu genellikle kabul ediliyor. İşte Fed faiz indirdiği zaman yani bütün getiri eğrisi 10 yıllıklar dahil olmak üzere işte iner çıkar Fed'le mesela. Şimdi bir süredir bu bağ kopmuş durumda. Yani bu Fed'in daha şahin olabileceği düşünmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani Fed göreceli olarak finansal koşulları gevşek tutuyor olmasına karşın Amerika'da, üstelik sadece Amerika'da değil bu arada, yani tüm büyük ekonomi bloklarında uzun vadeli faizlerin yukarı doğru hareketlendiğini görüyoruz. Yani Japonya bile böyle. İşte Amerikan 10 yıllık faizleri de tekrar, yani şu kolay unutuluyor, Amerikan 10 yıllık faizlerinin tarihi ortalaması %5 civarında. Biz son yılların önemli bir kısmını %3'lü rakamlarda geçirdik. Şimdi tekrar 4.5'a gelmiş durumda.
3: 30 yıllıkta 5 gibi seviyelerde.
4: Aynen öyle. Dolayısıyla yani Fed'in bu az önce bahsettiğimiz her yol ayrımında biz günü kurtaralım, bankaların, hedge fundların işte canı sıkılmasın gibi kullandığı tercihlerin sonunda bir faturası ortaya çıkmaya başlıyor. Ve tabii Amerika'nın bu yüksek borçluluk ortamında 10 yıllık faizlerin yani borç stokunun maliyeti açısından daha önemli bir gösterge olan 10 yıllık faizlerin yukarıya doğru çıkması muhtemelen ciddi bir endişeye yol açıyor. Yani epeydir yapılmıyor ama işte herkes eski Excel modellerini açıp bu işte debt sustainability, işte borç sürdürülebilirlik modellerini işte çarpıp böldüğünüz zaman işte yani çok da alamayacağı olmaya gerek yok. İşte Amerika'nın işte 30 küsür trilyon borç stoku, işte bunu %3'ten finanse edersek başka, %5'ten finanse edersek, yani aradaki fark çok ciddi rakam. Onun için sanıyorum yani az önce bahsettiğimiz hani genel zamanın ruhu, işte siyasi artık hani dinamiklerin değişiyor olmasıyla, siyasi derken yani Trump'ın arzularını kastetmiyorum. Yani
3: Kasım'da ara seçim var zaten, kısa vadeli hedefin yani neresi olduğu
4: aynen,
3: belli.
4: Aynen, Trump yani Warsh'u faiz indirsin diye oraya getirdi. Şimdi Warsh şöyle konuşmuyor.
3: Şimdi piyasa Eylül'de faiz artırımı gelebilir diyor. Yani tehlikeli kısım burası aslında. Takvime baktığında Aralık'ta evet %30'larla fiyatlanan bir faiz artırımı ihtimali vardı. Ama şimdi Aralık %44,5, Eylül %46,4 ihtimalle fiyatlanıyor. Aynen. Şimdi 3,63'te piyasaya yansıyan Fed faizi seneyi 4'ün sınırında kapatır diyen bir piyasa var. Yani bir tanesi cepte ama ikinci de gelir mi hikayesi belirdi.
4: Evet,
3: ciddi
4: evet,
3: bir risk burası, bizim için de aslında risk.
4: Tabii,
3: küresel
4: tabii
3: anlamda da risk.
4: Tabii, aynen öyle.
3: Yani bakalım iki kere faiz artırabilir mi Fed bu sene? Var mı sana göre ekonomik, makroekonomik göstergelerde bunu meşru kılacak bir görüntü?
4: Vallahi şöyle, yani geçen hafta bu soruyu sorsan hayır, nereden çıktı diye herhalde hepimiz cevap verirdik. Burada tabii şuna bakmak lazım. Yani bizim ne düşündüğümüzden ziyade piyasa bunu fiyatlıyor. Yani dolayısıyla piyasa fiyatlaması yanlış, ona göre bir pozisyon almak lazım veya yani piyasa yaklaşan ayak seslerini duyuyor ve doğru yöne doğru evriliyor, yani bu kararı vermek lazım. İki tane faiz arttırımı ara seçimde öncesi normal şartlarda zor.
3: Ara seçim öncesi bir, sonrası bir gibi.
4: Evet. Yani dediğim gibi iki hafta önce böyle bir ihtimal çok düşük derdik muhtemelen. Şimdi değişiyor. Yani bu az önce bahsettiğimiz yani Fed kimin için çalışıyor? Yani Fed vatandaş için mi? Yani Fed'in bir kanunla verilmiş bir görevi var, işte enflasyon ve istihdam. İstihdam piyasası zaten çok güçlü. Yani enflasyon ama ve sadece savaştan dolayı değil. Yani bu savaş her yerde, Türkiye dahil, yükselen enflasyonun hemen çok kolay bir mazereti haline geldi ama.
3: Ama yani, biz zaten hani savaş öncesinde de değil mi? %14 civarı bir enflasyondan bahsediyorduk yılın başından bu yana geldiğimiz nokta itibariyle. Hani yıl sonu hedefimiz işte atıyorum 19-14'ü tamam filan diye konuşuluyordu.
4: Evet, yani tabii yani hedeflerimizle piyasa fiyatlaması arasında zaten ilk günden beri bir makas vardı. Ama yani biz 27 Şubat günü de zaten enflasyonumuz çok parlak durumda değildi. Amerika'da da böyle. Yani evet, enflasyon geçici belki bir şey yarattı ama yani dediğim gibi işte Fed sanırım işte 5 küsür yıldır enflasyon hedefini ıskalıyor. Yani o zamanlar savaş yoktu. Onun için yani bir kırılma noktası, bir patika değişikliği noktasını geçmiş olabiliriz Warsh'un atamasıyla. Trump açısından da herhalde sürprizlere gebe bir dönem var gibi.
3: Şimdi bu süreçte sana göre piyasaları, işte merkez bankaları mı, başta Fed olmak üzere daha çok etkiler, yapay zeka ile ilgili hikayelerini sürükleniriz yoksa jeopolitik tansiyona mı bakacağız? Çünkü bizden de yatırımcı yurt dışına teveccüh gösterdiğinde en çok Amerikan borsaları ve Amerikan tahvillerini önceliyor. O yüzden o tarafı da sorgulamak lazım. Hangi birini fiyatlamaya daha çok yön gösterici gözüyle bakmak lazım?
4: Amerika borsaları tabiri caizse, hani bir deyim vardır işte, bütün parayı kırmızı 17'ye yatırmış misali, yapay zeka üzerine muazzam bir iddiaya girmiş durumda. Burada şu iki konuyu ayırt etmek lazım. Yapay zekanın başlı başına bir devrim olacağı, ben aşikar demeyeyim ama çok yüksek ihtimal. Bu gerçek ile piyasadaki yapay zeka şirketlerinin fiyatlamalarının yatırımcıya ileride de bir kazanç sağlayacağı tezleri illa biri diğerini doğurmuyor. Gene işte benim gibi diyeyim, en azından yaşı yetenlerin hatırlayacağı, 2001'e yaklaşırken, yani internetin doğuşunda, yani internetin hakikaten büyük bir, hani yapay zeka kadar değil belki ama çok transformatif bir teknoloji olacağı önerilerinin fazlasıyla doğru çıktı bunlar. Fakat işte Nasdaq'ın ulaştığı seviyeden işte 2001'de düştüğü seviyeyi tekrar geçmesi 10 yıla yakın sürdü. Yani bunların, yani burada kimin kazanıp kimin kaybedeceğini doğru öngörmek, yani hangi ata oynanacağını öngörmek, doğru fiyattan girmek vesaire çok kolay değil. Dolayısıyla Amerikan borsaları açısından da işte Warsh'un da bahsettiği, yani bu verimlilik tabii yapay zeka sayesinde gelecek veya gelmeyecek verimlilikten bahsediyor. Bunlar öngörmesi kolay şeyler değil ve yani bu şirket değerlemeleri çoğu iyimser senaryoya göre dahi oldukça yüksek gözüküyor. Hele bir de Fed faiz arttırırsa, yani bu endüstrilerin doğuşunda genellikle en önemli katalistlerden bir tanesi ucuz sermaye, ucuz finansman oluyor. Yani işte ama 10 yıllık faizlerin arttığı bir ortamda, Fed'in faiz arttırdığı bir ortamda bu değerlemeler baskı altına gelebilir önümüzdeki dönemde.
3: Şimdi bize yansımalar neler olabilir, orayı da biraz daha açmaya çalışalım. Dün mesela gelen gazete başlıklarında da vardı, ISO 500'den biraz belki yola çıkabiliriz. Çünkü sanayi tarafında istihdam kaybını zaman zaman yayında ele alıyoruz. Zaman zaman büyüme verilerinde sanayiden arzu ettiğimiz katkı neden yansımadı, bunu konuşuyoruz. Mesela bu sabah Ekonomi Gazetesi'nin manşetine baktığımızda yüksek finansman maliyeti sanayi devlerini frenledi şeklinde bir başlık atmışlar. 3 yıllık daralma periyodu sonrası sanayide toparlanma var diyoruz ama ISO Başkanı sektörlerde belirgin ayrışmalar var diyerek en kötü geride kalmadı mesajını paylaşıyor. Dezenflasyon politikaları ve ihracat pazarlarındaki durgunluk, satış gelirleri, yüksek finansman maliyetleri ise şirket karlılıkları üzerinde önemli bir baskı oluşturdu notunu düşmüşler. Yine sanayi devlerinin yine hızlı koştuğundan bahsediyorlar. İlk onda otomotiv, enerji, demir çelik ve beyaz eşya sektörleri öne çıktı şeklinde Milliyet Gazetesi ekonomi sayfasında haber var. Cumhuriyet'te de karda güçlü artış başlığını atmışlar ama altında diyor ki ISO Başkanı karlılık rasyolarının 10 yıllık ortalamaların çok altında kaldığını işaret ediyor. Şimdi buradan baktığında hem sanayi tarafından, büyüme kalitesi tarafından ne bekleriz, hem de bunun piyasada karşılığını özellikle borsada nasıl göreceğiz?
5: Çok pardon.
3: Çok yaşa, bir önceki yayında ben de hapsoldum. Buradan klima ile ilgili ayarlamaları yapan arkadaşlara da çok selam olsun.
4: Buradan yetkilileri değil, uyarıyoruz lütfen.
3: Hani hakikaten emeklerine sağlık, sağlam çalışmışlar bu sabah. Şimdi diğer tarafta sanayide çarklar ne kadar sağlam çalışmış, çalışmamış. Hadi gel o tarafa.
4: Yani gazete manşetlerinde bir kere hemen gazetelerin kendi işte siyasi veya ideolojik bakış açılarının ipuçlarını görüyoruz. İşte kimisi zorlanıyor diyor. İşte öbürü işte karda güçlü artış vesaire diyor. Şimdi reel ekonomide sıkıntılar olduğu aşikar. Yani bu yeni bir haber değil. Şirket karlılıkları da genel olarak oldukça düşük. Yani karlarda güçlü artış belki nominal olarak vardır ama yani bir verimlilik ölçütleri, karlılık ölçütleri, sermaye karlılığı vesaire diye baktığınız zaman yani reel ekonomide sıkıntı büyük. Yani soru bu tabii, işte kalıcı mı geçici mi diye. Şimdi borsamızla ilgili tabii şunun kelimelerimizi özenle seçerek altını çizmek lazım. Biliyorsun yabancı yatırımcı uzun bir süredir Türk borsasına pek teveccüh göstermiyor. Yani çok kısa işte giren çıkan vesaireler hariç. Aynı şekilde yabancı yatırım kuruluşları da artık Türk borsası ile ilgili fazla bir rapor yazmıyor,

0: çizmiyor vesaire. Yani bundan işte 15 sene önce İstanbul'da 5-6 tane önemli yabancı örneğin yatırım bankası veya aracı kurum vardı. Bugün bu sayı işte 1 veya 2'ye inmiş durumda. Bu ilgi ve alaka eksikliğinin bunun boşluğunu bir takım yerli aktörler doldurmuş durumda. İşte birkaç tane aracı kurum, birkaç tane portföy yönetim şirketi. Ve borsadaki dinamikler büyük ölçüde bu aktörlerin arasındaki paslaşmalarla şekilleniyor. Bunun neticesinde de yani borsamızın Türk ekonomisini veya Türk reel sektörünün gidişatını yansıtmaktan gittikçe uzaklaştığını görüyoruz. Yani borsadaki fiyatlamalara bakıyorsunuz, en büyük işlem hacmi olan şirketlere bakıyorsunuz, en çok çıkan şirketlere bakıyorsunuz vesaire. Bunların iz düşümüyle sahadaki gerçekler arasında oldukça geniş bir makas açılmış durumda. Yani bir bunun altını çizelim. İkincisi şöyle bir patika bekleyebiliriz. Kısa vadede borsanın hızlı bir şekilde fiyatlamaya hevesi olacağı senaryo şuna benzeyecektir. Faiz bitiyor, savaş bitiyor. Dolayısıyla petrol düşer, dolayısıyla enflasyon düşer. Böylece Merkez Bankası faiz indirir ki Merkez Bankası ilk fırsatta faiz indireceğinin, yani arttırmasının söz konusu olmadığını, faizi indireceğinin dolaylı sinyallerini diyelim zaten piyasaya veriyor. Onun için de işte bizim tek ve en büyük derdimiz zaten yüksek faizdi. İşte faiz düşerse borsa yükselir gibi bir senaryoyu böyle fiyatlayacaktır. Hareketler de bu yerli aktörler arasındaki koordineli paslaşmalarla gerçekleştiği için burada bir önemli bir satış vesaire baskısı pek gelmeyecektir borsaya. Yani bunu bu senaryo gerçekçi değildir. Ben elimdeki malları satıyorum diyecek başka pek bir aktör yok zaten piyasada. Dolayısıyla daha yüksek ihtimalli senaryo yani piyasanın bunu fiyatlamaya çalışacağıdır. Bunun önüne iki tane karşı rüzgar çıkacaktır. Bir tanesi az önce bahsettiğimiz önümüzdeki aylarda özellikle Fed'in Şahin tutumu eğer netleşirse bu önemli bir karşı rüzgar oluşturacaktır. İkincisi de tabii yani Türkiye'nin bu işte enflasyon faiz dinamikleri dışında bir takım sıkıntıları var. Bir takım siyasi gerginlikler, belirsizlikler var. Yani iş yapması zor bir ortam haline gelmiş durumda. Buradaki gerginliğin artması ikinci bir zorluk çıkartabilir borsa için. Ama ilk refleksi, ilk arzusu piyasanın yani tüm bu ihtimalleri görmezden gelip savaş bitiyor, petrol düşer, faiz düşer, borsa yükseliri işte 40 kere söylersek olur misali bunu fiyatlamaya çalışacaktır.
1: Şimdi bu olursa hangi takvimde olur? Bunu da tartışmak lazım. Bizim anketlere baktığınız zaman işte Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle politika faizi yakınsamasının diyelim sürecinin Eylül civarı başlayabileceğine işaret eden değerlendirmeler var. Bir faiz indirimi olacaksa genelde konuklarımız Aralık ayına işaret ediyorlar. Senin de kafanda benzer bir takvim mi var? Eğer işler dediğin gibi hani yolunda giderse, savaş gerçekten işte bittiği, Hürmüz'ün açıldığı, petrol fiyatının kalıcı düştüğü bir ortamda.
0: Ben Aralık'tan da erken olabileceğini düşünüyorum. Göreceğiz. Ama Merkez Bankası'nın yani bir önceki enflasyon raporunda zaten yani gene hani KB'miz özenle seçelim ama yani işte yüksek faizde bu kadar. Bunların ötesi olmuyor. İşte adım hıdır elimden gelen yani budur diye ben yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra da yani çok işte kötü gelen işte Mayıs enflasyonu sonrası ve Nisan enflasyonu sonrası önümüzdeki aylarda muhtemelen bir hem işte petroldeki düşüşten dolayı hem de mevsimsel etkilerle hani çekirdek enflasyonu bir an bir kenara bırakırsak manşet enflasyonda göreceli iyi aylık rakamlar görebiliriz. Yani göreceli iyi dediğimiz işte gelişmiş ülkelerin yıllık enflasyonundan daha biraz fazlasını biz aylık yaparsak iyi diyoruz. Yani bu ortamda ben Merkez Bankası'nın aralığı beklemeden faiz indirme eğiliminde olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi tabii orada siyasi haber akışında sakin olduğu bir hani evet. Senaryo varsayıyoruz diyelim. Burada izleyicinin sorusu olduğu için sormak isterim. Bir erken seçim fiyatlaması görür müyüz?
0: Görebiliriz. Tabii erken seçim konusunda şimdi bizdeki işte bu işin erbabı veya siyaset esnafı biliyorsun Türkiye'de döngü şöyle oluyor. Bir seçim oluyor işte bir ay geçiyor aradan işte hemen çok bildiğini iddia eden yorumcular işte bir erken seçim olacağını konuşmaya başlıyorlar. İşte bizde de son 3 yıl aşağı yukarı böyle geçti. Yani seçimlerden 3 yıl geçti. Ama işte

0: defa şimdi ben bir erken seçim ihtimalinin kendi içinde daha mantıklı ve tutarlı sebeplere dayandırılabileceğini düşünüyorum.
1: Ekonomik gerekçeler var mı bunun için?
0: Evet. Çünkü yani ekonomik sıkıntılar malum. Beklersek ekonomi yani seçmen açısından daha iyiye gider mi, gitmez mi? Yani biz neyi ümit ediyoruz, neyi daha iyi yapacağız da ekonomi işte iki sene sonra şimdikinden daha iyi olacak? Mesela bu sorunun cevabı çok net değil. İkincisi gene kelimelerimizi özenle seçerek yapalım. Yani bu yani siyasi gerginliğin sağladığı işte fırsat penceresi ne zamana kadar devam edecektir? Ne zaman tekrar zorluklar artacaktır? Gibi gibi sorulara baktığınız zaman yani bir erken seçim mümkün. O gözle baktığımızda çok bariz olmasa da ufak tefek erken seçim alameti mi acaba diyebileceğimiz bir takım gelişmeler var. İşte biraz kredi tarafında, işte biraz vesairelerde. Ama yani henüz erken seçim geliyor diyebileceğimiz bir örneğin mali genişleme emarelerini görmüyoruz. Yani işte Haziran'da...
1: Yok, mali hala kısıtlayıcı tarafta aynen. Duruyor. Milli gelire kıyasladığında harcamaları.
0: Aynen vesaire. Yani bu tarafı takip etmek lazım. Seçim ekonomisine girdiğimizde tahmin ediyorum para politikası tarafına değil mali genişleme tarafına daha çok bunun emareleri göreceğiz. Ve tabii gene hani seçimi daha hızlı yapmanın sebeplerinden bir tanesi de Türkiye bu kadar geniş bir mali genişleme yaptığında 2023 seçimleri öncesi işte bir yani biraz gecikmeli de olsa çünkü piyasanın olup biteni algılaması biraz uzun sürdü ama önce KKM ilan edilmek zorunda kaldı. Ondan sonra da zaten artık sürdürülemez bir noktaya geldiğimiz için zaten seçimlerden hemen sonra bütün ekonomi yönetimi değişti. Bu sefer piyasa tepkileri çok daha hızlı olacaktır. Yani 2023'te seçimlerden sonra 2 ayda kur %50 yükseldi. Şimdi bunu herkes hatırlıyor, herkes biliyor. Dolayısıyla herkes ona göre aportta vesaire. Onun için seçim ekonomisi uygulamak için çok uzun bir fırsat penceresi zaten olmayacak. Yani bunun enflasyon ve kur üzerindeki baskılarını bu sefer çok hızlandırılmış bir şekilde görürüz. Onun için bir baskı, bir baskın seçim, erken seçim işte adını ne dersek olacaksa... yani. Olması yönünde mantıklı sebepler bana göre artıyor. Olduğu zaman da beklenenden çok daha hızlı olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi içinde bulunduğumuz durumda yine TL'de yatırıma devam mı? Onu da sorayım sana. Öyleyse hangi enstrümanlar sana göre ön plana alınmalı? Çünkü hani mevduatın risksiz getirisi ciddi yüksek kalmaya belli bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Aynı getiriyi bilemiyorum. Borsada hangi sektör endeksi veya işte holdingler mi neresi sunacak?
0: Kısa cevap evet. Hangi enstrümanın cevabı da çok net. Sabit getirili TL enstrümanlar. Yani mevduat herkesin erişebildiği en kolay enstrüman. Risksiz para piyasası fonları. Risksiz kelimesinin altını çizerek burada vurgulamak lazım. Bunların işte varlık dağılımını tefastan vesaire görülebiliyor. Yani açık ara bu. Yani dediğim gibi yani borsada bu... borsaya yön verme kabiliyeti olan yerli aktörlerin arasındaki paslaşmayla yani borsaya bir olumlu hava estirilmeye çalışacaktır, çalışılacaktır. Başarılı olma ihtimali mevcuttur. İşte dediğim gibi savaş bitiyor, petrol düşüyor, enflasyon ve faiz düşer. O zaman borsa yükselir. Fakat yani bunun karşısında dediğim gibi yani ters rüzgarlar çok uzun olmayan bir süreçte çıkacaktır. Bireysel yatırımcı açısından bunların zamanlamasını yapmak vesaire kolay değil. Onun için yani risk getiri dengesi açısından bakıldığında bence sabit getirili TL açık ara en cazip enstrüman.
1: Son bir not. Bizde tabii hani altına teveccüh yüksektir. İşte hani halka enflasyon anketinin de cevaplarında hangi enstrümana gidersiniz deyince altın hep ön planda çıktığı için sormak isterim. Daha önce Merkez Bankası iletişiminde vardı. Altın fiyatları yüksek kaldığı dönemde tasarrufunu altından yana çok kuvvetli kullandığı için yine yatırımcı işte dezenflasyon patikasında çok fazla yanımızda yer almıyor diyordu Merkez Bankası. Çünkü buranın bir servet etkisi var ve dolayısıyla ekonomiye ilişkin işte atılan kurşunun diyelim bir miktar hedefi vurması gecikebilir. Biliyor veya azalabiliyor ihtimaller dahilinde çünkü servet etkisi var. İşte Amerika'da bunu hisse senetleri üzerinden, işte konut fiyatları üzerinden konuşuyoruz. Biz de daha çok altın üzerinden konuşuyoruz. Şimdi altının değeri düştü. İşte BES'te vesaire bakiyesinde erime görenler oldu. Şimdi bunların dezenflasyon sürecine katkısı olur mu? Onu da bir son not olarak ekleyelim.
0: Güzel bir nokta. Şimdi tabii ben enflasyonu tutturamadım çünkü ben parasal koşulları sıkılaştırsam da altından bir servet etkisi oldu. kalitatif olarak mantıklı bir argüman ama Türkiye'de ne kadar altın olduğunu kimse bilmiyor yastık altında. Bu altın sahiplerinin davranışları konusunda yapılmış ciddi bir araştırma vesaire yok. Yani altın fiyatı artınca...
1: Ya BES'te 250 milyar TL kadar bir kayıp oldu altın tarafından.
0: Tabii ama bunlar yani makro ölçekte bunlar çok küçük rakamlar. Yani işte yastık altındaki altın yani 100 milyar dolar mıdır? 900 milyar dolar mıdır? İşte bir takım zikredilen rakamlar var ama bunları bilmiyoruz. Altın fiyatı artınca hakikaten insanlar yastık altındaki altların bir kısmını bozup gitti. Bununla tüketim mi yaptılar? Yapıyorlar mı? Vesaire. Bunları kimse bilmiyor. Dolayısıyla yani bu az önceki işte gazete manşetlerinde olduğu gibi yani bir takım ön kabullerle yani işte dünya görüşü, siyasi görüşü vesaire işte ben enflasyon tutturacaktım ama altın yükseldiği için işte finansal koşullar gevşemiş oldu. Olabilir, değildir diye söylemiyorum ama böyle olmadığını gerçek anlamda kimse bilmiyor. Ama senin de bahsettiğin gibi şimdi güzel bir test gelecek. Yani bu bundan dayısa işte altın fiyatında ciddi bir düşüş yaşandı. O zaman şimdi tam tersi de finansal koşullar üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi olmuş olması gerekir. Ve bunun etkilerini de rakamlarda görmeyi bekleriz.
1: Takip edeceğiz diyelim. Bugün Perşembe bu arada tabii haftalık para ve banka istatistikleri de bir yandan takip edilecek. İşte merkez rezervleri ve yani yatırım tercihleri ne yönde kullanıldı diye. Omega Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan çok teşekkür ederiz her zamanki gibi yayına çok değerli katkıların için. Kısa bir reklam arası ardından devam ediyoruz. Biz de kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporuna devam ederken bir düne dönelim efendim. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük sanayi şirketiyle ilgili araştırma sonuçlarını yayınladı. Ve sonrasında araştırma detaylarını İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Bloomberg HT mikrofonunda Dilan Erdemir'e değerlendirdi. Bu röportajla beraber biz de bugün sabah raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: İstanbul Sanayi Odası'nın 1968 yılından bu yana her yıl açıkladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirketi 2025 yılına ilişkin sonuçları açıklandı. Burada ISO 500'de bu yılda zirveyi Tüpraş, Ford ve Star Rafineri aldı. Detayları İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan alacağız. Erdal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi buradaki bir görünümü 2025 yılına ilişkin net bir tablo çiziyor aslında bu raporunuz bize. Burayı biraz değerlendirerek başlayalım. Nasıl okudunuz? Çünkü 2024 yılına göre biraz daha olumlu bir tablo var gibi.
3: Şimdi ISO 500 hakikaten marka değerinin niçin hak ettiğini her geçen gün bize çok daha fazlası hissettiren Türkiye'nin ekonomi hayatındaki, üretim hayatındaki en kıymetli çalışmalardan bir tanesi. Bir yılın bütün sanayi dünyasındaki verilerini harmanladığımız ve içinden de farklı çok kıymetli değerlendirmenin çıktığı bir çalışma. Onun için birçok bakış açısıyla bu çalışmayı değerlendireceğiz önümüzdeki haftalarda, aylarda, sizler de, bizler de, diğer kurumlar da. Geçen sene 2024'e göre bir nebze iyileşme var. Ancak bu bizi yanıltmamalı. Çünkü bu sene birçok zaten tablomuzu sadece geçen seneyle karşılaştırmalı değil, son 5 yılın, 10 yılın değerleriyle ortaya koymaya çalıştık. O nedenle genel gidişata baktığımız zaman sanayimiz ne yazık ki eski ivmesini bulabilmiş değil. Henüz daha çözmemiz gereken epey konumuz var. El atmamız gereken önemli dertlerimiz var. Tamam, bir olumlu dönüşün içindeyiz belki ama bu bizi çok fazla heyecana kaptırmamalı. Ne telaşa kapılmalıyız ama ne de aşırı iyimserliğe girmeliyiz. Ortaya koymuş olduğumuz tespitlerin ve başta hükümetimizle, kamuoyuyla ortaya koymuş olduğumuz çözüme dönük düşüncelerin de ne kadar haklı olduğunu da bu veriler bize gösteriyor.
2: Erdal Bey peki sizce sanayi, ya bunu birçok sektör için konuşuyoruz. Hani bu sıkı finansal koşullar 3 yıldır uygulanıyor. Sanayi sektörü için en kötü geride kaldı diyebilir misiniz?
3: Henüz diyemeyiz. Henüz diyemeyiz çünkü bunu net olarak diyebilmemiz için hepimiz için tabii temel sorun enflasyon. Enflasyon konusunda ben hiç kimsenin farklı düşündüğünü düşünmüyorum. Türkiye'de finansal istikrarın ve kaliteli bir finansman ilişkinin ancak sağlıklı bir enflasyon düşüşüyle olacağı konusunda hepimiz mutabıkız. Ama önemli bölümü dış faktörlerden kaynaklanan ama tabii bizim de yapısal anlamda henüz daha tam anlamıyla destek veremediğimiz birçok sebep enflasyonun direndiğini bize gösteriyor. Ve enflasyon direndikçe de faizler direniyor. Ve bu faizlerin en önemli yükünü de Türkiye sanayicisi çekiyor. Yani böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Ve gözüküyor ki bu yılda beklediğimiz o bizi nefes aldırtmaya getirecek olan faiz düşüşü enflasyonun olmamasından, enflasyonun düşüşü olmasından dolayı çok kolay gerçekleşmeyecek. Onun için bu tablonun, bu realitenin artık farkındalığı içerisinde finansmanın bu kadar etkilediği, bu kadar olumsuz etkilediği sanayi sektörümüze dönük tüm değerlendirmelerin bu gözle yapılması gerektiğini ben net bir kere daha altını çizmek istiyorum.
2: Peki ihracat tarafına baktığımızda bu savaştan dolayı Türkiye'ye yönelen bir talepten bahsediyoruz ki biz bunları dış ticaret verilerinde de görüyoruz. Mayıs ayında takvim etkisiyle bir gerileme oldu ama özellikle tüm sektörlerde 2 aydır bir artış söz konusu. Emek yoğun sektörlerde de bir artış söz konusu. Ancak bu talebin kalıcı olup olmayacağı asıl tartışma konusu. Siz burayı nasıl değerlendirirsiniz?
3: Tabii dış konjonktürler dönem dönem, bunu Covid döneminde de gördük, Türkiye'ye dönük ciddi bir talep artışı yaratıyor. Ama önemli olan bunları geçici olan o veya bu nedenler değil, kalıcı hale getirebilmek. Türk sanayinin buradaki rekabet koşullarını ve fırsatlarını değerlendirip bunları kalıcı hale getirebilme noktasında da farklı ihtiyaçları var. Hem günlük hayatta farklı ihtiyaçları var hem de geleceğe dönük yatırıma dönük bir tarz ihtiyaçları var. Bunların hepsini bir bütüncül yaklaşım içerisinde ele almak gerekiyor. Tabii burada ben sanayicilerimize bir kez de şunu hep dışarıdan bekliyorum ama kendi içimizde de geçmiş dönemlerde bunu gördük maalesef. Neyi gördük? Geçici oluşan bir takım talep artışlarının oluşturduğu heyecanla hızlı yapılan yatırımları gördük. Aşırı yatırımları gördük. Aşırı kapasite artışını gördük. Yani bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Hangileri hakikaten ciddi bir gelecek hikayesiyle oluşacak talepler, hangileri sadece konjonktürel bir takım lojistik kaynaklı veya faiz kaynaklı olan şeyler, talepler. Orada da fazla ölçüyü kaçırıp tekrar ölçüsüz kapasitelerle Türkiye'yi boğmak da lazım. Ona dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Ki bu dediğiniz zaten kapasite kullanım oranlarında da görüyoruz. Evet. Yani dörtte birini kullanamıyor sanayici.
3: Maalesef.
2: Bunun dışında biraz da enflasyon görünümünü konuşmak istiyorum. Merkez Bankası son toplantıda pas geçti. İç talepteki yavaşlamayı işaret ediyor ki biz bunu ilk çeyrek verilerinde de büyüme verilerinde de sanayideki daralmayı net bir şekilde gördük. Yılın bundan yılın kalanına ilişkin hem iş talebi nasıl değerlendirirsiniz? Büyüme beklentiniz nedir? Hem de enflasyon tarafında reel sektör olarak yıl sonu beklentileriniz nedir?
3: Az evvel cevabı verdim. Yani enflasyonla ilgili zaten gözüküyor ki 30'ların civarında bir enflasyona doğru maalesef gidiyoruz. Yani o beklenen 20'lerin altına indirme, 20'ler civarında olma ne kadar rahat olacak açıkçası bilemiyorum. Tabii umuyoruz ki bu sene tarımda ciddi bir bolluk var. O olumlu bir seyir getirecek. İnşallah petrol fiyatları savaşın kalıcı bir barışa dönüşmesiyle bir katkı sağlayabilir. Ama yine de bizlerin arzu ettiği bir enflasyon değil bu. Yani bugün 20'ye bile düşsek de bizim için tabii ki daha çok yüksek ama nerede kaldı ki ona bile uzağız. Onun için ben enflasyon konusunda bu sene gerçekçi olmamız ve sanayiye dönük çalışmalarında o gerçekçi enflasyon bazında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Noktasında da yani Türkiye büyüme ivmesini öyle veya böyle bir şekilde koruyor. Yani ben yine geçen senenin çok altında olmayan bir büyümeyle kapayacağımızı düşünüyorum.
2: Yani sert bir daralma beklemiyorsunuz.
3: O boyuta beklemiyorum. Hayır, sert bir daralma beklemiyorum.
2: Peki maliyetleri konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın, yani siz reel sektör olarak faiz indirim döngüsünün ne zaman başlamasını beklersiniz?
3: Enflasyona bağlı. Enflasyona bağlı. Yani ben burada Merkez Bankası'na konuşmak istemiyorum ama yani bizim sanayinin bu konuda Merkez Bankası endeksinden daha başka bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu söylüyorum ben net bir şekilde. Sanayi temel mal enflasyonunda kendine ait olan görevi yapıyor. Temel mal enflasyonunun 20'lerin altında olduğu bir pozisyon yaşıyoruz aylardan beri. Diğer faktörlerden gelen enflasyonun bedelini bu kadar sanayi ödememeli. Çünkü diğer enflasyon kalemlerinin yüksekliği ve direnci sanayinin hak etmediği bir faizle sanayiyi karşı karşıya bırakıyor.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım ülkelerinden herkese günaydın efendim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşması yürürlüğe girdi. Dikkatler ise Hürmüz'e çevrilmiş bulunmakta. Fed faizi beklendiği gibi değiştirmezken dün önemli bir toplantıyı takip ettik. Yeni başkan Kevin Warsh yeniden yapılandırma sinyali de vermiş oldu. Halkbank'ın ise İran yaptırımları davası yargıcın Adalet Bakanlığı'nın talebini kabul etmesiyle birlikte sona erdi. Uzun süren bir soluktu ve dolayısıyla önemli başlıklarla birlikte güne başlıyoruz. Evet, Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh liderliğindeki toplantısından şahin mesajlar geldi. Fed faiz artışına yönelik beklentilerin artması ise hisse senetleri tarafında bir aşağı yönlü hareketi beraberinde getirmişti. Dünkü karar sonrasında S&P 500 %1,2, Nasdaq 100 tarafında ise %1'lik bir düşüşe işaret etti. Bloomberg dolar endeksinde artışla tamamlayan bir performans vardı. Peki bu sabah itibariyle nasıl bir performansa işaret ediyor? Vadeli endeksler Amerika Birleşik Devletleri'nde yukarı yönlü, Avrupa tarafında ise satıcılı bir açılışa da işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dünkü kayıplar sonrasındaki toparlanma görüntüsü bir tepki alımı olarak nitelendiriliyor ve bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın imzaladığı geçici anlaşmanın petrol fiyatlarını düşürmesi de etkili olmaya devam ediyor efendim. S&P 500 tarafında vadeli işlem sözleşmelerinde 0,9'a kadar yükselirken Nasdaq vadeli tarafında ise %1,5'luk artış kaydettiğini takip ediyoruz. Peki bugün neler öne çıkıyor? Evet, dün önemli bir kararı karşıladık. Kevin Warsh'tan Fed'de dönüşüm sinyali geldi. Yeni başkanı Kevin Warsh yönetiminde ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını dün sonlandıran Fed, beklendiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. 3,5-3,75 aralığında bıraktı. Karar ile paylaşılan nokta grafiği 19 Fed üyesinin 9'unun bu yıl en az bir faiz artışı beklediğini de ortaya koymuş oldu. Kevin Warsh'un burada daha şahin olarak nitelendirilirken özellikle Fed'in %2'lik enflasyon hedefi konusunda 5 yıldır hedefi ıskaladık. Bunu düzelteceğiz. Fiyat istikrarı sağlama sözünü de verdiler dedi ki özellikle meslektaşları için de bunu söylemiş olduğu çalışma grupları kurulacağını, para politikasını inceleme üzere çeşitli grupların kurulacağını da söylemiş oldu. Dolayısıyla Kevin Warsh'tan dünkü gelen karar sonrası ve açıklamalarla birlikte daha şahin bir tutumu karşılamış olduk. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmasının yürürlükte olma haberi ise bugün bir miktar daha aslında toparlamaya işaret etti. Başkan Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören geçici anlaşmayı da imzaladı. Mutabakat saptı olarak adlandırılan anlaşmanın artık yürürlükte olduğunu da söyledi Bloomberg'e bilgi veren bir ABD'li yetkili. Halkbank davası. Evet, federal bir hakim Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın Halkbank'a karşı yürüttüğü ceza davasını düşürmesine izin verdi. Dolayısıyla burada yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Açıklamaları da yapılmış oldu Halkbank tarafından. Evet, bunun yanı sıra Japonya'da para birimine müdahale beklentisi de geliyor efendim. Japon yeni dolar karşısında Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken yetkililerin para birimine desteklemek için piyasaya müdahale etme ihtimalini yeniden gündeme de getirmiş oldu. Para birimleri karşısında bu süreci takip ediyoruz ki tarihi bir günden geçmiştik. Japonya Merkez Bankası bu süreçte politika faizini de yükseltmişti. Hemen şöyle başlıklar çerçevesinde özellikle neler bugün takibimizde olacak? Hemen hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugün özelinde kısa vadeli dış borç Nisan ayına ilişkin içeride karşılayacağız. Konut ve işleri satışları Mayıs ayına ilişkin karşılayacağımız veriler arasındayken Euro bölgesinden cari denge verisi, İngiltere'den faiz kararını karşılayacağız ise saatler 14'ü gösterdiğinde. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararını takip etmiştik. Sabit bırakmıştı. Fakat burada enflasyona dair daha iyimser bir paragraf olarak adlandırılmıştı. Bunun yanı sıra bugün bugün özet metnini karşılayacağız 11 Haziran'daki toplantı tanıklarında. Ve Türkiye'den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerini takip ederken menkul kıymet istatistikleri ve para ve banka istatistiklerini ise 14.30'da karşılıyor olacağız. Diğer bir tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan işsizlik başvuruları ise bugünün gündeminde olmaya devam edecek efendim. Evet, veri takviminde bu şekilde noktalıyoruz ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumla birlikte Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizlerle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Evet İbrahim Bey, şimdi Fed'le başlayalım. Küresel merkez bankaları açısından önemli bir referans.

0: referans noktası. Kevin Warsh, Trump'ın atadığı bir isim olarak nitelendirilirken ne zaman faiz indirim beklentisi daha çok o tarafa şekillenmişti. Fakat dünkü konuşmada Kevin Warsh'un fiyat istikrarını ısrarla burada söylemesi ve bunun yanı sıra %2'lik enflasyon hedefi konusunda 5 yıldır hedef ıskaladık, biz onu tutturacağız gibi iddialı mesajları ister istemez piyasalar üzerinde bir baskı yarattı. Biz daha şahin bir Fed mi göreceğiz beklentilerin aksine? Siz nasıl bir mesaj çıkartıyorsunuz?
1: Aslında tam da böyle savaşın bittiği, barış anlaşmasının da arefesinde, petrol fiyatlarının gevşediği bu dönemde bir faiz indirim sinyali bekleniyordu piyasa tarafından. Biraz hayal kırıklığına uğrandığını söyleyebiliriz. Aslında Fed başkanı gibi değildi. Yani çok fazla kendi görüşünü ifade etmedi. Fed üyelerinin sözcüsü gibiydi bir miktar daha. Yani mevcut durumu biraz ortaya koydu. Veri setindeki şu anki veri setinin çok fazla ikna etmediği veya buradan bir çıkarım yapmak istemediğini de takip ettik. O yüzden yeni başkan biraz bilanço büyüklüğüyle de alakalı olarak aslında bir miktar yeni adımlar atmayı, denemeler yapmasını burada göreceğiz. Ancak şu anki görünüm burada Trump'ın beklediği faiz indirimine yakın olacak değil, tam tersine. Faiz arttırım sinyalleri veren, petroldeki gevşemeye rağmen enflasyondaki riskleri yüksek gören ve PCE tarafta, yani çekirdek enflasyon tarafında da aslında ciddi bir yukarı yönlü revizyon oldu. Ki biz hani bu savaşın daha çok arz yönlü enflasyon olduğunu konuşuyorduk. Burada talebe de etkisinin aslında kalıcı olmasını da bekliyorlar.
0: Şimdi hemen şöyle bir bakalım, yönetmenim de ekrana getirdi. Evet, büyüme konusunda aşağı yönlü bir revizyon var Mart toplantısına göre. Burada 2.2'ye revize edilmiş bulunmakta. Enflasyonda ise yüksek PCE enflasyonda ciddi bir revizyon var. 3.6 seviyesinde. Bunun yanı sıra baktığımızda PCE çekirdek enflasyonda da yine burada kayda değer bir yükseliş. 2.7'den 3.3'e yükseltmiş gibi duruyor. İşsizlik oranında sınırlı bir gerileme ve fonlama oranında ise 0.4 puanlıkta bir yukarı yön revize edilmiş bulunmakta. Yani bu tabloya baktığımızda, özellikle bu tablo için bugün Fed faiz indirim temasını rafa kaldırdı. Biz ne kadar daha bu seviyelerde tutacağız ve bunun yanı sıra olası bir tahribat konusunda Fed faiz arttırabilir mesajlarını piyasa daha net ve gerçek olarak mı fiyatlıyor kendi içerisinde? Trump'tan da destek geldi. Faiz artışı bu da olabilir dedi.
1: Evet, yani o tarafta biraz aslında hani yeni başkan olduğu için çok fazla burada zorlamak da istemedi ama piyasalar oldukça şahin bir tutum şeklinde değerlendirdi. Tabii baktığımız zaman şu anki görünüm, nasıl savaş başladığında biz enflasyon etkilerini gördüysek şu anda bittiğinde de görmemiz için aslında bir süreye ihtiyacımız var. Burada da tabii bir miktar daha bekleyecektir ama piyasa beklentilerine baktığımızda yıl sonunda bir faiz artışı bekleniyordu. Şu anda Eylül ayına çekildi. Yani aslında piyasa bir an önce bir faiz artışı gelir beklentisi var. Zaten işte ECB tarafına baktığımızda geçen hafta faiz artışı geldi. Yani buradan da yani şu anki durumun, bu savaş etkisinin çok geçici ve kısa süreli olmasını da beklemiyor küresel merkez bankalar. Yani o yüzden birazcık daha temkinli bir duruş olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii söylem olarak ne değişecek? Yani mesajlarda ne değişecek? Belki bunu bir sonraki toplantıda daha net görebiliriz.
0: Peki, şimdi bu revizyonlar sonucunda evet uzun vade beklentilerini Fed sabit tuttu bir tarafta, yani PCE, enflasyon, işsizlik, fonlama oranı, büyüme herhangi bir değişim gerçekleştirmedi ama bir gerçek var ki bu yıl içerisindeki enflasyon yukarı yönlü, büyüme ise aşağı yönlü bir revizyon. Şimdi bunun çıktılarına biraz bakalım isterim. DXY tarafından, dolar endeks tarafından başlamak isterim. Biz İran-ABD savaşının sonlandığını, anlaşmanın fiyatlandığını görmüşken dolarda bir miktar daha geri çekilmeyi yaşarken, dünkü karar sonrasında şahin bir Fed olarak adlandırılan Fed görüntüsü sonrasında 100.34 seviyesine gelen bir DXY tarafını görüyoruz. Şimdi DXY tarafındaki bu ana hikaye 4.45'lere kadar geri çekilen ABD 10 yıllık tarafı gelişmekte olan ülkelere nasıl yansıyacak? Şimdi beklentimiz bizim orada Trump'ın adamı olarak nitelendirilen, daha güvercin olarak adlandırılabilecek Kevin Warsh'la birlikte gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akışı gerçekleşebilir düşüncesi varken, bugünkü gelinen bu fiyatlamayla birlikte bizim gibi ülkeler nasıl etkilenecek?
1: Aslında çok da istediğimiz bir senaryo karşımızda durmuyor. Çünkü

Fed'in de burada Şahin durması, faizleri arttırma hikayesi gelişmekte olan ülkelerde o para akımını kısacaktır. Daha temkinli bir dünya bizi bekliyor aslında. Yani petrol tarafındaki

0: Bununla beraber gelişmekte olan ülkeler kendi hikayeleri dışında küreselden gelecek o para akımlarında bir miktar orada türbülanslar olacaktır.
1: Peki şimdi hemen şöyle hatırlatalım izleyenlerimize. Para politikası beklentilerine son derece hassas olan 2 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinde efendim dünkü kararla birlikte 13 bas puanlık bir yükseliş kaydetti ki bu kayda değer bir yükselişti. Sonrasında 2 bas puan gerileyerek bugünkü gelinen noktada 4.16 seviyesine kadar indiğini gördük ama yüksek seviye. Dolayısıyla buradaki ana hikayeyle birlikte hemen şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk yarısında carry rate cazibesini konuşurken böyle bir senaryo carry rate cazibesini görece düşük tutabilir mi?
0: Evet, tutabilir.
1: Para çıkışı olur mu böyle bir durumda? O zaman Türk lirasında bir hassasiyet oluşur mu? Peşine de soracağım soru bu olur.
0: Aslında şöyle tabii ki Fed'in burada carry trade'in mantığı iki ülkedeki faiz oranları arasındaki makas aslında burada baktığımızda. Şimdi Fed faiz arttırıp Merkez Bankası faiz indirirse bu cazibe daha da azalmış olur. O yüzden Merkez Bankası'nın şu anda biz normalleşmesini yine bekliyoruz. Tabii burada bir miktarda piyasa enflasyonla faiz oranına bakmalıdır tezi de var yani hani rasyonel olarak da değerlendirdiğimizde çünkü bir reel kaybı uğruyor mu uğramıyor mu bununla alakalı olarak elbette ki birazcık daha burada dikkatleri üzerine getirebilir ama hali hazırda TL'nin bulunmuş olduğu faiz oranlarına baktığımızda burada önemli bir cazibe kaybetmesini değil belki yeni para girişlerinde bir miktar daha yavaşlama görebiliriz ancak şu an içerideki mevcut bakiyelerin en azından burada kalması için oradaki belki gelişmeleri de izlemek kaydıyla bir miktar adımlar atılabilir mi şu an için erken. Açıkçası o yüzden tabii ki carry trade tarafında çıkışlar olsa da hani döviz etkileyecek boyutta olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi hemen şöyle gelelim Borsa İstanbul tarafına o halde. Dünkü kapanışta yarım puanlık bir eksiye işaret etti ama yani bu savaşın sona ermesiyle birlikte anlaşma fiyatlamaları ile birlikte geldiğimiz seviyede 14.421 yani hızlı bir şekilde toparlama tarafına doğru geçme eğiliminde olan bir Borsa İstanbul vardı. Bunu yabancı hareketi miydi yoksa yerli hareketi miydi? Buradaki ana gerekçe neydi?
0: Aslında burada yabancı hareketi olduğunu daha fazla çıkarım yapabiliriz.
1: O zaman bugün tabloda biz çıkışları mı görürüz? Madem böyle bir durum var.
0: Tabii bu geçen haftanın sonuçlarını alacağımız için orada bir miktar daha aslında geçen haftadan da savaşın bitmesine yönelik olumlu beklentiler vardı. Ama ancak bu haftanın çıktısını aldığımızda para girişlerini görürüz. Zaten biz yılbaşından beri baktığımızda özellikle hisse tarafında yaklaşık 1 milyar dolarlık para girişi korundu. Yani bütün bu zorlu sürece rağmen bunun korunduğunu görüyoruz. Dips tarafında 2 milyar dolara yakın bir çıkış vardı. Evet nette bir para çıkışı var ama hisse tarafını korudu yabancı yatırımcılar. Neden korudular? Tabii burada birazcık da savaşla beraber ayrışan sektörler de vardı. Yani enerji temasının desteklendiği, savunma sanayisinin burada yine değerli olduğu bir dönemdi. Yani burada bu sektörlerle beraber para girişlerini görmüştük. Şu anda temanın aslında bir miktar daha yılbaşındaki enflasyondaki düşüşe başlayacağımız ve devamında faiz indirimlerinin gelebileceği, daha normalleşeceğimiz bir senaryoya doğru geçiş gelebilir. Burada da holdingler, bankalar başta olmak üzere aslında bir miktar bu hava trafiğinin de açılmasıyla beraber havacılık sektörü de burada devreye girebilir. Savunma tarafında bu kadar yüksek getiriler biraz yerini kar satışlarına da bırakabilir. Haliyle burada da değerleme konusunda bir miktar daha küresel benzerlerine yakınsayabilir. Tabii burada şunu da eklemek gerekiyor. Önümüzdeki ay biliyorsunuz NATO zirvesi düzenlenecek. Evet. Trump buradan mesajlar verecekler. Yani buradan çıkacak çıktılar da elbette ki aslında 2035 temasına birazcık daha hizmet ediyor. Yani uzun vadeli baktığımızda da savunma sanayisi hikayesi evet oldukça güçlü. Ancak şu anki politika değişimleri ve içine girdiğimiz bu barış iklimi aslında biraz azıcık daha banka holding temasıyla yabancı yatırımcıyı çekebilir. Tabii yılbaşından bugüne kadar çok büyük bir getiri görmedik biz burada. Ancak bugünü milat alırsak, bugün banka holding yatırım yaparsa yabancı yatırımcılar yılın geri kalanında ne elde edebilirler bunu değerlendirecekler.
1: Peki şimdi hemen banka demişken Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın bir ifadesi vardı. Öz kaynakkarlığı enflasyona yenik düşüyor dedi. Yani biz 2017 yılında bunu gördük, enflasyon üstünde getiriyor ama onun dışında biz göremedik dedi. Bugün 26.8 dedi ve dolayısıyla enflasyonun altında kalmaya devam ediyor. Bizim bu temel sorunumuz olmaya da devam ediyor dedi. Şimdi buna rağmen yükseliş performansı

0: yine bekliyor muyuz? Bankalarda neye dikkat ediyorsunuz siz?
1: Aslında en önemli kriterlerden birisi bu. Ama hikaye olarak baktığımızda şimdi enflasyon seyri de evet şu an 31'ler 32'ler mertebesindeyiz. 30'un altına ineceğimiz dönem var. Tabii yıl sonunda olma hikayesi yine burada bir miktar bizi geride bırakacak aslında. Ki ikinci çeyrek performansı da bu kadar iyi gelmeyecek. Yani ilk çeyrek gibi de gelmeyecek. Ama bir 12 ay sonrasına bakıldığında yani gelecek yıl işte Mayıs ayı enflasyonu nerede olur? Tabii ki bunu tahmin etmek de belki hani bir miktar güçlükleri de var. Ancak 12 aylık ve daha uzun vadeli perspektif de bunu yenme potansiyelini görebiliriz. Ancak yakın vadede elbette ki bu tema hala şu anda istediğimiz seviyelerde değil. Çok daha düşük öz kaynak karlılığına erişmiş bankalar var. Yani burada 20'yi aşamayan bankalar da var. Ancak işte faiz indirimlerini konuştuğumuz dönemlerde de parlayan hikayeler biraz bu tarafı oluyor.
0: Peki şimdi şöyle o halde araştırma tarafındasınız İbrahim Bey. Bugün yatırımcı bugünü milat sayıyor. Ve orta uzun vade bir yatırım yapmak istiyor. Şirketi seçerken neye dikkat edecek? Bilançosunda ilk bakması gereken şey ne olmalı?
1: Tabii şu anda yüksek faiz ortamında olduğumuz için hani sektöründen bağımsız olarak bilanço analizi yaparken burada borçluluk rasyosunu, borçluluk veya net nakit pozisyonunu ve bunun sürdürülebilir olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Çünkü bu tarz dönemlerde yüksek faiz devam ettiği takdirde ve finansman ihtiyacı özellikle yatırımdan değil işletme sermayesinden dolayı da doğuyorsa ve stok çevrim hızları burada yavaşlamışsa alacaklarını tahsil etmekte güçlük çekiyorsa bu önümüzdeki dönemde ciddi bir riskleri beraberinde getirebiliyor sektöründen bağımsız olarak. Ancak tabii ki burada tematik olarak daha defansif sektörleri tercih edebilir. Daha böyle küçük belki market piyasası değerine sahip olan şirketleri büyüme hisselerini de tercih edebilir. Ancak burada önemli olan bilançonun bütün zorlu koşullara rağmen rahat bir şekilde sürdürülememesi olması gerekiyor. Bundan sonra tabii ki dönemsel temalara önem vermeli. Yani şirketin halihazırda bir yatırım kararı var mı? Bunu ne zaman devreye alacak? Aldığında şu an gördüğümüz çarpanlar değişecek mi? Nasıl bir değişim olacak? Olabildiğince aslında biz burada korunaklı şirketleri seçmek istiyoruz. Çünkü Fed'in de bu kadar temkinli olduğu bir dönemdeyiz artık. Hani milat kabul ediyoruz. Küreselde de böyle bir bol para yok aslında. Haliyle içeride şirketlerin çok güçlü bir talep zorluğu çekmeyen şirketler olması gerekiyor. Ki orada da aslında rekabetler zaman zaman artabiliyor. Bunu da pas geçmemek gerekiyor. Ancak bütün bunlarla beraber tabii hani portföy yaparken şirketlere yer vermek gerekiyor. Burada biraz yatırımcı profili de ön plana çıkıyor. Yani yaşına göre veya durumuna göre risk alma kabiliyeti de değişebiliyor. Ancak hani sabit getirili enstrümanların hala TL olarak reel getiri sunduğunu da unutmamak gerekiyor. Buraya yine önemli bir pasta ayırmasında fayda var. Ama hisse senedi tarafında daha defansif grupta olması en azından yatırımcıları bir miktar daha koruyabilir.
0: Peki en büyük riski hangi şirketlerde görüyorsunuz? Yani biz yüz dışı biraz o tarafa kaydırmak da istiyorum. Yatırımcının eğilimi yüksek getiri tarafında biraz daha şekillenmeye başladı son yıllarda. Bunu da görüyoruz. Ha finansal okuryazarlığı düşük olan kesimde bunun çok daha belki oransal olarak eğilimin arttığı da aşikar. Yani dolayısıyla burada mesela biz yüz dışı şirketler olarak nitelendirdiğimizde şu anda bu sınavı, şöyle bir zorlu dönemdeki o sınavı başarıyla veriyorlar mı? Yoksa 5 yıl sonra ismini duymayacağımız şirketler var. Buradan biraz daha uzak durmak gerekir tarafında mısınız?
1: Yani ismini duyabiliriz ama değer olarak hani bu değerleri bir daha hiç göremeyecek şirketler de vardır.
0: Hangi sektörler mesela bunlar daha çok yatırımcı böyle? Çünkü yani maalesef çok fısıltı gazetesiyle ilerleyen eğilimler de oluyor. Yani ben bu hisseyi aldım, şu kadar getiri sağlayacak, yılbaşına kadar bu kadar bir beklentim var, sen de girmelisin şeklinde böyle bir fısıltı ile birlikte ilerleyen hisseler
1: aslında
0: de var.
1: Aslında sektörden bağımsız olarak yani bütün sektörlerde de yer ettiğini görüyoruz zaman zaman. İşte enerji sektöründe de olsun, diğer işte tekstil sektörü de olsun, başka sektörlerde olsun hepsinde görebiliyoruz. Tabii sektöründen bağımsız olarak sadece geçmiş getirinin gelecekte de aynısı olacak yaklaşımı en büyük yanılgı aslında. Tabii ki geçmişte iyi bir performans olabilir. Bunun ileri vadede olup olmayacağı da biraz o şirketin analiziyle ortaya çıkıyor. Ancak yatırımcılar sermayede küçük olunca ve böyle bir getiride işte şu tarihte ben de burada olsaydım böyle olurdum hikayesini hep ileride de görmek istediği için biraz burada yanılgı da oluşmuş oluyor. Yani burada getiri elbette bir çıktı. Yani biz yatırımcılar sadece rakam ve getiriye bakarak asla burada tercih yapmamaları gerektiğini söylüyoruz. Bilançolarına inmeleri gerekiyor. Ki günümüzde yapay zeka o kadar gelişti ki aslında çok basit. Böyle
0: bilançoyu koysa, karşılaştırsa onu
1: karşılaştırsa o bile çok basit bir şekilde aslında yatırım tavsiyesi vermeden bile önümüze çıkartabiliyor, riskleri sunabiliyor. Hı hı. Orada da bir aslında onu da kullanabilir. Teknoloji de çok gelişti. Ancak işte yatırımcılar gerçekten hani doğru şirketi alayım, ileri vadede bu yolculukta ben de ona eşlik edeyim mi diyor, yoksa kısa vadede para kazanayım mı diyor.
0: İbrahim Bey, iyi bir bilanço ne kadar fiyatlanıyor ki şu an Borsa İstanbul'da? Onu da o zaman bu tarafından biraz da bakalım. Bilanço okumak lazım ama iyi bilanço fiyatlanıyor mu şu an?
1: Evet, yani öyle bir anomali de var. Yani iyi bilançonun geldiği gün, belki işte o içinde bulunduğu hafta bir miktar öncesi, bir haftalık 10 günlük bir süreç en uzun görebildiğimiz kadarıyla. Daha hı, çok bizim piyasa şu anda bilançodaki ucuzluk veya hikaye değil, haber akışları, son dönemde hı, gelmiş, ön plana çıkmış o haber başlıkları veya işte çok ileri vade yapacağı yatırım planlarına yönelmiş durumda. Aslında Amerika borsası da öyle, evet, değil mi? Yani yapay zeka temasında dediğimiz şirketlerde 2030 sonrasında elde edecekleri nakit akışına bugünden bu kadar yüksek değerleme biçiliyor.
0: Peki. İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Efendim, evet, Kolenci Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman'ı ağırlamış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım üçeninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Vadeli tarafta 0.4'lük bir artışa işaret ediyor o açılışta. Hemen ayrıntıları alalım ve araştırma masasına gidelim.

0: Ve Elif Cansever ile birlikteyiz. Elif hoş geldin. Şimdi küresel piyasalarda FED kararı ve barış anlaşmasının etkileri bize içeriye açılışta yansıdı vadeli tarafta. Ama daha da önemlisi orada Halkbank davasının etkileri de var. Ayrıntılarda, rakamlarda dün epey bir böyle sarsıntı oldu. Bugüne nasıl taşınıyoruz?
1: Pelin, aslında jeopolitik gelişmelerin bir yanı sıra bu hafta içinde ekonomik verilerin gelişi ve aynı zamanda FED toplantıları, Merkez Bankası toplantılarının da birebir yansımalarını gördüğümüz bir hafta oldu. Hafta başındaki risk iştahının hafta ortalarına doğru bir miktardan nötrlendiğinden zaten gün içinde sıklıkla bahsetmiştik dün. Fakat dün akşam saatlerinde FED toplantısı olması dolayısıyla ABD tarafının özellikle yatırımcıların büyük pozisyonlardan kaçındıklarını gördük gün içinde. Arkasından gelen Amerika Merkez Bankası toplantısından gelen haber bülteniyle beraber de özellikle vadeli tarafta ciddi hareketler gördük. Saat 9 sıralarında FED politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı ve 3.50-3.75 bandında bu toplantıda sabit bıraktılar ve projeksiyonlarını yayınladılar. Projeksiyonlara baktığımızda özellikle dot plot tarafında, yani noktasal grafik tarafında ciddi ayrışmalar var ama 2026 için projeksiyonlarda büyümenin aşağı yönlü revize edildiğini ve aynı zamanda enflasyon beklentilerinin bir miktar daha arttırıldığı bir FED toplantısı yaşadık dün ki burada yeni FED başkanı Kevin Warsh'un da ilk toplantısı olması sebebiyle oldukça piyasaların önem verdiği bir Merkez Bankası toplantısıydı dünkü. 2026 yılı büyüme tahminlerine baktığımızda 2.4'ten %2.2'ye düşürdüğünü söyleyebiliriz büyüme tarafını. Enflasyon tarafına baktığımızda ise beklentilerini 2.7'den %3.6'ya yükseltti. FED çekirdek enflasyon tahminini ise 2026 yılı için 2.7'den %3.3'e çıkarttı. Yani bu savaş bitse bile enflasyonun etkilerinin hala piyasalar üzerinde süreceğini gösteriyor. Merkez bankalarının bu açıkladıkları, ki geçen haftalarda ECB'leri de yaşamıştık ve onları da değerlendirmiştik. Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon üzerindeki kalıcı şokunun yaşanmasını önümüzdeki süreçte de bekliyorlar diyebiliriz bu noktada. Ama piyasaların asıl beklediği projeksiyonlardan daha çok, çünkü artık Fed'in bu toplantıda sabit bırakacağını neredeyse kesin gözüyle bakıyorduk zaten toplantıdan önce de. Kevin Warsh'un konuşmasıydı. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi aslında ilk toplantısıydı ve toplantının arkasından yapacağı basın duyurusunda ve basın açıklamasının nasıl geçeceği önemliydi. Ve bir miktar daha piyasaların bu noktada şahin yorumladığını söyleyebiliriz Kevin Warsh'u. Çünkü toplantısının ilk açılış metnini oldukça kısa tuttu. 5-6 dakikalık bir konuşmanın arkasından basın mensuplarının sorularını karşıladı ve kendi açıklamasında çok detay vermemeye dikkat etti. Basın mensubunun sorularını da oldukça dikkatli yayınladı. Yayınlanan dot plot'u oldukça kendinin direkt vermediğini söyledi Kevin Warsh ve dot plot'un detaylarına baktığımızda da aslında 18 üyeden 9'unun faiz artırımı fiyatladığını söyleyebiliriz bu sene için. 9 kişiden 6'sının ise birden fazla yalnız faiz indirimi fiyatlıyorlar. Ya özür dilerim, faiz artırımı fiyatlıyorlar. Yalnızca bir tanesi faiz indirimi fiyatladı ve bu 18 üyeden biri hiç oy kullanmadı ki bunun piyasalar Kevin Warsh olduğunu düşünüyor. Tam bu esnalarda piyasa hareketlerini incelediğimizde dün akşam Kevin Warsh ve FED açıklamaları sonrasında ABD tahvillerinde, özellikle kısa vadeli tahvillerde 2 ve 5 yıllıklarda ciddi yukarı yönlü sıçramalar gördük. Özellikle 2 yıllıklar 4.22'ler seviyelerine kadar çıktı ki bu Şubat 2025'ten beri gördüğü en yüksek seviyeydi. 5 yıllıklara baktığımızda ise orada da ciddi yukarı yönlü hareketleri seyrettik. Bugün biz bu açıklamaları dinlerken aslında piyasalarda ABD piyasaları açıktı ve Wall Street tarafında ciddi aşağı yönlü hareketler seyrettik. %1'in üzerinde S&P ve Nasdaq tarafında aşağı yönlü hareketleri koruduk. Dolar endeksi 100'ün üzerine çıktı ki biz canlı olarak da zaten dün akşam bunların ekranlarda değerlendirmelerini yapmıştık. Bugüne geldiğimizde ise piyasalarda bir miktar daha, dün ABD kapanışları tabii ki de negatif oldu ama şu an ABD vadelileri, Wall Street vadelilerinin bir miktar daha pozitif bir güne başladığını söyleyebiliriz. Gün içinde açılışlarını takip edeceğiz. ABD tahvillerine baktığımızda ise 2 yıllıklar bu sabah itibariyle 4.16 seviyelerinde işlem görüyor. Yani dün akşamki korku sinyallerinin bir miktar daha dağıldığını, Fed'in şahin duruşunu dün akşam dik fiyatlamalarla gördük ama bugün bir miktar daha piyasaların alıcılı yöne geçtiğini, 5 yıllıklarda dün akşam 2 yıllıklarda gördüğümüz 4.22 seviyelerinde olduğumuzu söyleyebiliriz.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için.

0: Ve efendim hemen gidelim borsa açılış beklentisini karşılayalım. İsmail Güner bizlerle birlikte Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü. İsmail, dün Fed'i karşıladık ama bir diğer tarafta ise onu dengeleyen şöyle bir anlaşma hikayesi derken vadeli tarafa pozitif yansıdı. Borsa nasıl açılır?
1: Evet, günaydın Pelin. Bu sabah biraz daha düne göre pozitif açılmasını bekliyoruz BIOB tarafının. Özellikle de dün biraz da çarşamba olması dolayısıyla genelde piyasalar üzerinde bir baskı oluşuyor. Aynı zamanda haftanın ilk iki gününde Borsa İstanbul tarafında hızlı yükselişler görmüştük. Yani bu durumu biraz daha normal karşılıyoruz ama şimdi tekrar piyasalarda pozitif bir görünüme doğru dönme ihtimalimiz yüksek. Özellikle de gün içerisindeki gelişmelere, haber akışlarına baktığımızda bugün için aslında çok böyle çok net piyasaları yönlendirecek bir veri akışı yok. PPK toplantı özeti içeride yayınlanacak. Amerika tarafında işsizlik maaş başvuruları ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Küresel tarafta da açıkçası ABD ve İran arasındaki bu mutabakat zaptının imzalanması piyasalara gerçekten ciddi anlamda bir nefes aldırdı. Cuma günde asıl anlaşma imzalanacak İsviçre'de. Şimdi bu gelişmelerin özellikle de yurt dışı borsalar üzerindeki etkileri bu hafta pozitif oldu. Ama devamında kar realizasyonlarını da görüyoruz. Diğer taraftan şu an için diğer bir konuda biraz önce siz de bahsettiğiniz detaydı. Fed toplantısıydı. Orada da Fed'in oldukça şahin bir tutum içerisine girdiğini gördük. Yani enflasyon tarafından kurtuluş yok. Bu mesajı aldık biz. Yani bu da şu demek, faiz arttırım ihtimali bu yıl halen devam edecek. Faiz indirim ihtimali ise neredeyse yok gibi görünüyor. Onlar için de bugün söylediğimiz gibi İngiltere Merkez Bankası toplantısını takip edeceğiz ama çok böyle faiz oranlarında bir değişiklik yapmasını beklemiyor. 3.75'te sabit kalacak. Onlar için de

0: emtialara bakalım. Emtialar tarafında ise Brent petrolde 77 dolarlara doğru geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Bir hafta önce ise petrol fiyatları 90 dolarlardaydı Brent petrol. Şu anda petrol fiyatlarındaki gerileme piyasalar açısından olumlu etkilemesini, özellikle de gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu yansımalarını bekleyebiliriz. Ons altın tarafında da şu an için sınırlı yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Özellikle de faiz artışlarının olabileceği ihtimali, enflasyonun
1: Evet.
0: olacağı bir ortamda biz altın tarafındaki yükselişler sınırlı kalacak. Borsa İstanbul tarafında da 14.200'ün üzerinde kalabilirsek kaldığımız sürece burada bugün ve önümüzdeki günlerde 14.500'ü 14.600'ü takip edeceğiz. Buralar kırıldığı zaman 15.000'e doğru bir yukarı yönlü
1: Evet.
0: hareketin gelmesini bekleyebiliriz.
1: Peki. İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Hem sana hem de İmko Yatırım Ailesi'ne güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim, programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Öncelikli yayın. Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş

0: sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Reklam.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Biraz sonra TÜSİAD'da Yüksek İstişare Konseyi toplantısı başlayacak ama öncesinde biz piyasalarda olan biteni dilimiz döndüğünce ve zamanımız yettiğince yine aktarmaya çalışalım. Öncelikle bir piyasalar diyelim. Dünkü kapanışta bizi en çok neler etkiledi? Seansı bize bir hatırlatırsan iyi olur bugünkü açılışı öncesi. Çünkü FED sonrasında yeni bir sabaha uyandı bugün piyasalar.
1: Evet. Dün aslında yine sektör bazında dalgalı bir seyir izlendiğini söyleyebiliriz. Bankacılık hisseleri mesela gün içinde satıcılı seyrederken Halkbank'tan gelen haberle Halkbank öncülüğünde banka hisselerinin toparlandığını, sektör endeksi olarak sadece %0.5 yükselişle tamamladı ama genel olarak pozitif bir görünümde bankacılık sektörünün Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davasının artık tamamen ortadan kalkması haberiyle birlikte saat 16.30'dan sonra bu tarafa bir hareket geldiğini gördük. Ancak Astor gibi endeks üzerinde etkisi yüksek hisse senetleri, Türk Hava Yolları, buradaki satış baskıları endeksi aşağı çektiğini söyleyebiliriz ve BIST endeksi %0.5'lik değer kaybıyla 14.400'den kapandı. Dediğim gibi makas aralığı bir önceki güne göre biraz daha arttı. 14.370, 14.600 bandında hareket etti gün içinde BIST endeksi. Şimdi haftalık bazda yükseliş eğiliminin devam edeceğine yönelik sinyaller var. Hem teknik olarak hem işlem sıraları bazında baktığımız zaman Cuma günü ve pazartesi günkü sert yükselişten sonra gelen kar satışlarının çok ciddi boyuta ulaşmadan karşılandığını görebiliyoruz. Savaşla ilgili dün taslak metin üzerinde konuşuyorduk. İşte bugün anlaşmayla ilgili gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatında sınırlı da olsa gerilemenin bugün aslında %2'nin üzerinde bir azalış var ama dünkü aslında gördüğümüz, sabah gördüğümüz seviyeler de yakın seviyede. Dolayısıyla 77-78 dolar seviyeleri analistler Brent petrolün varil fiyatında savaş öncesi seviyelerine gelmenin zaman alabileceğini, çünkü burada arzın hemen hızlıca bir şekilde yerine getirilemeyeceğini ifade ediyorlardı. Hürmüz açıldıktan sonra bunun tekrar değerlendirmek gerekecek. Tabii ki dün akşamın en önemli gündem maddesi Fed'in faiz kararıydı. Faiz kararında beklenildiği üzere değişiklik yapmadı. Ancak Walsh'un ilk toplantısı olması ve açıklamaları geceye damgasını vurdu diyebiliriz.
0: Evet. Sanırım hem nokta grafiğe sonra katılmaması hem de 5 farklı görev gücü kuracağım demesi, işte metinde şahinleşmeler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte herhalde reforma tabi neredeyse diyebileceğimiz bir Amerikan Merkez Bankası ile karşılaştık. Bir de tabii enflasyon beklentisi çok ciddi yukarı yönlü revize edilmiş.
1: Yani şimdi buradan baktığımızda, Walsh'un açıklamalarına baktığımız zaman yani bırakalım bugün yarını, yani herhalde biz önümüzdeki aylar boyunca FED'e ilişki gelişmeleri konuşacağız gibi görünüyor. Bu her zaman çok dikkatli bir şekilde inceleyip buradan kendimize mesela yön çizdiğimiz nokta grafiğinin mesela kendinin girmemesi demek, bunun çok yakın zamanda kaldırılabileceğine, artık yayınlanmayacağına ilişkin bir yönlendirme gibi de düşünülebilir,
0: evet,
1: belki yani.
0: Bu söyleyecek bir şeyimiz yoksa kameranın karşısında ne işimiz var diyor ama keşke soru cevabı ihmal etmesek.
1: Evet. Yani bizim özendiğimiz toplantılarda da böyle bu anlamda olumsuz yönde gelişmelerin olması dikkat, evet, çekici. Hep biz yani iletişim tarafında gerçekten piyasaların yönlendirmeleri çok doğru bir şekilde yapmanın önemine, evet, değiniyorduk. Evet. Bakalım bundan sonraki gelişmeler ne olacak? Bizi ilgilendiren tarafı faiz artırım sürecinin, yani faiz artırımlarının başlayabileceği FED tarafında beklentinin hala devam etmesi, hatta artarak devam etmesi değil mi? FED öncesine göre FED'in faiz bu yıl içerisinde faiz artıracağı beklentileri bir tık daha yukarıya gitti. Dolayısıyla bu pay piyasaları açısından negatif gibi değerlendirilebilir. Ancak faizin Trump'ın zoruyla faiz indirimlerine hızlı bir şekilde başlayabileceği korkusunu da bir kenara bırakırsak, bu ikisinin birbirini dengeleyebileceğini piyasalar, pay piyasaları açısından düşünülebilir diye tahmin ediyorum. Bizde borsa tarafında ayrıca önemli gelişmeler var. Hisse bazlı mesela şirket haberlerini söylersin, ondan sonra geçelim. Çünkü vaktimiz az, o tarafa geçmek istiyorum.
0: Evet, hemen o zaman şirket haberlerini şöyle bir turlayalım efendim. Öncelikle SPK bülteni tarafında 9 şirketin borçlanma aracına onay geldiğini belirtelim. Efor yatırım tarafında bağlı ortaklık Efor Gübre AdBlue üretimine başlama kararı aldı. Banvit şirkete uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinin kaldırıldığını açıkladı. Enerya Enerji'de kayıtlı sermaye tavanını 600 milyon TL'den 25 milyar TL'ye yükseltmeyi kararlaştırdı. Europower ilişkin kurumsal yatırımcılara pay satışında fiyat %15 iskontoyla 79.25 TL olarak belirlendi. Vakıfbank 200 milyon euroluk sürdürülebilir likine bağlantılı uzun vadeli faiz swap işlemi gerçekleştirdi. Halkbank tarafında dediğimiz gibi dün de konuşuyorduk, ceza davası kesin ve nihai olarak Amerika tarafında sona ermiş durumda. 9 yıllık bir sayfa böylelikle kapandı diyelim banka için. Yine Nia Teknoloji'de bağlı ortaklığı Trippy Mobility, Azerbaycan merkezli Aparride ile 10 yıllık yazılım lisanslı işbirliği sözleşmesine imza attı. Pegasus'ta uzun vadeli kredi notu ve yurt dışında ihraç edilen tahvillere ilişkin kredi notu S&P tarafından B+ seviyesinde teyit edildi. Not görünümü durağından negatife revize edildi. Şişe Cam'da yine bir haber akışı var. Şirketin Mersin Tarsus'ta 25 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği yine cam hattı devreye alındı diyelim. Yapı Kredi Bankası tarafında iki farklı yatırımcıyla 10 ve 12 yıllık vadeler arasında toplam 700 milyon dolarlık havale aktarımına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi, yani future flow ve hazine işlemleri gerçekleştirildi notları var. Bir de Vakıfbank'ta 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesi kapsamında, buradaki finansman kapsamında 200 milyon euro tutarında ve yaklaşık 10 yıl vadeli ilk sürdürülebilirlik bağlantılı faiz swap işlemi gerçekleştirildi. Haberin detayını da böylelikle vermiş olduk sizlere. Bugün yine temettü ödemesi olan şirketlerde kimler var? Başkent Doğalgaz Dağıtım, Empa Elektronik Sanayi ve Kervan Gıda'da bugün temettü ödemeleri görünmekte diyelim. Şimdi Bekir, şirket haberleri dedik. Öncelikle burada istersen Europower'dan başlayalım yoruma bu sabah.
1: Evet. Yani Europower hisselerinde yaklaşık bir aydır falan söylüyoruz, çok hızlı bir yükseliş vardı. Burada kurumsal yatırımcıya pay satışı yapılabileceğine yönelik dün talep toplandığına ilişkin dünkü açıklamanın ardından talebe ilişkin sonuçlar da geldi akşam saatiyle. Dolayısıyla bugün piyasa açılmadan önce yatırımcıların bilgilenmesinde fayda var. Neredeyse ortakların tamamı kendi paylarından, şu ana kadar fiili dolaşımda olmayan paylardan %8'ini, şirketin sermayesinin %8'ini kurumsal yatırımcılara, yurt içi ve yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satıyorlar. Bu 52 milyon 800 bin adet B grubu pay satışı olduğunu ifade edebiliyoruz. %15 iskonto, şimdiye kadar böyle kısa süre içerisinde yapılmış kurumsal yatırımcılara satışlar arasında yüksek bir iskonto oranı. Ancak dediğim gibi son bir ayda çok hisse fiyatı çok hızlı yükseldiği için bu aradaki ortalamaların biraz aşağıda kaldığını düşünürsek bu iskonto oranını da ona göre değerlendirmek gerektiğini söylemek lazım. 79 lira 25 kuruştan dediğim gibi yapıldı. İşlem kapsamında 4.2 milyar liraya yakın bir brüt gelir elde edecek ortaklar. Bu ortaklardan bir kısmı şirkete yatırımların finansmanı için sıfır faizli borç vereceğini taahhüt ettiler. Dolayısıyla KAP'ta kamyon aydınlatma platformunda konuyla ilgili uzunca bir değerlendirme var. Europower yatırımcılarının bu değerlendirmeyi, bu paranın nasıl kullanacağı, payların, çünkü artık fiili dolaşıma girecek bu paylar, fiili dolaşım oranı da artacak hisse senedinin, ama satılabilir pay durumuna gelecek bunlar. Şimdiye kadar satılabilir durumda değildi. Bunları dikkatli bir şekilde okuyup yatırımcısının değerlendirmesini tavsiye ediyoruz.
0: Şimdi 14.454 puanda %0.23'lük bir artıyla, yani 33 puanlık yükselişle Borsa İstanbul'un Uzana Endeksi güne başladı. Burada 80 hisse yükselişte, 13 hisse düşüyor, 7 hisse yatay diyebiliriz açılışta. Hemen bir de sektörel kırılımlardan bahsedeceğiz. O tarafa geldiğimizde bankalar tarafı %0.31, mali endeks %0.23, sanayi endeksi ise %0.27'lik bir artıyla ekranlarımıza yansıdı. Bu esnada hizmetler endeksi tarafına döndüğümüzde %0.57, ulaştırmada %0.66 ve turizm endeksinde %0.23'lük yükselişler ekranlarımıza yansıyor. Döviz kurları tarafında dün FED toplantısı sonrası dolar endeksinde 3 ayın en sert yükselişi yaşandı ve 100'ün üzerine oturan bir dolar endeksi takip ettik. İçeri döndüğümüzde ise 46.44.52'de dolar TL'yi, 53.50, 53'te ise Euro TL'yi takipteyiz diyelim. Puan bazlı katkılarda Türk Hava Yolları, MLP Sağlık, Astor, Akbank ve Ereğli Demir Çelik. Puan bazlı baskılarda Destek Finans, Aselsan, az önce şirket haberini verdiğimiz Europower Enerji, Girişim Elektrik ve Anadolu Grubu Holding ilk beşliği oluşturdu. Yüzdeselde en çok artan hissemiz Grain Türk Tarım oldu bu sabah. Arkasında MLP Sağlık, Ral Yatırım, Gen İlaç ve CVK Maden'le ilk beşi turladık. Europower'ı, Girişim Elektrik, Anadolu Grubu hisseleri, yine Destek Finans ve Doğan Şirketler Grubu takip etti diyebiliriz. Bu tarafta yine şirket haberleri ve açılış itibariyle dikkatini çeken başlıklarda neler var diye yine sana sorayım her sabah olduğu gibi.
1: Europower bahsettiğimiz gibi %15'lik bir iskonto olduğu için hisse senedi fiyatı da çok hızlı daha öncesinde yükseldiği için güne sert düşüşte başladı. Gesan'da Europower'ın bağlı ortak şirketi olduğu için orada da bir satış var. MLP Sağlık bir aracı kurum raporunun güncellemesi sonrasında, fiyat güncellemesi sonrasında yükselişle başladığını görüyoruz. Diğer tarafta eğer savaşın tamamen bittiğine yönelik fiyatlama olursa daha önce konuştuğumuz gibi ulaştırma ve bankacılık sektörü tekrar devreye girebilir. Petrol fiyatlarındaki düşüş bu anlamda belirleyici olacak. Bundan sonra gün içindeki fiyatlamalarda diyebiliriz. Beta Enerji'nin halka arzında talep toplama vardı. Bunun gelecek haftaya ertelendiğini duyurdu şirket. Buradan yatırımcıları bilgilendirmiş olalım. Normalde 17-18-19 Haziran'da yapılacaktı talep toplama. Ancak şirketin izahnamede yaptığı bir değişikliğin yatırımcılar tarafından daha net bir şekilde değerlendirilmesi için halka arzda talep toplamayı gelecek haftaya ertelediğini duyurdu şirket. Distribütörlük sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiş. Beta Elektronik, Elektroteknik ile imzalanan distribütörlük sözleşmesi. Bu gelişme nedeniyle izahnamede yer alan bilgilerin güncellenmesi, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan talep toplama tarihlerinin değiştirilmesi amacıyla 15 Haziran'da SPK'ya başvurmuşlar. SPK da olumlu karşıladığını ifade etmiş. Yeni durumda 23, 24, 25 Haziran tarihlerinde, yani gelecek hafta çarşamba, perşembe, cuma günleri talep toplama gerçekleştirilecek. İlgili yatırımcılara da buradan duyurmuş olalım. Bunun dışında
0: SPK bülteni var dedik. İstersen oradan
1: evet,
0: da başlıkları
1: SPK
0: aktaralım.
1: Bülteninde bazı portföy yönetim şirketi ve aracı kurumları nezdinde cezalar var. Burada şey olarak uygulanan cezadan çok niteliğinin, yani hangi işlemden dolayı yapıldığına bakıyoruz. Burada aracı kurumu ve portföy yönetim şirketlerine verilen cezanın, dünkü cezaların biraz da teknik aksaklık ve teknik hatalardan dolayı kaynaklandığını görüyoruz. Aracı kurumla şirketlerin borçlanma araçları başvurularına onaylar devam ediyor. Ayrıca bankaların yatırımcılarına yurt dışında yapacakları işlemlerle ilgili bir düzenleme var. Bu düzenlemene aracılar üzerinden daha önce bankaların müşterileri için emir iletemeyeceği ifade ediliyordu. Yeni düzenleme ile aracı kullanarak gerekli SPK tarafına onay almış, yurt dışında işlem yapmaya yetkili aracılar üzerinden bu emirleri iletebilecekleri ifadesi eklenmiş. Bununla ilgili neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? Gün içinde de ilgililerle konuşup, özellikle banka yatırım kuruluşlarıyla konuşup bu konuda ekstra bir bilgi edinirsek onları da iletmeye çalışırız. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nda yeni başkan Mahmut Cün'ün atanmasından sonra kurul üyelerinde bazı değişiklikler yapıldığına ilişkin duyumlarımız var. Bunu da gün içinde takip edip SPK'da daire başkanları ve başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olduğunu bilgi olarak aldık. Daha net bir şekilde kurumdan yapılacak açıklamayı bekleyip ona göre oradan izleyicilerimizi bilgilendiririz.
0: Şimdi Merkez Bankası'ndan da son dakika var. Vadesine bir yıldan az kalmış kısa vadeli dış borç stoku rakamları açıklandı. Nisan ayında 242 milyar dolar seviyesiyle önceki veri ise 237 milyar dolara işaret etmişti. Şimdi faizdeki dışaltı çok konuştuğumuz günlerden yine geçiyoruz. Bankaları çok konuşuyoruz. Sigorta sektörü yine yorumcuların çok öne çıkardığı yine başlıklar arasında yer alıyor. Sigortacılık sektörüyle ilgili zannediyorum deniz yatırımdan da bir değerlendirme var. Zamanımız yettiğince istersen oradan da satır başlarını paylaşalım.
1: Türkiye Sigorta Birliği verileri, Emeklilik Genel Müdürlüğü verilerinin ardından deniz yatırımda sigorta şirketlerine etkisi ve bunların prim üretimindeki farklılıkları ortaya koymuş. Hayat tarafında Mayıs ayı verilerine göre toplam prim üretimi bir önceki aya göre %6, yıllıkta %39 artmış AGESA'nınki. Anadolu Hayat'ın ise bir önceki aya göre %7 azaldığını, yıllıkta ise %28 arttığını görüyoruz. Ocak-Mayıs dönemini beraber ele aldığımızda AGESA toplam brüt prim üretimi rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %46 artmış. Şirket 2026 yılında 32.4 milyar lira prim üretimi gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade ediyor deniz yatırım analistleri. Şirketin açıklanan prim üretim rakamlarının beklentilerin %39'unu karşıladığını ifade ediyorlar. Anadolu Hayat tarafında ise geçen yılın aynı ayına göre Ocak-Mayıs döneminde %60 artmış. Bu doğrultuda şirketin açıklanan prim üretim rakamlarını, beklentilerini karşıladığını ifade etmişler. AGESA'nın %67 artışla yönetilen varlık büyüklüğünü, pazar payını %19.5'e çıkardığını, Anadolu Hayat'ın ise %63 artırarak %16,9 olarak gerçekleştiğini ifade ediyorlar.
0: Evet.
1: Sektör genelinde prim üretimi artış eğilimini sürdürse de büyümenin hayat dışı tarafta reel bazda gerçekleşmediğini gördüklerine not düşmüşler.
0: Şimdi zaman kalırsa döneriz yine rapor. Önemli bir rapor ama bir yandan da konut verileri geldi, iş yeri verileri geldi. Hemen oraya dönelim TÜİK'e. İlk el konut satışlarında 30.196, ikinci el konut satışlarında 63.137 seviyeleriyle karşılaştık. Ne demek? İlk el konut satışlarında Mayıs'ta bir önceki yıla göre %27,9'luk azalış var demek. İkinci el konut satışlarında da yine geçen yılın Mayıs'ıyla kıyasladığımızda %32,7'lik bir azalış var demek. Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutun aldığı pay %32,4, ikinci elin aldığı payda %67,6 oldu Mayıs ayı 2026 verilerinde. İpotekli konut satışları tarafında 19.754'lük seviye bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8'lik bir azalışa işaret ederken diğer konut satışları da 73.579 olarak hesaplandı. Burada da geçen yıla göre %36,2'lik bir azalış olduğundan bahsetmek mümkün görünüyor. Tablolar yine TÜİK'te diyelim. Takvim etkisinden arındırılmış ilk el son konut satışlarında da Mayıs'ta %3,6 azalma var. Mayıs tabii bayramlı denk gelen bir aydı. Çalışma günü daha azdı, hatırlatalım. Yabancılara Mayıs'ta 1387 konut satmışız. Burada %27 azalış var geçen yıla kıyasladığımızda. Yabancılara yapılan konut satışının toplamdan aldığı pay %1,5'la ortalamaların altında. Bununla beraber yine uyruklara göre bakıldığında Rusya Federasyonu 268, 125 ile İran, 88 ile Ukrayna vatandaşları en çok Türkiye'yi tercih edenler tarafında. Hemen TÜSİAD'ın ilk toplantısına dönüyoruz efendim biz de.
2: Yedinci kez çıkıyorum. Her seferinde geride bıraktığımız dönemi değerlendirmeye ve önümüzdeki döneme ait öngörüler paylaşmaya çalıştım. Artık yalnızca ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya değiliz. Aynı anda jeopolitik, teknolojik ve enerji kaynaklı büyük dönüşümlerin, ticari ve sanayi politikalarındaki yeniden yapılanmalarla iç içe geçtiği bir çağın içerisindeyiz. Geçen yılın son aylarında şirketlerimiz 2026 bütçelerini hazırladılar. Büyüme öngörüleri yapıldı. Enflasyon varsayımları oluşturuldu. Faiz, döviz kuru, enerji fiyatları tahminleri yapıldı. Büyük ihtimalle birçok şirket birbirine yakın öngörülerle planlarını yaptı. Örneğin 2026 için enflasyonu %23, politika faizini %28, petrol fiyatını 60 dolar civarında tahmin etti. Ancak bir hafta içinde bütün varsayımlar değişti. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik hava harekatı ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükseldi. Enerji maliyetleri sıçradı. Tedarik zinciri bozuldu. Navlun ve sigorta maliyetleri arttı. Bu sadece Türkiye'deki şirketlerin etkilendiği bir tablo değil. Dünyanın tüm şirketleri farklı şekilde etkilendiler. Birkaç ay önce imkansız gibi görünen bir senaryo bugün bütün kararları yeniden şekillendiriyor. Birkaç hafta içerisinde bütün maliyet mimarisinin değişebildiğini gördük. Önümüzdeki temel mesele şirketlerin bu değişim hızına hangi kurumsal kapasiteyle cevap verebileceğidir. Ayrıca ülkelerin bu şoklara karşı nasıl bir dayanıklılık üretebildikleridir. Yaşadığımız olaylar neticesinde gördük ki artık ekonomik hesaplarla jeopolitik gelişmeler birbirinden ayrı düşünülemiyor. Bütün yatırım kararları yalnız ekonomik verilere bakılarak alınmıyor. Enerji güvenliği, tedarik güvenliği, teknoloji erişimi ve jeopolitik risklerle birlikte düşünülüyor. Çünkü yaşadığımız dünya artık daha kırılgan, daha parçalı, daha belirsiz bir dünya. Önemli bir gerçeği kabul etmek zorundayız. Bugün yaşadığımız belirsizlik ve çatışma ortamı geçici bir parantez değildir. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze savaşı, Venezuela'da yaşananlar, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve bölgeye yayılan etkileri hepsi farklı süreçlerde ama devam ediyor. ABD-Çin rekabeti her alanda giderek sertleşiyor. Tayvan gerilimi artıyor. Kritik minerallerden çiplere kadar stratejik alanlarda açık bir mücadele yaşanıyor. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Dünya yeni bir denge arıyor. Ama henüz yeni denge kurulmuş değil. İşte bu nedenle önümüzdeki dönemde belirsizlik, dalgalanma ve kırılmalar devam edecek. Değerli üyeler, bugün yaşadığımız belirsizliğin arkasında 3 önemli kök neden var. Birinci kök neden, askeri güç ile üretim gücünün artık aynı yerde olmaması, ayrışmasıdır. Son 25 yılda dünya üretiminin ağırlık merkezi hızla doğuya kaydı. 2000 yılında Çin küresel üretimin yaklaşık %6'sını yapıyordu. Bugün bu oran %27'ye yükseldi. Aynı dönemde Amerika'nın küresel üretimdeki payı %25'ten %17'ye geriledi. Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü'nün geçen yıl yayınladığı projeksiyona göre 2030 yılında Çin'in üretimdeki payı %45'e yükselirken Amerika'nınki %11'e gerileyecek. Evet, Çin büyük bir ekonomik sıçrama gerçekleştirdi. Üstelik bunu dünyanın gelişmiş ekonomileri üzerinde ciddi baskı oluşturan bir dış ticaret fazlası vererek yaptı. Yani ürettiklerini bütün dünyaya sattı. Ama Amerika Birleşik Devletleri hala dünyanın en büyük askeri gücü. Dolar hala rezerv para. Küresel rezervlerin %58'i dolarda. New York borsası hala küresel hisse senedi piyasasının %44'ünü taşıyor. Özetle bugün dünyanın üretim merkeziyle askeri ve finansal merkezi artık aynı yerde değil. Modern tarihte alışık olmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Geçmişte sterlinin arkasında İngiliz sanayisi vardı. 1940'lı yıllar sonrasında doların arkasında Amerikan fabrikaları vardı. Bugün ise üretim üstünlüğü Çin'de, finans ve askeri üstünlük hala Amerika'da. İşte bu ayrışma dünya ekonomisinin omurgasında büyük bir fay hattı oluşturuyor. Tayvan'daki gerilim, çip savaşları, kritik mineraller üzerindeki mücadeleler, ticaret savaşları. Bunların hepsi aynı büyük fay hattının farklı yansımalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik gücünü geri kazanmak isterken Çin de askeri gücünü arttırıyor. Yaşadığımız belirsizliklerin arkasında ki ikinci büyük kök neden enerji dönüşümüdür. Bu dönüşümü az sonra en yetkili ağızdan değerli konuğumuz Sayın Doktor Fatih Birol'dan dinleyeceğiz. Ben kısaca şunu belirteyim. Dünya hala petrol ve doğalgaza bağımlı. Bunu çok net görüyoruz. Hürmüz Boğazı kapandığında petrol fiyatları yükseliyor. Sanayinin maliyet yapısı bozuluyor. Aynı zamanda önemli bir dönüşüm de yaşanıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi artık birçok bölgede fosil yakıtlardan daha ucuz hale geliyor. Bu yüzden yeşil enerji sadece enerji değildir, rekabet gücüdür, ulusal güvenliktir. Bu nedenle elektrifikasyon hızlanıyor. Yeni enerji düzeninin teknolojik altyapısını ağırlıklı olarak Çin üretiyor. Bu da Çin'e ayrı bir güç veriyor. OPEC, Rusya, Körfez ülkeleri ve Amerika eski enerji düzenini korumaya çalışırken enerji ithalatçısı ülkeler ise daha ucuz, daha güvenli yerli enerji arıyor. Bu iki eğilim arasında sıkışan dünyada piyasalar sakinleşmiyor. Yaşadığımız belirsizliğin üçüncü büyük kök nedeni ise teknolojik dönüşümdür. Özellikle robotlar ve yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler şirketlerin üretim biçimlerini, iş modellerini, devletlerin stratejilerini ve küresel rekabeti yeniden şekillendiriyor. Bugün yapay zeka için

şirket tarafından farklı coğrafyalarda yapılıyor. Yapay zeka için gerekli enerji ihtiyacı hızla büyüyor. Veri ise stratejik bir varlık haline geliyor. Dolayısıyla teknolojik rekabet yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir mücadeleye dönüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi teknolojik üstünlüğünü korumaya çalışıyor. Çin kendi kapasitesini hızla inşa ediyor. Avrupa Birliği de dijital ekemenliğini oluşturma gayretinde. Bu nedenle teknoloji alanındaki rekabet de kolay kolay sakinleşmeyecek. Değerli üyeler, özetle bugün aynı anda üç büyük harita yeniden çiziliyor. Üretim haritası, enerji haritası değişiyor, teknoloji haritası değişiyor. Yaşadığımız çatışmalar ve belirsizlikler bu yüzden geçici değil. Çatışmaların sadece silahla değil, silah gibi kullanılan karşılıklı bağımlılıklarla gerçekleştiğini de görüyoruz. Buna İngilizce tabiriyle weaponized interdependence deniyor. Amerika'nın uyguladığı tarifeler, Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlılığı, tüm dünyanın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı, para transferlerinde ülkelerin SWIFT sistemine bağımlılığı. Her bir bağımlılığın karşı tarafa zarar vermek için silah gibi kullanılabildiğini gördük. Bütün bu dönüşümlerin ve çekişmelerin yaşandığı ortamda 2026 yılının ikinci yarısı Türkiye açısından yalnızca ekonomik değil, jeopolitik açıdan da çok önemli olacak. Ülkemizde bu yıl sonuna kadar iki kritik uluslararası zirve gerçekleşecek. Temmuz ayında NATO zirvesine, Kasım ayında ise COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu iki zirve aslında dünyanın içinden geçtiği iki büyük dönüşümü temsil ediyor. NATO zirvesi bize şunu gösteriyor. Dünya yeni bir güvenlik zemini arıyor, askeri dengeler değişiyor, ittifak yapıları yeniden tartışılıyor. Enerji güvenliği, teknoloji güvenliği ve tedarik güvenliği artık savunma politikalarının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Türkiye'nin böyle bir dönemde NATO'nun yalnızca askeri değil, ekonomik, jeopolitik ve stratejik olarak da en önemli ülkelerinden biri olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Karadeniz'den Orta Doğu'ya, enerji koridorlarından lojistik hatlara kadar çok kritik bir bölgede bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde güvenlik ile ekonomi, savunma ile sanayi, jeopolitik ile teknoloji arasındaki sınırlar giderek daha fazla iç içe geçecek. Türkiye'nin bu yeni denklemde üstleneceği rol, NATO'nun dönüşümü ve transatlantik güvenlik mimarisinin şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor. COP31 zirvesi ise bize başka bir gerçeği hatırlatıyor. İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir mesele değildir. Ekonomiyi, tarımı, göç hareketlerini, insan sağlığını, enerji yatırımlarını ve finansmanı etkiliyor. Önümüzdeki dönemde iklim kaynaklı riskler dünya ekonomisinin en önemli belirleyicilerinden biri olacak. Bu nedenle Antalya'da yapılacak COP31 toplantısı Türkiye için yalnızca diplomatik bir organizasyon değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin enerji dönüşümü, yeşil enerji, sürdürülebilir finansman ve bölgesel işbirliği alanlarında nasıl bir vizyon ortaya koyacağını gösterecek önemli bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Bu kritik dönemde NATO ve COP31 zirvelerinin Türkiye'de yapılması ülkemizin stratejik önemini dünya gündemine taşıyacaktır. Peki Türkiye bu dönemde ne yapmalı? Önümüzde büyük fırsatlar var. Çünkü ülkemizin önemli avantajları var. Birincisi coğrafi konumumuz. Avrupa Birliği'nin yanında, Asya'nın eşiğinde enerji yollarının, ticaret koridorlarının ve üretim ağlarının kesişim noktasındayız. İkincisi üretim kabiliyetimiz. Türkiye yalnızca tüketen bir ekonomi değildir. Sanayi ve hizmet üretim kapasitesi olan bir ülkedir. Üçüncüsü ekonomik çeşitliliğimiz. Tarımımız var, sanayimiz var, turizmimiz var, sağlık altyapımız var, lojistik gücümüz var, savunma sanayinde önemli bir kapasitemiz var. Bu çeşitlilik Türkiye'ye dayanıklılık kazandırabilecek önemli bir avantajdır. Bu dönemde ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirerek büyümeliyiz. Ancak yalnızca ekonomik büyüme yetmiyor. Nasıl büyüdüğümüz, büyümenin kalkınma yaratıp yaratmadığı da çok önemli. Türkiye'nin yeni kalkınma hikayesi.

0: sayesi daha yüksek verimlilik, daha yüksek katma değer, daha güçlü teknoloji kapasitesi, daha yetkin insan ve daha dayanıklı bir ekonomi üzerine kurulmalıdır. Burada çok önemli bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Ekonomik başarı yalnızca kaynak meselesi değildir. Aynı zamanda yön meselesidir. Bunun için gençleri nitelikli eğitimle donatmalı, çalışanların yetkinliklerini sürekli geliştirmeli ve kadınların potansiyelini ekonomik ve sosyal hayatın her alanına dahil etmeliyiz. Bir ülkenin aynı anda her işi en iyi şekilde yapması mümkün değildir. Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde ortak bir ekonomik yön duygusuna ihtiyacı vardır. Önemli olan rekabet avantajı olan alanlara odaklanabilmektir. Hangi sektörlerde derinleşeceğiz, hangi teknolojilerde kapasite geliştireceğiz, hangi bölgemiz hangi üretim alanında uzmanlaşacak, hangi lojistik koridorlara entegre olacağız? Bunları uzun vadeli bir perspektifle düşünmek zorundayız. Türkiye'nin ekonomik dayanıklılık yaratan özelliği sektörel çeşitliliğidir. Hiçbir sektörün krizi tek başına ülkenin ekonomik kaderini belirleyemez. Bu durum yalnızca risk yönetimi açısından değil, gelişme kapasitesi açısından da stratejik bir avantajdır. Çünkü dönüşümler çoğu zaman tek bir sektörün içinden değil, sektörlerin kesişim noktalarından doğar. Yapay zekanın imalat sanayiyle buluştuğu yerde, biyoteknolojinin tarımla kesiştiği alanda, enerji teknolojilerinin malzeme bilimleriyle örtüştüğü noktada yeni değer yaratılmaktadır. Farklı sektörler aynı sistem içinde birlikte var olduğunda bu kesişimler kaçınılmaz ve doğal hale gelir. Bu çok katmanlılık coğrafi boyutta da kendini göstermektedir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı ekonomik işlevler öne çıkmaktadır. Sanayi, tarım, rafineri, petrokimya tesisleri, barajlar, güneş ve rüzgar santralleri, lojistik bağlantılar, limanlar ve girişimcilik ekosistemi ülkemizin farklı coğrafyalarına yayılmıştır. Ancak bu yapısal avantaj kendiliğinden sonuç vermez. Mevcut ekonomik çeşitlilik, bağlantılı olmayan kapasite adacıkları halinde kalmaya devam ederse, kağıt üzerinde güçlü görünen bu yapı gerçek potansiyelini ortaya koyamaz. Üniversiteler üretim ağlarıyla bağlantı kuramadığında bilgi üretimi ekonomik değere dönüşmez. Yeşil dönüşüm politikaları imalat kapasitesiyle eşleşmediğinde fırsatlar kaçar. Teknoloji yatırımları mevcut sanayinin dönüşümüyle ilişkilendirilmediğinde kopuk yapılar oluşur. Bu nedenle Türkiye'nin önündeki temel mesele mevcut kapasiteyi birbirine bağlamaktır. Türkiye'nin sahip olduğu ekonomik çeşitlilik ve coğrafi yaygınlık bir başlangıç avantajıdır. Bu avantajın kalıcı bir rekabet gücüne dönüşebilmesi için kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum gibi farklı aktörlerin ortak yön duygusu etrafında hareket edebilmesi gerekmektedir. Ortak yön duygusunun uluslararası boyutu da son derece önemlidir. Bu çerçevede ekonomik açıdan en önemli stratejik hedeflerimizden biri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olmalıdır. Çünkü Türkiye'nin geleceği Avrupa Birliği üretim mimarisinin dışında değil, içinde yer almalıdır. Türkiye, Avrupa Birliği'nde giderek güçlenen Made in Europe yaklaşımının doğal bir parçası olmalıdır. Sanayimizin sağlıklı, verimli ve rekabetçi büyümesi için bu durum kritik önemlidir. Bugün Avrupa Birliği yeni sanayi düzenini, enerji dönüşümünü, savunma, dijitalleşme, tedarik güvenliği ve stratejik üretim başlıkları altında yeniden kurguluyor. Bu değişimi yaşarken Türkiye bu değişimin dışında kalamaz. Tam tersine coğrafi konumu, üretim kapasitesi ve sanayi deneyimiyle Avrupa'nın en önemli üretim ortaklarından biri olmalıdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bütünleşme ve genişleme sürecinde daha güçlü şekilde dahil edilmesi yalnızca Türkiye açısından değil, AB'nin rekabetçiliği, dayanıklılığı ve küresel etkisi açısından da önemlidir. Bu nedenle Avrupa Birliği, Gümrük Birliği güncelleme sürecine siyasi engeller olmadan başlatmalıdır. Değerli üyeler, bugün dünya yeniden şekillenirken beklenen ve sadece günü kurtarmaya çalışan ülkeler kaybedecektir. Belirsizliği doğru okuyan, uzun vadeli düşünebilen, yönünü belirleyen, insan kaynağını geliştiren, kurumlarını güçlendiren, teknolojiye yatırım yapan ve ekonomik dayanıklılık yaratabilen ülkeler kazanacaktır. Yeni dönemin başarısı ortak akıl, uzun vadeli bakış ve güçlü koordinasyon gerektiriyor. Türkiye yeni dönemin üretim, enerji ve teknoloji mimarisinde sağlam bir yer edinmelidir. Önemli olan jeopolitik ağırlığımızı güçlü ekonomiye, kalıcı refaha çevirebilmektir. Bu sorumluluk yalnızca kamunun değil, yalnızca özel sektörün değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Ve efendim, evet, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın konuşmalarında önemli ifadeler vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin rekabeti her alanda daha da sertleşiyor dedi. Ve dünya yeni bir denge arayışında ama henüz bu denge kurulmuş değil ifadelerini kullanırken son 25 yılda üretimin ağırlık merkezi hızla doğuya geçti. Dünyanın üretim merkezi ile askeri merkezi artık aynı yerde değil ifadelerini de kullanmış oldu. Dünyanın üretim merkezi ve askeri merkezinden bahsederken Türkiye'nin yeni denklemde alacağı rol NATO'nun dönüşümü açısından ise önemli olacaktır dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'i dinliyoruz efendim.
2: Karşımızdaki tablo yalnızca bir güç mücadelesi değil. Küresel sistemin yeni üretim biçimlerine, teknolojiye ve değişen refah beklentilerine uyum sağlamakta zorlanmasından doğan bir boşluk. Bu uyum boşluğu sanayi toplumundan bilgi toplumunun yapay zeka fazına geçişin artan ivmesiyle derinleşiyor. Sanayi toplumuna geçiş insanlığa büyük bir üretim ve zenginlik sıçraması getirdi. Ancak insanlık bu sıçramayı adil ve kapsayıcı biçimde paylaşma sınavında eksik kaldı. Bilgi toplumuna geçişin bu fazında da benzer bir hata riskiyle karşı karşıyayız. Bugünü yakalamak ve yarına hazır olmak bu nedenle önemli. Bu kez dönüşümün yalnızca güçlü olanın kazandığı değil, toplumun tamamının potansiyelini harekete geçiren bir zeminde kurulması zorunlu. Dünyada korumacılığın, kurallarsızlığın, öngörülmezliğin ve kutuplaşmanın güçlendiği bir dönemdeyiz. Oysa bugün insanlığın ihtiyacı, insan haklarını, kapsayıcı kurumları ve toplumsal uzlaşıyı güçlendiren daha nitelikli bir demokratik anlayıştır. Çünkü daha kapsayıcı kurumlar daha güçlü ekonomi demektir. Daha öngörülebilir hukuk daha güçlü yatırım demektir. Daha geniş özgürlük alanı daha yüksek inovasyon kapasitesi demektir. Küresel düzen çok katmanlı bir değişimden geçiyor. Az önce Ömer Bey'in belirttiği gibi jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, teknolojik kırılmalar, yapay zeka, iklim krizi, enerji güvenliği, tedarik zinciri güvenliği, demografik dönüşüm ve sanayi politikaları artık birbirinden ayrı başlıklar değil. Hepsi aynı rekabet denkleminin parçası haline geldi. Bu nedenle bugün dünyada aynı anda gerçekleşen mega dönüşümleri, bu dönüşümlerin Türkiye için ne anlama geldiğini ve ülkemizin bu yeni döneme nasıl hazırlanması gerektiğini konuşmak için buradayız. Bu yeni dünyada ülkelerin başarısını yalnızca büyüme oranları değil, dönüşüme hazır olma kapasitesi de belirleyecek. Artık önemli olan yalnızca bugünü yönetmek değil, yarın okuyabilmek, kurumları ve şirketleri geleceğe hazırlayabilmek, krizler karşısında dayanıklı kalabilmek ve fırsat doğduğunda hızlı hareket edebilmektir. Ülkemizin önünde duran yeni rekabet gücü eksiği tam da budur. Dünya değişirken dönüşümü anlayan, hazırlığını yapan ve doğru işbirlikleriyle bu dönüşümün aktif aktörlerinden biri olan Türkiye. Biz ülkemizin bu eşiği aşabilecek güce sahip olduğuna inanıyoruz. Değerli üyeler, iş dünyamızın en güçlü özelliklerinden biri farklı dönemlerde tekrar gösterdiği çeviklik ve dayanıklılıktır. Şirketlerimiz son yıllarda küresel salgından bölgesel savaşlara, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan finansmana erişim zorluklarına, tedarik zinciri kırılmalarından pazardaki ani değişimlere kadar birçok sınamadan geçti.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
1: Öncelikli yayın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evinin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalardaki başlıklar, içerideki gelişmeler derken Borsa İstanbul tarafında pozitif bir gündeyiz. Peki neler bekliyoruz? Hemen Nurol Portföy'e gidelim ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timurcan detayları alalım. İlhan Bey, hoş geldiniz. Bugünden ne bekleriz?
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Türkiye piyasalarına baktığımızda son dönemde fiyatlamaları zorlayan jeopolitik risklerin önemli ölçüde azaldığını görüyoruz. Amerika ve İran arasında imzalanan geçici anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik sürecin başlaması özellikle Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından oldukça olumlu bir gelişme. Bunun ilk etkisinde petrol fiyatlarında gördük. Brent petrolün 80 doların altına gerilemesi hem enflasyon açısından hem de cari denge açısından rahatlatıcı bir tablo ortaya koyuyor. Son aylarda enerji maliyetleri nedeniyle oluşan baskının hafiflemesi önümüzdeki dönemde TL varlıklar açısından destekleyici bir unsur olabilir. Yurt içinde bir diğer önemli gelişme ise Halkbank davasının resmen sona ermesi oldu. Amerika'da yıllardır devam eden hukuki sürecin kapanması, belirsizliğin ortadan kalkması açısından piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Her ne kadar genel piyasa etkisi sınırlı olsa da özellikle bankacılık sektörü açısından psikolojik bir rahatlama yarattığını söylemek mümkün. Borsa tarafında ise küresel gelişmenin etkisi daha belirleyici olmaya devam ediyor. Endeks son dönemde savaş kaynaklı risk algısı ve küresel faiz baskısı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiliyordu. Ancak jeopolitik tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle birlikte risk iştahında toparlanma görülüyor. Buna karşın FED kaynaklı küresel faiz baskısının tamamen ortadan kalkmadığını unutmamak gerekir. Doların küresel ölçekte güçlenmeye

0: devam etmesi gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını sınırlayabilir. Bugün içeride Merkez'in para politikası kurulu toplantı özeti, rezerv verileri ve yabancı yatırım istatistikleri olacak. Bu veriler son dönemde para politikasının etkinliğini ve yabancı ilgisinin seyri konusunda önemli sinyaller verebilir. Evet. CDS priminde 220 puan civarında seyretmesi ise Türkiye risk algısının son aylara daha dengeli bir görünüm sunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla özellikle küresel taraftaki gelişmeleri izleyeceğiz. FED kaynaklı oluşan fiyatlamayı takip edeceğiz. İyi yayınlar diliyorum size.
1: İlhan Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için ve efendim hızlıca kısa bir araya gidiyoruz.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

bakınca düşler içmiş olursa yudum yudum yudum yılları.

0: Ve yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Çetinkaya bizlerle. Hocam, TÜSİAD yayınlarını takip ettik. Bir tarafta önemli açıklamalar da geldi ama onun öncesinde daha önemlisi var ki küresel piyasaların da odak noktası olan aslında burada Fed'den gelen kararı takip ettik. Dün Fed'den nasıl bir mesaj aldınız? Piyasaların aksine şahin konuşan bu Kevin Warsh var, ilginçti.
1: Evet, dediğinize kesinlikle katılıyorum. Yani evet, Fed'in son faiz kararı aslında politika faizinin 3.50-3.75 aralığında bir nevi sabit tutulması olarak okunmaması gerekiyor. Onu özellikle altını çizmek gerekiyor. Aslında bu toplantının asıl mesajı Amerikan para politikasının ya da Fed para politikasının bir nevi indirim beklentisinden sıkı duruşun uzaması yönüne doğru belirgin bir kayma işaret ettiğini ben net bir şekilde görebiliyorum. Yani muhtemeldir ki yeni projeksiyonlarda işte enflasyon beklentilerinin yukarıya revize edilmesi, enerji kaynaklı arz şokların hala belirgin bir şekilde varlığının korunması, özellikle Fed üyelerinin faiz arttırımının yeniden masaya koyan görüşlerinin güçlenmesi, piyasaların alıştığı biraz daha yakın gevşeme anlatısını bence biraz zayıflatıyor gibi gözüküyor Pelin Hanım. Tabii ki şunu da ifade etmek lazım. Yani Fed artık faiz indiriminin bahsedilen olarak sunmuyor. Yani dünkü gelen açıklamalarda bunu net bir şekilde ortaya koydu. Yani enflasyon beklentileri biraz önce ifade ettiğim gibi revize edilmesi, önümüzdeki dönem içerisinde Fed'in biraz daha belirgin bir şahin politika izlemesi yaklaşımını ortaya koyuyor. Aslında baktığımızda belki de şu Kevin Walsh'un ilk toplantısı olduğu için acaba Powell'dan döneminden farklı bir yaklaşım ortaya koyacak mı beklentisi biraz daha güçleniyordu. Ama burada şunu ifade etmek lazım. Temel ayrışma bence burada ortaya çıkıyor. Yani Powell'ın özellikle son yıllarda işte veri bağımlılığı, işte kademeli iletişim, işte piyasa beklentilerini yönetme üzerine kurulu bir para politika tercihi söz konusuydu. Ama Walsh'un ilk toplantısında daha kısa, bu net bir şekilde gözüküyor. Daha az yönlendirici, daha disiplinli bir iletişim mimarisine yöneldiği net bir şekilde gözüküyor. İşte noktasal grafik, dot plot olarak ifade etmiş olduğumuz yaklaşıma mesafe koyması, aslında bir nevi ileriye dönük yönlendirmeyi azaltması, işte Fed'in de iletişim araçlarını yeniden değerlendirme isteği, aslında merkez bankacılığında biraz daha Fed tarafında işte fazla konuşan Fed döneminden daha az konuşup sessiz, daha fazla veri izleyen bir Fed dönemine geçiyor gibi gözüküyor.
0: Peki hocam, şimdi dünkü çıktı olarak karşımıza 100.37 DXY tarafı dolar güçlü bir senaryoyu beraberinde getirdi. ABD 2 yıllık tahvillere baktığımız zaman kararın ardından 2 yıllık hassastır ki Fed kararına. Önceki seansta 13 bas puan yükseldikten sonra 2 bas puanlık bir gerileme işaret etse de orada 2 yıllıkta hareketliliği gördük. Hal böyle olunca gelişmekte olan ülkelere özellikle TL varlıklarına olan yansıması açısından bir tedirginlik yaratır mı? Carry trade cazibesinin sona erdiği bir dönemin başlangıcı mı, yoksa buna da piyasa alışır mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, siz de ifade ettiğiniz gibi Pelin Hanım, küresel likide koşulların kolaylaşmasının gecikeceği anlamına geliyor. Bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani doların güçlü kaldı, işte ABD tahvil getirilerinin yukarıya baskılandı. Özellikle Fed indirimlerinin kapısının kapalı tutulduğu bir ortamda bence gelişen ülkelerde sermaye akımları daha seçici hale gelecek gibi gözüküyor. Yani bu tabloya baktığımız zaman özellikle dış finansman ihtiyacı yüksek ekonomiler için para politikasında erken gevşeme alanında ben ciddi anlamda sınırlayacak bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şunu da ifade etmek lazım. Yani carry trade noktasında özellikle Türkiye üzerinde baktığımız zaman faizler hala yüksek seviyede. Yani son Merkez Bankası toplantısında faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve önümüzdeki dönem içerisindeki mevcut küresel koşullar, her ne kadar savaşla ilgili olumlu gelişmeler olsa dahi biraz daha uzun süre enflasyonun yukarı doğru faizlerin yukarı seviyede kalacağı gözüküyor. Tabii ki bu açıdan baktığımızda hem enflasyonun hem faizlerin bu seviyede kalması hem de diğer taraftan baktığımızda kurların da belli bir seviyede standart ya da sabit gitmesi, ben carry trade tarafında hala talebin oldukça güçlü olacağını düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman hem kurda bir herhangi bir değişme söz konusu değil, diğer taraftan yüksek faiz. Bunu kullanmaya devam eden veyahut da bu fırsatı, bu alternatifi kullanmaya devam eden bir yabancı tarafını görme ihtimalimizin yüksek olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki hocam, diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı, Fed'in kararı, dolayısıyla sıkı duran bir merkez bankaları hikayesi. Enflasyon revizyonları geldi, dün Fed'den de bunu karşıladık. Yukarı yönlü, büyüme ise aşağı yönlü perspektifte. Dünya 2026'nın ikinci yarısı ve 2027'nin ilk yarısında enflasyonu geri plana itiyor. tip, büyümede bir tedirginlik yaşama ihtimali nedir? Yoksa enflasyon mu ön planda kalmaya devam edecek?
1: Evet, bence bu gelecek dönem içerisinde belki de merkez bankalarının ne yapacağı noktasındaki bu iki soru bence en önemli soru olacak gibi gözüküyor Pelin Hanım. Şimdi baktığımız zaman bugün küresel ekonomideki para politikasının ana hikayesi bence artık sadece faizler inecek veya da çıkacak mı olgusunun biraz daha dışına çıkmaya başladığı gibi gözüküyor. Yani asıl mesele bence Merkez Bankası'nın enflasyon düşürürken büyümeyi ne kadar yavaşlatacak? Yani üretim kapasitesini ne kadar koruyacak veyahut da finansman sistemini ne kadar zorlayacak noktaları biraz daha ön plana çıkacakmış gibi gözüküyor. Benim kanaatim aslında şöyle bir ifade kullanabilirim. Yani önümüzdeki dönemin içerisindeki ana hikaye bence faiz değil, daha çok büyümenin kalitesi olacakmış gibi geliyor. Çünkü faiz politika aracı ama büyüme ise ekonominin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani eğer faiz doğru yerde ama büyüme yanlış kompozisyondaysa, yani üretim yerine tüketim, işte yatırım yerine kısa vadeli sermaye hareketleri veyahut da ihracat yerine de iş talep öne çıkıyorsa orada sürdürülebilir başarı söylemek mümkün değil. Bugün baktığımız zaman zaten merkez bankaların, özellikle küresel büyük merkez bankalar için söylüyorum ki Türkiye'yi de bunun içerisine dahil edebiliriz. Üçlü bir sıkılaştırma, hatta üçlü sıkışma içerisinde hareket eden bir yapı var. Yani bir taraftan hala hedeflerin üzerinde seyreden bir enflasyon var. Diğer taraftan enerji fiyatları, işte jeopolitik riskler ve tedarik zincirindeki hala kırılmalar devam ediyor. Üçüncü tarafta ise işte yavaşlayan büyüme, zayıflayan yatırım iştahı ve reel sektörün artan finansman maliyeti. Bunların hepsine baktığımızda aslında faizi konuşuyoruz ama asıl mesele önümüzdeki dönem içerisinde bence ekonomilerin nasıl nefes alacağı sorusu daha ön plana çıkıyormuş gibi gözüküyor.
0: Peki hocam, şimdi aslında sürem daha olsaydı, bugün biraz daha kısıtlı oldu, sanayi tarafını sizinle derinlemesine konuşmak istiyordum. Önemli raporlar da yayınlıyor Ankara Sanayi Odası. Burada imkan buldukça yer vermeye de çalışıyoruz. Dolayısıyla orada büyüme perspektifinde sanayi nerede yer alacak? Bunu da bir sonraki programda konuşmak dileğiyle. Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Ankara Sanayi Odası Ekonomi Müşaviri Profesör Doktor Murat Çetinkaya'yı ağırlamış olduk efendim. 11'de görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik cüellosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte konut piyasasını işleyeceğiz değil mi? Evet.
2: Yurt dışı piyasalar şu sıralar hareketli ama içeride önemli veriler geliyor. Bir onlara da bakalım dedik burada.
1: Zamanında yatırım aracı olarak görülen konut piyasasında işler pek iyiye gitmiyor.
2: Ya, bu dönem için aslında beklentiler vardı ama az önce söylediğim o yurt dışındaki gelişmelerin de etkisiyle yani bu seneyi de galiba pas geçiyor konut piyasası gibi duruyor.
1: Evet bakalım o zaman hızlıca başlayalım değil mi Mehmet? Evet başlayalım efendim grafik cüellosu başlasın. Öncelikle olarak ilk aşamada baktığım zaman konut satışları verisini detaylandıralım. Mayıs ayında bayramın etkisiyle birlikte 31,2 seviyesinde bir artışa işaret etti efendim. Azalışa işaret etti özür dilerim. Bununla birlikte yıllık bazdaki ise yine burada aslında 1,72'lik de bir nebze olsun yine orada aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bu 2023'ten 2026'ya kadarki gelinen noktada çok dalgalı bir seyre işaret ediyor. V harfini andıran bir seyir. Önce sert bir düşüş, ardından hafif bir yükseliş. Bugün gelinen noktada sıkı para politikasının etkisiyle birlikte tekrar yine aslında aşağı yönlü bir seyir devam ediyor. Konut piyasasındaki umutlar 2027'ye mi kaldı? Nereden nereye geldi? Şöyle hızlıca bakalım. Geçmiş döneme bakıldığında özellikle 2025'in son aylarında bize şunu gösteriyor. Bir hareketlenme söz konusu olmuştu 2025'in son aylarında. Ancak 2026 ile birlikte belirgin bir düşüşü de beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Ha Mayıs ayında bayramın etkisi, iş günü eksikliği toplamda 17 gün mü çalıştık biz? 17 gün çalıştık. Aynen. Yani dolayısıyla ayın büyük bir bölümünün tatil olması sebebiyle birlikte bunun etkisini görüyoruz ama bu sadece bayram etkisine bağlanmaz. Bunun yanı sıra hakikaten bugün yatırım aracı olmaktan çıkan sıkı para politikası ile birlikte şekillenen konut piyasasında işler pek iyi gitmiyor.
2: Bir süredir konut piyasasını aslında sürükleyen şey de aslında altından kaynaklanan servet etkisiydi. Son birkaç ayda aslında sana da birkaç defa işledim bunu. O servet etkisi de tersine döndü. İnsanların şu anda altın birikimleri, yastık altı altınları eskisi gibi değerlenmiyor. Ve artık bunu bir satın ve konut alın fırsatı olarak da görmüyorlar.
1: Görmüyor.
2: Peki konut alırken bir tanesi servet etkisi, yani birikimlerle yapılan konut alımları. İkincisi banka kredisiyle alınan konut alımları. Burada açıkçası onun uzun vadeli grafiğini görüyoruz. Burada Türkiye'de konut piyasasında psikolojik sınır aylık konut kredisi faizinin %1 ve altında olması. Birin üzerine çıktığında ipotekli konut satışlarında düşüşler görüyoruz. En azından artış hızında ciddi yavaşlamalar görüyoruz. Burada uzun dönemde grafiği görüyoruz. Zaten 2013'te 2020 arası bir iniyor bir çıkıyor ama daha görece... Görece daha küçük hareketler görüyoruz. Pandemi, yani önce 2019'da kur şoku döneminde faizleri çok artmasıyla ki o dönem için 2.1 yüksek bir oranda artmasıyla ipotekli konut satışlarının neredeyse dibi gördüğünü görüyoruz. Daha sonra bu bir süre böyle gittikten sonra pandemi döneminde hatırlarsınız 0.69'luk kredi kampanyası başlatılmıştı. O rakamda dip noktasının faizi orada görüyorsunuz. Orada 3 aylık ortalamada 110 bine yakın bir satış var ki orada tek bir ayda 145 binlik satış vardı. Daha sonrasında baktığımızda ise konut kredisi faizlerinin kademeli olarak yükseldiğini ve yüksek seviyelerde kaldığını görüyoruz. Bu dönemde 2024'ün başında aylık 6 bine kadar gerileyen bir ipotekli konut satışları var. Daha sonra ama şu 3.1'den aşağı yönlü giderken ipotekli konut satışlarında bir kıpırdama görüyoruz. O biraz faizler iniyor. Biz şimdi konut fiyatları yükselmeden konut alalım algısını gösteren bir şey ama son aylarda gördüğümüz özellikle İran Savaşı ile birlikte tekrar faizin yukarı çıkmasıyla ipotekli konut satışlarının tekrar aşağı geldiğini görüyoruz. Bu da açıkçası ipotekli konut satışlarında faiz duyarlılığını bize oldukça net bir şekilde gösteriyor.
1: Evet, yani bu sadece elbette bu faiz duyarlılığı yüksek aslında yaşanan kredi piyasasındaki o sıkışma konut fiyatlarındaki konut getirilerinde reel kaybı beraberine getirmeye devam ediyor efendim. Konut alan kaybetmeye devam etti. Evet. Mayıs ayında da devam etti. İşin özü aslında bu. Yani konut fiyatlarında 6 aylık düşüş serisine bakacak olursak özellikle buradaki reel kayıptan bahsediyoruz. Şöyle tarihi bir hatırlayalım. 2011 yılından günümüze kadarki olan grafikte 2019 yılını görüyoruz. %14,1 ile birlikte enflasyonun tam tamına %14,1'lik altında. Yani konut alan %14,1 seviyesinde kaybetmişti. Daha sonrasında ise şurada büyük bir ivmelenme görüyoruz. Bu kez o ortodoks politikalardan uzak bir bakışla inşa edilen kredinin düştüğü, enflasyonun yükseldiği dönemde özellikle faizin düştüğü, enflasyonun yükseldiği dönemde konut alan 59 puanlık bir getiri sağladı. Yani enflasyonun üzerinde ciddi anlamda bir getiri sağladığını gördük ki burada aslında büyük yükseliş dönemi olarak adlandırabiliriz konut piyasasında. Hangi yıllara işaret ediyor? 2022-2023. Sonrasında tekrar yeni ekonomi yönetimi olarak adlandırılan yönetim o dönemde sıkı para politikası ile birlikte bir normalleşme adımı gerçekleşti. Bugün gelinen noktada ise %59'luk aslında getiri sağlayan konut piyasası bugün 0.2 ile sınırlı bir artış sağladı. Özellikle 2026'nın başında, fakat bugünkü gelinen noktada Mayıs 2026'da 6.1 kaybettirdi enflasyona karşı.
2: Bu kaybettirmede konut yatırımcısını bu alandan biraz soğutuyor. Öte yandan konut üreticisini de açıkçası çok da iştahlı kılmıyor. Bunu özellikle son dönemde fark ediyorsunuzdur. Yeni konut projeleri sayılarında çok daha az konut kampanyası görüyoruz. Konut projesi tanıtımı görüyoruz. Eskiden gazetelerde, televizyonlarda konut projelerinin reklamları önemli bir yer kaplardı bu tanıtımlar arasında. Son yıllarda bu rakamların oldukça gerilediğini görüyoruz ki bunun açıkçası 2021 sonrasında ilk el konut satışlarının payının oldukça gerilemesinden görüyoruz. Normalde Türkiye'de %45-50 civarında bir ilk el konut satış payı vardır. Yani satılan her iki konuttan aşağı yukarı birisi yeni yapılan konuttur. Ancak 2021 sonrasında bu oranın %30'lara kadar geldiğini ve oradan tekrar yukarı yönünü çeviremediğini görüyoruz. Şu anda özellikle daha önce yapılmış bir şekilde alsat yapılan konutlarda önemli bir yükseliş görüyoruz. Bunun en önemli sebebi ne? Gerçekten arsa fiyatları çok yüksek ve yeni konut projeleri sadece belli bir kesime yönelik yapılabiliyor şu anda. Ama o kesimde de yani üst gelir grubuna, orta üst gelir grubuna yönelik yeni konut projeleri geliştirilebiliyor. Daha alt kesime yönelik konut projeleri yapılamıyor. Çünkü arsa maliyetleri o kadar yüksek ki konut fiyatları her türlü yüksek oluyor. Dolayısıyla daha düşük bütçelere hitap edecek bir konut üretimini ne yazık ki özel sektör tarafından çok göremiyoruz. TOKİ'nin evet bir kampanyası var. Geçtiğimiz aylarda zaten kuralları yapılan 500 bin konut bir kampanya vardı ki ona da oldukça yoğun bir ilgi vardı. Şu an TOKİ'nin yeni bir doğrudan satış kampanyası da var. Yani buradan görüyoruz ki açıkçası orta ve alt gelir gruplarına yönelik şu anda özel sektörün çok ciddi bir üretimi yok. Evet, kentsel dönüşüm var. Oradan bir hareketlilik görüyoruz. Ancak sektörün genelinde burada doğru bir planlama, doğru bir kentsel planlamayla herkese hitap edecek konut projelerinin artması lazım ki şu gördüğümüz %30'un tekrar %50'lere çıkabilsin.
1: Yani bir tarafta enflasyonla mücadele açısından bunu görmüştük. Kira sepeti konut tarafındaki bu sıkışıklıktan ötürü etkisiyle birlikte bir baskı yaratıyordu. Yani enflasyonla mücadele kapsamında görmeyi beklediğimiz de bir tabloyla karşı karşıyayız. Bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ediyorum ama bunu tabii ki de sadece bu sıkı para politikası değil, arz tarafında da genişletilmiş ve sorunun ortadan kaldırılmış bir halinde görmek dileğiyle.
2: Bunun iyi planlanması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Peki efendim, konut piyasasını aktarmış olduk grafiklerimizle birlikte. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem gününe baktığımızda jeopolitik tansiyonda bir durulmanın olduğu haber akışının gelmeye başladığını izliyoruz. Çünkü bakıldığında ABD ile İran arasında taraflar nezdinde mutabakat saptında ıslak imzalar atılmış durumda. Bunun yanı sıra aslında küresel tarafta ise FED Başkanı, yeni başkanı Kevin Warsh ilk sınavını verdi ve dün faizi sabit bıraktı. Fakat bunun yanı sıra yapısal tarafta bir türlü değişimin olabileceğinin altını çizdi ve 2026'da bir faiz artışı olabilir mesajında söylemlerinden verdi. Bugün ise bakıldığında merkez bankaları haftası demiştik. İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Yine sabit kalması piyasalar nezdinde beklentiler arasında diyebiliriz. Tabii bir diğer taraftansa içeride birçok başlığımız var. Detaylandıralım dilerseniz. Evet, haftanın dördüncü işlem günde jeopolitik tansiyondaki süreç durulmaya işaret ediyor. ABD ve İran tarafları anlaşmaya vardı ve mutabakat zaptı ıslak imzaya taraflar nezdinde imzalandı. Fakat Bloomberg'e ABD'li bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılmasında şu an İran'ın bir netlik kazanmadığının altını çizdi. Ve bu anlaşmada Hürmüz'ün açılması ve savaşın sonlanmasını tarafında bir kapsamlı şekilde ilerletiliyordu. Fakat Bloomberg'e verilen bilgiye dair bakıldığında Hürmüz'ün açılıp başarılmayacağı konusunda İran'ın şu an bir netlik kazanmadığına dair de açıklamaların geldiğini görüyoruz diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. İçeride konut satışları geldi ve Mayıs verilerine bakıldığında son 2,5 yılın en aslında sert büyük düşüşü yaşandı. Yıllık bazda bakıldığında TÜİK verilerinde genel konut satışı %31,2 düştü. Bu da 93 bine doğru giden bir daralmaya işaret etti. 2023 Aralık ayından bu yana en sert düşüş olarak adledildi diyebiliriz. Bu Nisan'da 126 binlik bir satışla zirveyi görmüştü. Fakat buradan bir düşüşün de olduğunu ve burada Mayıs'taki bayram tatilindeki iş günlerinin tatil olmasında sebebiyet verdiğini ekleyebiliriz diyelim ve üçüncü başlığımıza geçelim. Kısa vadeli dış borç stoku Nisan verileri açıklandı. Merkez Bankası verilerine bakıldığında vadesine bir yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku Nisan ayında 242 milyar dolarla yeni zirveye yükseldi. Diğer kısa vadeli dış borç stokuna bakıldığında ise %3'lük bir aylık artışın olduğunu gördük rakamlarda. Haftanın dördüncü işlem gününde başlıkları ekranlarınıza getirdik. Bir de fiyatlamalara bakmakta fayda var. Çünkü Borsa İstanbul tarafında şu an aslında bankacılık puan bazlı katkısıyla %1,5'un da üzerinde bir prim olduğunu görüyoruz. Şu anki fiyatlama 14.600.

0: 28 puandan işlem görüyor. Alt detaylara bakıldığında şu an tüm sektörlerin yeşillerle kaplandığını izliyoruz bu sabah saatlerinde. Bankacılık, sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında şu an %3,5'a yakın bir primin olduğunu gördük. Şu anda aslında sanayi ve bankacılık tarafından gelen puan bazlı katkılarında endeksi yükseliş yönünde etkilediğini izliyoruz. Tabii diğer yandan bakıldığında yılbaşından bu yana tam 32 şirket halka arz başvurusunda bulundu. Bu da 2025 yılına göre aslında yükselişe dair halka arzlar furyasını ilerleten bir adım olarak da piyasalarda okundu diyebiliriz diyelim ve buradan da küresel tarafa bir göz gezdirelim. Küresel para piyasalarında şu an dolar endeksi 100 seviyesinde üzerine çıkmış durumda. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1504 seviyesinden puanlanıyor. Sterlin dolar ise 1.3280 seviyesinden işlem görüyor. Japon yeni dolara karşı aslında Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde ilerliyor. Bunu da eklemek lazım küresel tarafta. Peki Avrupa tarafında fiyatlamalar ne yönde gidiyor? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü küresel merkez bankalar haftası demiştik. Bu hafta FED'den bir faiz kararı, Japonya'dan bir faiz kararı geldi. Japonya arttırdı, FED sabit bıraktı. Bugün ise İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı beklentiler dahilinde pas geçilmesi yönünde fiyatlanıyor diyebiliriz. Şu an Avrupa tarafına bakıldığında Londra dışında Paris, Frankfurt, Asbi, İtalya, Füsya tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu izliyoruz diyelim ve Amerika tarafına göz gezdirmekte fayda var. Çünkü burada bakıldığında yapay zeka harcamaların 5,5 trilyon dolara kadar çıkabileceği öngörülürken teknoloji hisselerinde bir hareketlilik de olduğunu bu haber akışıyla görebiliyoruz. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 vadelerde şu an %1,5'unda üzerinde Nasdaq öncülüğünde bir prim olduğunu izliyoruz. Tabii Kevin Warsh dün ilk sınavını verdi yeni FED başkan adayı ve Trump aslında faiz indirimini destekleyen bir başkan getirdiğinin altını çizmişti. Fakat küresel konjonktüre bakıldığında FED bu ay hatta bu sene değerinde diyelim düzeltelim bir faiz artışına gidebilir mesajını da toplantıda vermişti. Bu da piyasalarda hisse senetlerini baskılayan bir süreç olarak okundu diyebiliriz dün akşamki toplantıyı detaylandırdığımızda. Peki emtia tarafında tablo ne yönde gidiyor? Çünkü dolar endeksi yukarı yönlü bir seyir sunmuşken şu an spot piyasada ons altın 4300 doların da altında işlem görüyor, fiyatlanıyor. Ons gümüş 68 dolardan güne devam ederken Bitcoin 64 bin dolarda şu an yatay pozitif işlem hacmini sürdürüyor. Bir de petrol cephesine bakmak lazım. Çünkü TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda UEA yani Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol açıklamalarda bulundu ve dünya sistemi büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Risk algısı ciddi arttı ve bunun toparlanması için uzun bir süre gerekli mesajının da altını çizdi. Şu an bakıldığında petrolde bir toparlanma olduğunu gördük. Savaşın önceki seviyelerine yaklaşan bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık ve iki petrol türü de şu an 80 doların da altında işlem görüyor diye okuyoruz fiyatlamaları. Şimdi kısa bir araya gidelim Fokus'ta.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Konu satışlarını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bize eşlik ediyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Makbule Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Her konu satış verisini sizinle beraber değerlendiriyoruz. Bu ay bakıldığında biraz bayram tatilinin etkisinin olduğu bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Çünkü TÜİK verilerine göre Mayıs'ta konut satışları %31,2 yıllık bazda bir gerileme yaşadı. Ve 93 bin seviyesinde adetlik bir satış rakamı ortaya koydu. Fakat Nisan'da bu rakam 126 binde zirveyi görmüştü. Peki tatil günlerini dışarı atarsak nasıl bir seyirle karşı karşıya kaldık? Ve Nisan'daki zirve eğilimin tatil günleri dışında devamı eğilimini gördük mü?
1: Aslında kesinlikle öyle. Eğer iş günü sayısına bölecek olursak Mayıs ayındaki toplam iş günü sayısı 15,5 gündü. Dolayısıyla gün başına 6000 adetlik konut satışı gerçekleşti. Nisan'da da bu rakam aslında 6200 bandındaydı. Mart'ta ve Ocak ayında da 5500'lere kadar düşmüştü gün başına konut satışı. Dolayısıyla aslında 93.333 adetlik satış öyle çok kötü ya da sert bir düşüş olarak nitelendirilmemeli diye düşünüyorum. Ve Nisan trendiyle aslında gün başına aynı. Aslında toplam gayrimenkul satışlarına baktığımızda da Alara Hanım aynı seviyeleri görüyoruz. İş günü kaynaklı bir düşme var diyebilirim bu nedenle. Dolayısıyla Nisan'daki trend çok benzer seviyede devam etmiş. İpotekli satışlarda da %21,5 seviyesinde ilk 5 ayın toplam satışlar içindeki ipotekli konut satışının payı.
0: Evet.
1: Bu da geçtiğimiz yıla göre iyileşme. Geçtiğimiz yılın ortalamasına baktığımızda %14'ler mertebesindeydi. Burada bazı kamu

0: bankalarının yaptığı kampanyaların da etkisini görmüştük. Yılın sonunda 2.49'a kadar düşen kontrolsüz faiz oranı vardı. Tabii kullandırım oranları çok düşüktü. 1 milyon TL bandındaydı. Ama yine de bunun bir etkisini ipotekli satışlarda da görmüş oluyoruz ilk 5 ayda.
1: Şimdi ipotekli satışlarda %2,8'lik bir düşüş var. Yabancılarda %27 bir düşüş görülmüş ve iş yeri satışları da buna ek olarak %30'a varan bir düşüş kaydetmiş Mayıs ayına bakıldığında. Tabii tatilin etkisinin olduğunu çokça aslında bu konuda konuşmak ve altını çizmek lazım. Peki bunun yanı sıra bakıldığında ikinci elinde yine dinamiği ve pazarı domine ettiğini görüyoruz. Peki Haziran'da aynı tabloyla karşı karşıya kalır mıyız? Çünkü Haziran'da ilk yarı yılı bitireceğiz. Nasıl bir tabloyla sizce karşı karşıya kalacağız?
0: İkinci satışlar aslında 2020 hatta 2019 yılından itibaren %30'lar mertebesine oturmuştu. Hı hı. Daha önceki yıllarda %48'lere kadar çıkmıştı bu oran. An itibariyle %32'ler seviyesinde 2026 ilk 5 aya baktığımızda. Bu bence yeni trend alarmı. Burada çok ciddi bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü çok temel bir sebebi var. 2005-2018 yılları arasındaki konut üretimi artık ülkemizde yok. Markalı konut projelerindeki azalmalar, bunların hepsi de bunun alt nedenini oluşturuyor. Dolayısıyla ikinci el konut satışlarını domine ettirip pazar görmeye bence devam edeceğiz. Hatta hani kısa vadede de burada bir değişiklik olmayacaktır diye düşünüyorum. Belki daha aslında Türkiye olarak işte %50'lere kadar çıkan oranları görmüştük ilk el satışlarda ama evet. Bir daha aynı dönemlerin yakalanabileceğini ben çok öngörmüyorum uzun vadede de.
1: İkinci el talebinin devamını öngörüyorsunuz ilk yarı yılda da. Ben öyle anlıyorum söylemlerinizden. Şimdi bir de fiyatlama tarafına bakmak lazım. Çünkü bu hafta onun tarafında birçok veriyi aldık. İnşaat maliyet endeksi yükselişini sürdürdü ve %28,6'lık bir artış kaydetti. Diğer taraftan konut fiyatları yıllık bazda reel tarafta Mayıs'ta %6'lık bir düşüş kaydetti. Peki bu iki rakamı beraber yorumlarsak fiyatlamalarda hem satılık hem de kiralık tarafında nasıl bir seyirle karşı karşıya kalabileceğimizi öngörüyorsunuz?
0: Maliyet tarafında tabii savaş etkisini görmeye başladık. Özellikle malzeme endeksindeki artış 3 aylık olarak %3,5 ve üzerinde 3,75'ti geçen ay itibarıyla. İşçilik tarafındaki tabii artış işte asgari ücrete artış gelmediği sürece oradaki artış oranı çok sınırlı kalıyor. Dolayısıyla birazcık daha malzeme endeksinin etkisini görmeye başladık inşaat maliyetlerinde. İşte maliyetlerde tabii girdilerin çok büyük bir kısmı döviz cinsinden işte nakliye, emtia fiyatlarındaki artışlar da malzeme fiyatını etkiliyor. Her ne kadar enflasyonun altında kalıyor gibi gözükse de işte %28'ler seviyesinde olsa da piyasadaki karşılığı tam olarak bu seviyelerde değil, onu söyleyebilirim. Konut fiyat endeksine bakacak olursak tabii oradaki reel gerilemedeki pay oldukça açıldı. -%6'lara kadar çıkmış oldum Mayıs ayı verileriyle birlikte. Bu da aslında şunun göstergesi. Konut fiyatları artmıyor. Realde işte aslında 2024 Şubat ayından beri bana göre realde negatif. Tek istisna ayı vardı. O da Kasım 2025'teki açıklanan aylık enflasyon kaynaklı artı görünüm vardı bence. Dolayısıyla o eksi reel kayıp devam ettiği için de özellikle oturmak için alımlarda bir hareketlilik yaratıyor bu. Çünkü alıcı taraf hani konut fiyatının artmadığı bir durumda daha üstün. Dolayısıyla pazarlık kabiliyeti de daha yüksek. Ve işte kullanabiliyorsa çok az bir kredi kullanarak daha çok oturma amaçlı konutlardaki bir hareket görüyoruz. Aslında bunu da 2025 yılının başından itibaren görmeye başlamıştık. 2026'da çok benzer şekilde devam ediyor diyebilirim.
1: Hemen burada araya girmek isterim. Sizinle her programımızda son 2-3 aydır konut alımı için doğru zaman diyordunuz. Peki şu an geldiğimiz bu noktada, bu konjonktürde hala konut alımı için doğru zaman ve oturma amaçlı alım için mi sizce doğru zaman?
0: Tabii tabii. Kesinlikle. Yani oturma amaçlı alıyorsanız zaten her zaman doğru zaman. Ama bu dönem daha da doğru zaman. Satmak için tabii ki hani fiyatların artmadığı bir dönemde satış çok öncelikli olmuyor takdir edersiniz ki. Ama alım için ben doğru bir dönem olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi fiyatlamalarda reel bazı düşüşün devam ettiği bir trendle karşı karşıya kaldığımız 2024 Şubat'tan bu yana söylemiştiniz. Peki bu reel kaybın devamını ilk yarı yılın totalinde bekliyor musunuz? Ve bunun yanı sıra ikinci yarı yılda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız sizce?
0: Reel kayıp devam edecektir bana göre. Sebebi de mevduat faiz oranları. O mevduat faizi ne kadar yüksekse konut fiyatını o kadar baskılıyor aslında. Çünkü insanlar genelde alımları erteleyip mevduat faizini de değerlendirebiliyorlar kısa dönemde. Dolayısıyla ilk yarı yılda reel kayıp devam edecektir. Bana göre ikinci yarı yılda da konut fiyatlarında bir yükseliş ya da enflasyonun üzerine çıkan bir yükseliş görmeyeceğiz. Çünkü enflasyon da beklentilerin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla hem enflasyon hem de mevduat faiz oranları kaynaklı ben reel kaybın 2026 ikinci yarı yılında da devam edeceğini düşünüyorum.
1: Tabii alımlarda ve fiyatlarda bakıldığında talebi de çokça etkileyen konu faiz oranları oluyor. Uzun zamandır yani 3 ay üst üste faiz tarafında sabit giden bir politikayla ilerideki küresel şokların da bu konuda etkisinin çokça olduğunu biliyoruz. Bu tarafta ABD-İran savaşının sonlanmasına dair son haber akışlarının gelmesiyle beraber Eylül ve Kasım ayında bir faiz indirimi gelebilir beklentisi yavaş yavaş artmaya başladı. Peki bu beklenti gerçekleşirse piyasada nasıl bir talep veya bir ile karşılaşabiliriz sizce?
0: Konut tarafında tabii etkisi hemen hızlı olmayacaktır. Çünkü bizdeki kredi kullanım kısıtları hala aynı şekilde devam ediyor. Tabii savaşın etkisi bu 2.49'u da yükseltti. Artık 2.49 diye bir oran kalmadı. Bu ayın başında, Haziran başında artık en düşük konut kredisi faiz oranı 2.89'a çıkmış oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani o yükseklik hemen hızlıca konut kredisindeki düşüklüğe sebep olmayacaktır. Her ne kadar faiz politikasında bir değişiklik olsa da dolayısıyla hani bahsettiğimiz oranlar zaten hani yüksek oranlar işte %1'lerden %2.89 üçleri konuştuğumuz bir dönem. Dolayısıyla birebir korele şekilde ilerlemeyecektir ipotek satışları etkisi.
1: Şimdi hep oturum tarafında doğru zaman mı diye konuştuk ama bir diğer yandan bakıldığında savaşın da etkisiyle altın fiyatlarının çokça artıp düştüğü bir dönemle karşı karşıya kalmıştık ki biz geçen sene altında rekorların devam ettiği bir yıl görmüştük. Bu sene başında da aynı ivmeyle başladık fakat savaşın da etkisiyle farklı bir düşüş tablosuna adım atmış bulunmaktayız. Peki bu süreçte mevduat ve TL varlıklarda yüksek getiriler yatırım amaçlı konut talebini sınırlamıştı ve diğer taraftan altındaki yükselişin servet etkisiyle beraber gayrimenkule bir talebin de arttığını görmüştük. Şimdi altındaki düşüşle beraber bu etkinin yavaş yavaş azaldığı bir döneme mi giriyoruz ve gayrimenkulde yatırım amaçlı kullanımlarda önümüzdeki dönem nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
0: Yatırım amaçlı konut alımlarında bence temel değişim 2020 yılındaki kira tavan uygulamasıyla başlamıştı. Kiracıların çıkartılması ya da kira sözleşmelerinin yenilenmesi o dönem itibariyle oldukça büyük bir gündem ve yorgunluk oluşturdu bence. Dolayısıyla o birazcık yatırım amaçlı alımları durdurmuştu. Fiyatlar da oldukça yüksek. Hani kira amorti süreleri her ne kadar aşağılara gelse de yıl bazında bu kiracı meselesi bence yatırım amaçlı alımlarda bir miktar olumsuz etkilemişti piyasayı. Bunun yanına da konut fiyatlarının yüksekliğini, işte mevduat faizini, enflasyonu yan yana koyduğumuzda o kas artık bence eskisi kadar çok çalışmıyor. Tabii bunda üretim adetlerinin de çok ciddi etkisi var. Biz yatırım amaçlı konutları ne zaman konuşuyorduk? Özellikle kredi faizlerinin çok düşük olduğu ve parasal genişlemenin olduğu ve bunun yanında da konut üretiminin çok fazla olduğu dönemlerde konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Artık öyle bir dönem olmadığı için hani ben yatırım amaçlı alımlarda bir hareketi 2026'nın geri kalan aylarında da beklemiyorum, onu söyleyebilirim.
1: Peki yatırım iştahında bir artış öngörüyor musunuz Makbule Hanım? Çünkü bakıldığında maliyetlerdeki yükselişle beraber arsa fiyatları da aynı korelasyonla artıyor. Bu da bazı müteahhitlerin yatırım iştahını düşüren bir sürece sebebiyet veriyor. Peki bu ilk yarı yılda yatırım iştahımız nasıldı ve ikinci yarı yılda nasıl bir talep bekliyorsunuz?
0: Tabii ki motivasyon kaybına sebep oluyor geliştirici tarafta da. Hani son dönemde yaptığımız toplantılarda çok net olarak bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Ruhsatı alınmış projeler bile başlansa mı başlanmasa mı masalarda çok konuşuluyor. Dolayısıyla bu trend aslında 2025 Nisan ayından itibaren başlamıştı. Hala aynı şekilde ben devam ettiğini görüyorum. Çünkü segmentasyon artık geliştirici taraf eskisi kadar kolay yapamıyor. İşte eskiden orta gelire uygun konut projesi vardı, üst gelire uygun konut projesi vardı. Şimdi üst gelir grubuna yönelik projelerde bana göre bir sıkışma var. Çünkü oradaki adetler arttı. Orta gelire uygun konut projesi üretmek an itibariyle hani bahsettiğiniz gibi arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle neredeyse imkansız. Düşük gelir grubunu zaten hiç konuşamıyoruz. Hani burada düşük gelire uygun bir özel sektör geliştirmesi ülkemizde yok. Biliyorsunuz, evet. TOKİ'yle yürütülen bir süreç, sosyal konut meselesi. Dolayısıyla o sıkışmışlık çok net olarak geliştirici tarafta var. Bu da ister istemez markalı konut projelerinde bir azalmayı beraberinde getiriyor diye düşünüyorum ben bu dönem.
1: Şimdi bunun yanı sıra bir de aslında ABD-İran savaşının yabancı satışlarına etkisini de konuşmak lazım. Çünkü Mayıs'ta bakıldığında %27'ye varan bir düşüş olduğunu gördük yabancı satışlarında. Peki şimdi ABD-İran savaşının Haziran ayının ortasında barışa gitmesiyle beraber, bir mutabakat hattının imzalanmasıyla beraber burada artışları öngörecek miyiz ve hangi bölgelerden bize dair talebin artabileceğini öngörüyorsunuz?
0: Benim oradaki düşüncem açıkçası Türkiye olarak artık yabancı satışlarında da yeni normalimiz var. Hı hı. 2023 Haziran ayından sonra özellikle 6 Şubat depremlerinin de etkilediği bir dönemle karşı karşıyayız. Burada da bir trend değişikliği beklemiyorum açıkçası. Eskiden işte 4000-6000 adetlik aylık satışlardan işte 1000-1500 bandına geldik. Burada yabancının ülkemize bakış açısı, rakip ülkeler, rakip bölgelerdeki artış, bunların hepsi bence birer etken. Dolayısıyla her ne kadar savaş sona erse de biz eski yüksek yabancı satışlarını görmeyeceğiz. Yani 2026 yılı boyunca da görmeyeceğiz. 2027 yılında da ben o tarafta çok ciddi bir yükselme beklemiyorum an itibariyle.
1: Şimdi Rusya, İran ve Ukrayna vatandaşlarının alım yaptığını gördük. Peki İran tarafının bu savaş etkisinden sonra bize dair talebinin artabileceğini öngörüyor musunuz? Yoksa Rusya tarafında bu katılığın devam etmesini mi bekliyorsunuz?
0: Şöyle, İran aslında alımlara baktığımızda genelde 100-150 arasında bir bantta İran hep hareket etmiş. Savaş döneminde de, savaş öncesinde de. Dolayısıyla ciddi bir değişiklik İran tarafında yok. Rusya ve Ukrayna'daki değişiklik çok daha etkiliydi. Hı hı. 2022'deki satış adetlerinden bunu görebiliyoruz. Rusya'da, Ukrayna'da çok ciddi şekilde artmıştı. Tabii onun artış sebebi savaşın en kritik olduğu dönemdi. Şimdi oradaki etki azaldıkça bence Türkiye'deki alımlarda da azalış yönünde bir etkisi oluyor. Dolayısıyla ben her iki savaşın da artık ülkemizde sona ermesinde çok ciddi bir değişiklik getireceğini düşünmüyorum. Bu rakamlar bence yeni normal rakamlarımız ve bu rakamlara alışmamız gerekiyor düşünüyorum. Çünkü buradaki temel politikada 2023 yılı itibariyle bir değişiklik oldu.
1: Şimdi hane halkının alım gücünü de konuşmak lazım Makbir Hanım. Çünkü faizlerdeki yükseklik, burada arz yetersizliği, yabancı talebi ve maliyetleri göz önüne bulundurursak yılın sonunda hangi kritik nokta bizim için en can alıcı süreç olacaktır?
0: Tabii hane halkı alım gücü aslında konut satışlarını çok etkiliyor Alara Hanım. Bizdeki hane halkı geliri artmadığı için işte evlerimizi daha iyi evlerle değiştiremiyoruz. Kiradaysak işte yeni ev alıp eve geçemiyoruz. Dolayısıyla bu konu oldukça kritik bir konu. İşin hani ilginç tarafı 2025 ve 2026'nın geçtiğimiz aylarına baktığımızda her ne kadar bu olumsuz koşullar olsa da insanlar konut alımları tarafında ekstra bir motivasyona sahip. Şöyle bir örnek verebilirim. Toplam satışlar içinde 2023'te konutun payı %45'e kadar geri gelmişti. Türkiye ortalaması 50'ler, yani toplam ülkede yapılan tapu satışlarının %50'si konut, diğeri de diğer satışlardır. %45'e kadar geri gelmişti 2023'te. Şimdi 2026 ilk 5 aya bakıyoruz. Yine konutun payı %55'e çıkmış durumda. Dolayısıyla hani hane halkı geliri artmasa da bir şekilde işte eşten, dosttan borçlanarak, işte tasarruf finansman şirketine giderek ya da banka kredisi kullanarak insanlar ev sahibi olmak tarafında bu dönemde yine de bir motivasyona sahip. Ama tabii burada da yine hane halkı geliri önemli. Çünkü ev aldığınızda artık kira masrafınız ortadan kalkıyor. Dolayısıyla ikisinin böyle çok değişik bir şeysi var bence, ilişkisi var.
1: Evet, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbul Yönelmay'a çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Kolaylıklar dileyelim sizlere de. Evet, buradan bir diğer haberimize gidelim. Yapay zeka tarafındaki harcamalar çokça konuşulmaya başlandı değerli izleyenler. Yapı Kredi Baş Stratejisti Murat Berk ise Bloomberg HT'ye konuştu ve 5,5 trilyon dolarlık yapay zeka harcamalarının hisse piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Bir kulak verelim kendisine.
2: Özel sektörün borçluğu Amerika'da da yüksek. Artı şöyle bir şey var. Bu sene için 650 milyar. Dolar gibi bir rakam. Sizin de bahsettiğiniz gibi bazı tahminler 4-5 trilyon arası 2030'da bulmasını bekliyor. Şimdi finansman yöntemi yavaş yavaş değişiyor. Son zamanlarda gelen haberlerde hem ikincil halka arzların artık ön plana geldiğini görüyoruz ki bu borsalar açısından bir risk. İkincisi de borçlanmanın artacağını öngörüyoruz. Bu da hem bono piyasaları hem de dolaylı olarak hisse senetleri açısından ciddi bir risk. Yani daha önce bu bahsettiğimiz şirketler bono ihraçlarının %1'ini kapsarken şu an %15-20 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor. Bu özellikle son derece hani stabil kalan yatırım yapılabilir kategori ve high yield kategorilerindeki bir faizlerin, spreadlerin açılmasını dolayısıyla faizlerin artmasını muhtemeldir ki beraberinde getirecektir. Bunlar şu an bu şirketler işletme sermayesinin %90'ını aşağı yukarı yatırımlara harcamaya başladı. Bir örnek vereyim. Oracle mesela 30 senedir nakit akımı pozitif olan bir şirketti. Önümüzdeki 5 sene boyunca nakit akımı eksiye dönecek çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla değerleme yapırken sadece fiyat kazançlara baktığınız zaman bu şirketler çok pahalı değil gibi gözüküyor. Gerçi o da tartışılır. Hani o karların içine neler giriyor, neler girmeli aslında gibi şeyler de tartışılabilir ama şu tartışma götürmüyor. O da nakit akımı olarak bu şirketlerin çoğu yıllar boyunca ekside kalacaklar ve bunların değerinin önemli bir kısmı nakit indirgenmiş nakit akımında baktığınız zaman aslında 2030 sonrası yani bu terminal value dediğimiz sonrasından geliyor. Bu da çok soru işaretlerine açık bir şey aslında ve riskli.
1: Tabii ABD-İran Savaşı'nın da birçok sektörü etkisinde olduğunu sizlerle konuşuyorduk değerli izleyenler. HSBC Küresel Ulaşım ve Lojistik Başkanı Paras Jain de bir açıklama yaptı ve anlaşma kapsamında Hürmüz yeniden açılsa bile nakliye şirketleri bekle gör moduna girebilir dedi. İzleyelim.
3: Bu mutabakat zaptından öğrenebildiğimiz son detay esasen İran'ın ham petrolünü hemen satabilme imkanına sahip olmasıydı. Sizce bu durum ona bağımlı olan daha geniş sektörler için ne kadar anlamlı?
4: Yani nakliye sektörü açısından bakarsak bence çoğu bekle ve gör modunda. Manşet haberler kesinlikle olumlu. Körfez bölgesinde mahsur kalmış 600'den fazla gemi var ve bunların çoğu Hürmüz Boğazı'nın her iki tarafında bulunuyor. Yani oradan ayrılmaya çalışan bir gemi dalgası göreceksiniz. Ancak onlar için sigorta piyasasının normale dönmesi gerekiyor ve bunun için de güven yeniden tesis edilmeden önce sorunsuz bir hareketlilik dönemi görmemiz lazım. Bu yüzden şu anda nakliye hatlarının çoğu hala bekle ve gör modunda. Son birkaç gündür gemi hareketliliğinde bir artış da görmedik. Yani örneğin nakliye hatları için gemileri hareket ettirme konusunda harekete geçmeden önce istikrarı sahada fiziksel olarak görmek daha önemli.
3: Ve Paraş başlangıçta muhtemelen sadece yüksek riskli olarak nitelendirilen gemilerin bu geçişi yapacağını söylüyorsunuz. Bir süre geri duracak olan gemi ve sahiplerine kıyasla beklediğimiz hacimler nedir?
4: Yani şu anda muhtemelen ilk ayrılanlar tankerler olacaktır ve bu da risk iştahına bağlı. Ve muhtemelen bu yaptırımlı filoları kullanan bazı İran petrollerinin ilk ayrılanlar olduğunu göreceksiniz. Ticari gemiler söz konusu olduğunda normallik görmeden önce muhtemelen sigorta piyasasının harekete geçmesi gerekiyor. Yani bir kere de normale dönmekten ziyade kademeli bir yeniden başlamadan bahsediyoruz.
3: Paraş, o bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda da büyük bir belirsizlik var değil mi? Bunun hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşeceği konusunda bir iyi niyet var mı?
4: Duyduğumuza göre süreç yaklaşık 40 ila 50 gün sürecek ve bu yüzden bu 2 aylık dönemde nakliye hattı perspektifinden muhtemelen çok fazla hareketlilik görmeyeceksiniz. Bu yüzden muhtemelen bu 60 gün boyunca mayın tarama çalışmalarının nasıl gittiği, sigorta maliyetlerinin nasıl normale döndüğü çok ama çok dikkatli bir şekilde izlenecek. Çünkü yeniden konumlandırmanın büyük bir iş olduğunu unutmayın ve nakliye hattının isteyeceği son şey tüm gemileri yeniden yönlendirmek için 2 ay harcayıp sonra aslında geri dönmeleri gerektiğini öğrenmektir. Ve bu nedenle muhtemelen 60 günlük sürenin ardından gerçek normalliği ancak o zaman göreceksiniz.
3: Peki Paraş, normalliğin yavaşça geri döndüğünü ve bu barış anlaşmasının gemi sahiplerinin gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan geçirmesine yetecek kadar uzun ömürlü olabileceğini varsayalım. Peki bu durumun olumsuz etkilerine aslında en çok kimler maruz kalıyor? Çünkü çatışma sırasında navlun fiyatlarının hızla arttığını ve bazı şirketlere yaradığını gördük. Burada aslında günün sonunda kaybeden taraf olabilecek başkaları da var mı?
4: Evet, orta vadede muhtemelen konteyner taşımacılığı olumsuz etkilerin görüleceği sektör olacaktır. Çünkü Hürmüz Boğazı meselesi çözüldüğünde odak noktası muhtemelen Kızıldeniz'in yeniden açılmasına kayacaktır. Gemiler Afrika bölgesi üzerinden yönlendirildiği için konteyner taşımacılığı kapasitesinin %7 ila 8'ine yakınının emildiğini unutmayın.
1: Gündeme dair haberlerimizin ardından fokus nokta alıyoruz. 14.45'te tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
5: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6.000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6.000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Programı bugün bir röportajla açacağız. Dilan Erdemir yayına katılacak konuyla birlikte TÜSİAD'dan Fatih Birol konu, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dilan.
1: İyi yayınlar Zeynep. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısındayız. Toplantının onur konuğu Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yanımda. Enerji sektörünü konuşacağız. Fatih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi ABD ile İran arasında nihai anlaşmaya yönelik olumlu haber akışlarını takip ediyoruz. Burada petrolün de 80 doların altına geldiğini gördük ama savaş önceki seviyelere göre hala yüksek. Daha fazla düşüş öngörüyor musunuz?
2: Tabii bu esas itibariyle bundan sonra bu ABD ile İran arası anlaşma nasıl uygulanacak? Önümüzdeki 60 günlük bir müzakere dönemi var. Bu dönem nasıl geçecek? Ona bağlı. Eğer Hürmüz Boğazı koşulsuz olarak ve sorunsuz olarak trafiğe açılırsa, tekrar 27 Şubat'a dönersek, yani savaştan bir önce gün dönersek, piyasalara baktığımız zaman talebin zayıf olduğunu ama üretiminde hızlı bir şekilde artacağını görüyoruz. Özellikle 2027 yılında, gelecek yılda eğer barış aynen böyle devam ederse fiyatlarda hala aşağı doğru bir baskı görebiliriz.
1: Peki savaştan dolayı Hürmüz Boğazı'ndaki hasarın boyutu nedir ve akışın eski seviyesine dönmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var?
2: Şimdi birçok enerji tesisinde, boru hatlarında, petrol sahalarında, doğalgaz sahalarında, rafinerilerde, enerji terminallerinde hasarlar oluştu. Ama bu hasarların birçok bölümü, büyük bir bölümü kısa bir zamanda açılabilir, tahmin edilebilir. Ama bir bölümü zaman alacaktır. Bugünden yarına hepsini tekrardan normale döneceğini, yani 27 Şubat'a döneceğini düşünmek doğru değil. Ama bazı ülkeler, mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt daha çabuk dönebilir. Bazı ülkeler, Irak ve diğer ülkeler biraz daha zaman alabilir. Yani hemen her şey bitti, ertesi gün tekrardan aynı seviyede kapasite üretim yapacağımızı düşünmek birazcık iyimserlik olabilir.
1: Sizin bir yıl önce ticari petrol stoklarının alarm verici seviyede olduğuna dair bir söyleminiz var. Ki buradaki toplantıda da Haziran sonuna işaret ettiniz, açılması gerekiyor. Nedir buradaki risk?
2: Şimdi ben şunu söyleyeyim. Eğer Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa dünya ekonomisi oldukça zor bir döneme girecek diye. Çünkü mevcut ülkelerin petrol stokları yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Ve Temmuz ayı itibariyle, Temmuz Ağustos ayı dünyanın birçok ülkesinde seyahat ayı. Bu da petrol talebinin artması demekti. Ama gördük ki geçen hafta içerisinde, esasında geçen gün itibariyle olumlu bir atıl atıldı. Umarım bu olumlu adım devam eder ve fiyatlar aşağı doğru gider ve dünya ekonomisi derin bir nefes alır.
1: Sizin de sık sık vurguladığınız gibi yenilenebilir enerji yatırımları özellikle bu son petrol kriziyle birlikte daha önemli bir hal almış durumda. Hangi ülke ne yapıyor? Burada Türkiye'nin de atılımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neler söylersiniz?
2: Yenilenebilir enerji bütün dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bunun da nedeni bazılarımızın düşünebileceği gibi çevre dostu olmasından falan değil, tamamıyla ekonomik olarak maliyetlerin düşmesi. Özellikle güneş enerjisinin, rüzgar da tabii öyle. Mesela geçen sene baktığımız zaman dünyada 2025 yılında dünyada inşa edilen bütün elektrik santrallerinin %75'i yenilebilir enerji, %25'i petrol artı doğalgaz artı kömür, nükleer, hepsini toplasanız %25, yenilebilir tek başına %175. Bu da bu savaş ve bu kriz birçok ülke için enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Bu da yenilebilir enerjide ülkelerin kendi enerjisi olduğu için, ithal etmek zorunda kalmadığınız için bence daha ilave bir momentum kazanacak.
1: Fatih Bey, COP31'e giderken ne mesajlar vermek istersiniz? Bunu almak istiyorum. Bir de bunun Türkiye için önemi, beklentiler nedir burada?
2: Ben biraz önce söyledim buradaki iş insanlarına. COP31'i almak, olimpiyatları almak kadar önemli bir şey. Türkiye, ben bu fırsatı çok iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu konuda önemli adımlar atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bana birkaç kez söyledi Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar çok ülkenin devlet başkanı beklediğini. Sayın Murat Kurum'la sıkı bir şekilde çalışıyoruz ama maalesef dünyada iklime olan ilgi birazcık azalıyor. Çünkü o kadar savaşlar, ekonomik zorluklar ama bununla birlikte dünyadaki iklim olaylarının daha da fazla arttığını görüyoruz. Yani orman yangınlarının, aşırı sıcakların, sel felaketleri artıyor. Normalde iklime olan ilginin artması lazımdı ama birçok siyasi neden dolayı aşağı doğru düşüyor. Türkiye için COP31'i almak, Avustralya ile birlikte yapıyoruz bunu, son derece önemli bir fırsat. Ben COP31'in Türkiye'nin ülkemizin insani hassasiyetlerini vurgulaması için, dünya bir kez daha göstermesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Benim konuşum birçok devlet başkanı Türkiye'ye gelecek, Antalya'ya gelecek. Ülkemizin son derece önemli. Birkaç tane konuda çalışıyoruz Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle. Bunlardan bir tanesi Antalya'da dünya için bir elektrifikasyon hedefini beraberce ilan etmek ve bütün dünya ülkelerinin kabul etmesi önerimiz bu. İkincisi de sıfır atık konusunda önemli bir çalışma yapmak ve bu konuda bir hedef koymak. Üçüncüsü de Afrika'ya ve enerji konusunda Afrikalı ülkelere yardımcı olmak.
1: Yeterince kamuoyu oluşturulmadı dediniz bu konuda. Neler yapmalı?
2: Ben tabii birçok COP konusunda birçok ülkeyle çalıştım. Geçen sene Sayın Lula ile Brezilya için, daha önceki sene Sayın Aliyev ile, daha önceki sene Birleşik Arap Emirlikleri ile. Onlar çok güzel gitti. Umarım Antalya'da çok güzel bir şekilde geçecek. Ama kamuoyunda COP31 Türkiye aldı diye bir sevinç pek görmedim. Gerçekten son derece önemli bizim için. Umarım giderek bu bilinç yayılır. Türkiye'nin bu kadar önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması bence muazzam bir fırsat bizim için. O bakımdan hep beraber çalışıp bunun ne kadar önemli olduğunu, hem ülkemiz için hem de dünya için, dünya için güzel bir şey yapacağız Türkiye olarak. Umarım güzel sonuçlar çıkacak. Hepimizin bunu bence idrak etmesi ve bu konuda çalışması lazım.
1: Fatih Bey, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bizdeydi. Söz sende tekrar Zeynep.
0: Dilan, sana ve konuna çok teşekkür ediyoruz. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda Doktor Işıl Boy Ergül bizimle. TeacherX daha doğrusu, evet, kurucusu ve eğitim teknolojileri uzmanı. Hoş geldiniz Işıl Hanım.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi sizinle aslında çok yabancı bir konu değil, yapay zeka konusunu konuşacağız. Biraz bu işin tartışılan tarafıyla, boyutuyla, özellikle tabii Amerika'nın merkezinde olduğu, Amerika'daki teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına devasa yatırımlarını konuştuğumuz, bir yandan da G7 zirvesinde de gündeme gelen bu işin düzenlemesi, etik tarafı kısmının da tartışıldığı bir süreç. Şimdi bu kadar büyük paralarla yatırım yapılan bir Amerika teması varken ve burada çok ciddi bir avantaj elde etmişken, bizim gibi ülkeler için nasıl bir ortam var? Ne kadar avantajlı, ne kadar dezavantajlıyız? Ne kadar geç kaldık, çok mu geç kaldık? Arayı kapatmak ya da işte doğru bir yere konumlanmak nasıl mümkün?
3: Çok zor bir soru bu arada. Yani gerçekten şu anda bence yapmamız gereken şey insan kaynağı yatırımı. Çünkü dediğiniz gibi bu zaten çok önce başladı. Şu an artık yani sadece ABD içerisindeki o teknoloji şirketleri içerisinde de arasında çok ciddi anlamda bir yarış var. Bundan dolayı bizim gibi ülkelerin yapması gereken şey aslında doğru bir planla, doğru yatırım planlamak. Çünkü biz bunu aslında Asya tarafından da görüyoruz. Yani daha önce başlayan ama bunu gerçekten doğru planlamayan ve sonra vazgeçen ülkeler de var. Güney Kore olduğu gibi. Bu bizim için aslında çok önemli bir örnek. Bizim yapmamız gereken insan kaynağı yatırımı önce ve doğru bir planla yol almak diye düşünüyorum.
0: Peki bu eksende yaptıklarımızı, yapmaya çalıştıklarımızı biraz değerlendirelim. Özellikle Türkiye'nin yapay zeka vizyonu, bu konuda çıkardığı son yol haritasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru hedefler var mı?
3: Aslında bence bu çok önemli bir zihniyet dönüşümü. Yani çünkü özellikle işte mesela hazırlanan planda şunu söylüyor aslında. Birincisi fark et diyor. Şimdi fark et kelimesi çok önemli bir kelime. Yani mesela UNESCO'da da aslında en başındaki çerçeve farkındalıkla başlıyor. Bu ne demektir aslında? Yapay zeka okur yazarlığı için birinci adım sadece araç kullanmak değildir. Ya da sadece faydalarını konuşmak değildir. Bizim burada hem faydalarını hem de risklerini de beraberinde konuşmak ve bunu kullanırken aslında epistemik sorumlulukla beraber, yani doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bence bu yüzden çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Aynı zamanda açıklanan çok önemli bir konu daha var. İşte 2 yılda 5 milyon kişiye yapay zeka okur yazarlığı eğitim verilecektir diyor. Şimdi baktığınız zaman bu pratikte yaklaşık günde 7000 kişiye ulaşmak demek. Şimdi
0: ciddi bir altyapı da gerektirmiyor mu bu?
3: Bravo, çok güzel. Şimdi ben tam onu söyleyecektim. Yani belki birkaç sene önce ya da çok uzun seneler önce olsa çok kolay bir şey değil bu. Ama artık şu an platformlarla beraber çok daha ölçeklenebilir. Çok daha aslında yapılabilir bir şey. Ama tabii ki de bunun başarılı olması için işte uluslararası standartlarla uyumlu olması, eğitmenlerin eğitimi, çünkü birinci olan şey, yani yapay zeka sınıflara taşıyacak olan şey teknolojiyle aslında burada öğretmenler ve ölçülebilir bir şekilde planlanması. Çünkü biz ölçemediğimiz şeyi geliştirdiğimizi iddia edemeyiz.
0: Nasıl ölçeceğiz? Şu an seviye ne? Özellikle öğretmenler anlamında yapay zeka okuryazarlığından ne anlamalıyız? Bu işi öğretmesini beklediğimiz kitlenin seviyesi ne? Ölçme, değerlendirme nasıl olacak? Nasıl hızlanılır?
3: Şimdi aslında 2 senedir çok önemli bir farkındalık oluştu diyebilirim ama yapay zeka okur yazarlığında mesela şimdi ben kendi platformlarım için Güney Kore'den bir üniversiteyle işbirliği yapıyorum. Bu noktada çünkü aslında birazcık fazla küresel işbirlikleri de çok önemli diye düşünüyorum bu noktada. Bizim yapmamız gereken şöyle, şu an mesela yapay zeka okur yazarlığı konuşuyoruz. Eğer bir insan yapay zeka beni anlıyor diyorsa o insan yapay zeka okur yazarı değildir. Çünkü anlamak bilinç gerektiren bir şey ama yapay zekada bilinç yok. Yani yapay zekanın yaptığı şey size bir sonraki olası kelimeyi yüz aslında çıkarmak. Hani bu noktada aslında biz o yüzden hep diyoruz hani eğiticinin eğitimi çok önemli. Bununla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar var. İşte mesela ölçekler var. İşte bunun mesela belki o platformlarda bir ön test, son test konması. Gerçekten mesela bazı görevler verilmesi bu noktada çok kıymetli. Bir de bizim de üye olduğumuz bir konsey var. Avrupa Konseyi aslında. 77 yıllık

0: Bilgiler verdiğiniz için bir haberle devam edelim. Vadesine bir yıl veya daha az kalmış kısa vadeli borçlar Nisan ayında 242 milyar dolarla yeni bir zirveye çıkmış. Detaylarına bakıp devam edelim. Mobilya sektörünü konuşacağız.
1: Vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borçlar Nisan'da 242 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoğu ise bir önceki aya göre %3 artarak Nisan ayı itibarıyla 171.6 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu bir önceki aya göre %5.8 artarak 75.5 milyar dolar oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri bir önceki aya göre %4.1 artarak 8.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %6.7 artışla 18.6 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %1.9 artışla 22.2 milyar dolar olurken, Türk lirası cinsinden mevduatlar %9.2 artarak 26 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu bir önceki aya göre %2.8 artarak 71.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri %1.3 artarak 64.4 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler %19.6 artarak 7 milyar Amerikan dolarına yükseldi. Kısa vadeli dış borç stoğu içinde dolar ve euronun payı azalırken Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış oldu. Buna göre stoğun %34.8'ini Amerikan doları, %26.7'sini euro, %24.5'ini Türk lirası ve %14'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu. Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğunda mevduat yükümlülükleri 66.8 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74.9 milyar dolara yükseldi.
0: Stüdyoda bir başka değerli konuğum var. Ahmet Güleç, Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı, Tim Başkan Vekili yanı başımda. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi mobilya sektörü dinamik bir sektör olduğunu hala söyleyebileceğimiz bir sektör. Ya ilk yarıyı nasıl tamamlıyor? Bu sektörü etkileyen birçok faktör oldu. Bir savaş gündemi oldu çünkü özellikle Körfez tarafında hikayeyi nasıl etkiledi? Oradaki satışları, talebi daha doğrusu. Jeopolitik gerilimler, işte küresel yavaşlama gibi başlıklar ne ifade ediyor sektör için? Ne kadar hesap bozucu, nedir şu an için görünüm?
2: Mobilya bugünkü trendte dünya için önemli. Hı-hı. Gelişmiş ülkeler mobilya sektörünü önemsiyor. Az gelişmiş ülkeler mobilya üretmek istiyor. Ama Türkiye için, bizim için çok başarılı olduğumuz bir sektör. Dünyanın üretiminde, tasarımında, kalitede hep ilk onlardayız.
0: Ve yedinciyiz değil mi ihracatta?
2: Tabii, ihracatta yedinci sıradayız. Üretimde onuncu sıradayız. Biz tabii ki hiç önemsemediğimiz bir şeydi, istemediğimiz bir şeydi ama ithalatımız da artmaya başladı maalesef. Şunun için söylüyorum. Dünyadaki bütün mobilya fuarlar hala canlı gidiyor ama en önemli mobilya fuarını biz İstanbul'da organize ediyoruz. Yani dünya mobilya sektörünün gözü İstanbul'un üzerinde. Bugün Türkiye mobilya sektörümüz hem Avrupa Mobilya Konfederasyonu'nun çok önemli bir üyeliğini yapıyoruz, yönetim kurulu üyeliğini yapıyoruz ve dünyadaki mobilya sektörüne yön veriyoruz. Bir anlamda da Asya Pasifik'in organizasyonlarının ve federasyonun içindeyiz. Tabii ki bizim bir kendi sorunlarımızla ilgili. Türkiye'de emek yoğun sektörlerinin bir sorunu var. Biz şöyle desek, bugün biz gerçekten çok pahalılaştık dünya ölçeğinde. Bu bizim için dezavantaj. Onun için bu dezavantajını tersine çevirmek için, avantaja çevirmek için biz daha fazla kalite, daha fazla tasarım konuşuyoruz artık dünyada. Onun için tasarım fuarları yapıyoruz. İstanbul daha önemli bir tasarım fuarı yapıyoruz ve artık dünya bunun buraya geliyor. Dünya tasarımcıları burayı kontrol ediyor. Çünkü sadece artık kilogramla, adetle artık dünyaya bir şey satamıyorsun. Değerle satmamız lazım. Onun için mobilyayı daha çok değerleştiren bir ülkeyiz. Daha çok değerli hale geldi.
0: Buradan kastınız ne? Markalaşma mı? Yüksek katma değerli ürün üretimi mi? Yani ikisi bir arada mı?
2: Evet. Tabii ki markalaşma çok önemli. Firmalarımız markalaşmayı yapıyor. O firmalarımız bunu organize ediyor. Firmalarımız daha değerli almak için mücadele ediyoruz ama biz Türkiye mobilya sektörünün dinamiklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Tasarımla büyüsün, kaliteyle büyüsün, trende yön versin noktasıyla etkinlikler yapıyoruz. Bütün markalarımızı yönlendirir.

0: Türkiye'nin aynı zamanda dünya markalarını da Türkiye'ye getiriyoruz. Fuarlarımıza katılımcı oluyorlar. Biz de dünyanın önemli mobilya fuarlarına katılıyoruz. Türk markalı olarak gidiyoruz. Şöyle diyoruz. Türkiye bir mobilya tasarım ülkesidir. Şimdi biz bu hikayede başarılı olduk.
1: Peki o zaman bu söylediğiniz resimden ben şunu mu anlamalıyım? İlk soruda şunu sordum ya, bir savaş süreci geldi geçti diyelim, hani artçılarını ve işte ikincil etkilerini takip edeceğiz elbette, ama yani bu tip süreçlere dirençli ve dayanıklıyız mı demek istiyorsunuz?
0: Şöyle diyelim, biz 200 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bölge ülkelerinin önemli bir tedarikçisiyiz bugün.
1: O yüzden soruyorum, Körfez tarafındaki talebi
0: nasıl? Onun için Körfez tarafında tabii ki ilk etapta o lojistik meselesi sorun oldu. Ama Hürmüz kapandı. İran'a ihracatımız artmaya başladı mobilya. Çünkü Çin o taraftan gelemedi. Yani demek istediğim şu. Bazen savaşlar da aynı zamanda fırsatlar doğuruyor. Ama diyelim ki Ukrayna-Rusya savaşı tarafında. Tabii Avrupa'nın durgunlaşması o savaş da bizi etkiledi. İsrail'in işte Lübnan'a saldırması, Gazze'ye saldırması da bazen moralleri bozuyor, ama mobilya sektörü durmuyor aslında bir anlamda. Çünkü insanlar daha çok evinde kalıyor, daha çok mobilya tüketmek zorunda kalıyor. Hatta şöyle diyelim, savaş sonrası dönemde ki inşallah daha fazla mobilya ihracatımız olacak. Bugün Suriye yeniden yapılanıyor, şimdi daha fazla ihracat olacak. Dolayısıyla bu şartlar, savaş şartları, en son şartlarda mobilya ihracatımız sadece ilk şeyde bir lojistik sorunuyla karşı karşıya geldi.
1: Anladım.
0: Ama siparişlerimiz geldi. Siparişlerimizi ürettim ve devam etmeye.
1: Çin'den bize kayan talepler kalıcı olur mu?
0: Şöyle, biz Çin'le nasıl rekabet ediyoruz? Biz tasarımla ancak rekabet edebiliriz. Çin'den bize kilo ucuzluk bazında bir şey gelmiyor artık. Bir de firmalarımızın ölçeğini büyütmemiz lazım. Şimdi firmalarımızın Çin firmalarıyla karşılaştırdığımız vakit küçük firmalar. Dolayısıyla firmalarımız kısa dönemde ve orta dönemde de büyüyemeyeceği için, bu ölçeği yakalayamadığı için işbirliği kültürüyle ancak biz Çin'den pazardan pay alabiliriz. Birincisi tasarım, kalite. İkincisi de işbirliğiyle biz alabiliriz. Çünkü oraya giden müşteriler dünyanın nispeten ölçek ekonomisini yakalamış firmalardan alışveriş yapmak istiyor.
1: Şimdi ölçek ekonomisini yakalamak, yani sektörün yüksek montanlı talepleri karşılayabilecek noktaya gelmesi, o dediğiniz küçük işletmelerin büyümesi hedefleri için sizin sektörün büyüme odağında iç talep dış talep dengesi nasıl?
0: Şöyle,
1: yani hedefinizde odağınızda hangisi ağırlıklı?
0: Şöyle bir şey söyleyeyim, biz 14 milyar dolar üretim yapan bir ülkeyiz. Üretim rakamlarıyla Türkiye mobilya sektörü 14 milyar dolar üretim yapıyor. Bunun 5 milyar dolarını biz ihracat yapıyoruz, ama 5 yıldır 5 milyar dolarda kaldık. Biz kilogram bazında düşüyoruz. Biz adetlerimizi arttıramıyoruz çünkü pahalılaşıyoruz. Kilogram başında fiyatımız artıyor. Biz 3 yıl önce mobilya kilogramını 3 dolardan satarken şimdi 4 dolara aşmaya başladı. Tabii ki insanlar bize soruyor ki, diyor ki Çin'de fiyatlar yükselmedi, Polonya'da yükselmedi, Meksika'da yükselmedi, İtalya'da yükselmedi, neden Türkiye'de yükseliyor diyoruz. Bu bizim kendi sorunlarımız. İç pazara baktığımız vakitte enflasyon en büyük belamız. Fiyatlar yükseliyor. Vatandaşın alım gücü, yani asgari ücretimiz de artıyor, katlanıyor, ama insanlar alım yapamıyor. Burada bir paradoks yaşıyoruz. Neticede sadece fiyatların yükselmesi insanların daha fazla satın almasını engelliyor gibi görünse, ama insanların fiyatları da yükseliyor ama satın alma yapamıyor. Neden satın alma yapamıyor? Çünkü yetmiyor. Yani bizim iç pazar, dış pazar dengesinde birinci tercihimiz, biz 49 bin tane firmamız var mobilya üreten, evet, ve bunun 20 bin tane firması ihracat yapıyor. Bizim için ihracat önceliğimiz. Evet, işimiz üretim, ama gücümüz, yani bizim ihracat. İhracat yaparsak bu sektörleri ancak geleceğe hazırlamış oluruz.
1: Ahmet Bey, çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız, bu kısa vakitte sorularımızı yanıtladığınız için. Ahmet Güleç konuğumuzdu. Kendisinin notlarıyla 30 dakikayı bitirelim. 14'te piyasa hattında tekrar görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik. Öncelikli yayın.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam. Garanti
3: BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Bilmiyorum.
5: DTS yani doğrudan tahsil

0: haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün kurumsal sosyal sorumluluk projelerini konuşacağız. Yeni projeler neler? Kadın istihdamı. Tabii ki de pozitif ayrımcılık çerçevesinde ağırlıklı konuşuyor olacağız. Tabii ki otomotiv sektörünün de bu senenin ilk yarısını değerlendireceğiz. İhracat nasıldı? Üretim nasıldı? Satışlar nasıldı? Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sür'ün sorularımızı cevaplayacak. Süer Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi aslında sizin zaten sosyal sorumluluk deyince birçok projeniz evet, var. Evet. Yani burada saymakla bitmez. Zaten doğru. Daha önce de yayınlarımızda bir bölümünü konuşmuştuk. Evet. Şimdi kadın istihdamı tarafını konuşacağız ama ben diyorum ki otomotiv sektörünün yani bu senenin ilk yarısını bir değerlendirelim. Sonra rahat rahat projelerinizi konuşalım. Şimdi otomotiv tarafında 2026 nasıl başladı? İlk yarı nasıldı? Hem Mercedes-Benz için, Mercedes-Benz Türk için hem de genel sektör adına neler söylersiniz? İhracat tarafı olabilir, yine istihdam tarafı olabilir, üretim, satışlar, talep nasıldı? Memnun musunuz ilk yarıdan?
2: Teşekkür ederim. Evet, daha ilk yarıyı bitirmedik. Mayıs sonu itibariyle söyleyebilirim.
1: Tamam.
2: Şikayetçi değiliz, öyle söyleyeyim. Baktığınız zaman Mayıs sonu itibariyle tabii bir düşüş yaşadı. Bütün segmentlerde yani otomobil, hafif ticari, kamyon, ağır vasıtalar ve otobüs hariç otobüste bir artış yaşadık. Ama Mayıs ayı tabii çok kısa bir aydı. Biliyorsunuz bayram vardı, işte 19 Mayıs vardı, birleştirildi falan. Çok kısa bir aydı. Yanılmıyorsam 12-13 gün iş günü vardı. Dolayısıyla Mayıs bir gösterge değil. Tamam. Haziran ayı da tam tersine 26 iş günü var bu ay.
1: Bereketli bir ay.
2: Aynen. Bereketli bir ay. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığımızda evet biraz daralma yaşıyoruz ama normal seviyede. Hmm. Yani
1: beklenilen
2: seviyede. Ağır vasıtadan bahsedecek olursam biz Türkiye'de 35 bin civarındaki bir kamyon pazarını normal pazar diye nitelendiriyoruz. Bu sene de geçen sene 40 bindi. Tamam. Bu sene de 35, 36, 37 bandında olacak. Normal bir pazar.
1: Aynı.
2: Evet evet. Şikayet etmiyoruz. İyi. Otobüs pazarı diğerlerinden biraz farklılaşıyor. Orada bir artış yaşıyoruz ama onun da sene ikinci yarıda normalize olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şikayet edecek bir durumumuz yok. Tamam. Otomotiv sektörü biliyorsunuz ciddi bir transformasyon geçiriyor. Tabii. Dolayısıyla Avrupa'da herkes takip ediyor.
1: Tabii.
2: Avrupa'da otomotiv endüstrisinde bu değişimden dolayı bir takım sancılar yaşanıyor.
1: Tabii zorlanıyor.
2: Evet, işte tabii oradan biz de muhakkak payımızı Türkiye olarak alıyoruz. Türkiye tabii büyük bir otomotiv üreticisi. 2 milyon civarında üretim kapasitemiz var. Dolayısıyla orayı da yakından takip ediyoruz. Tabii Avrupa bizim birincil İhracat pazarımız. Tabii. Avrupa'da herhangi bir şey olduğu zaman birebir bizi de etkiliyor tabii ki. Hı hı.
1: Tabii taleplerde daralma
2: oluyor. Tabii özellikle İhracat. Bizim gibi global markalar dünyanın çeşitli yerlerinde imalat yapan global marka bu transformasyondan çok etkileniyor. Hı hı. Avrupa'da şu anda ciddi bir konu tartışılıyor bu endüstri hızlandırma anlaşması diye veya Made in Europe denilen bir konu var. Tabii o bizi çok yakından ilgilendiriyor bütün otomotiv sektörünü. Biz de OSD olarak, Otomotiv Sanayiciler Derneği olarak bütün paydaşlarımızla işte farkındalığımızı arttırmak için uğraşıyoruz.
1: O bizi negatif, otomotiv pazarını negatif etkileyecek bir konu mu? Made in Europe.
2: Evet, çünkü şimdi biliyorsunuz son birkaç yıldır bu dünyada ticaret savaşları çok alevlendi. Hı hı. İşte tarifeler çıkıyor, gümrük duvarları çıkıyor.
1: Hele Donald Trump'la beraber.
2: Evet, şimdi bu çerçevede tabii Avrupa Birliği de 450 milyon nüfusu olan son derece zengin, müthiş bir kıta. Öyle düşünün, çok büyük bir pazar. Şimdi o pazar tabii eskiden hep serbest ticareti savunulurken bir dönülüp bakıldı ki o gayri safi milli hasılanın içindeki pay, sanayi payı %18'lerden %14'lere düşmüş. Dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği bir bu hızlandırma programıyla Avrupa sınırlarının etrafına bir duvar çekip tamamen made in Europe, yani Avrupa'da üretilen araçları teşvik edecek. O tartışılıyor. Bu çerçevede gümrük birliği çerçevesinde Türkiye bunun içinde mi olacak, dışında mı olacak tartışmaları var. Ha. Hala var, evet, maalesef.
1: Anladım. O yüzden hani şu an
2: önemli, çok önemli. Çok önemli. Yani Türkiye'de biliyorsunuz otomotiv sanayi ihracatta bir numara.
1: Tabii.
2: Ve otomotiv sanayinin bir numara olduğu yerde de ana pazarımız da Avrupa. Dolayısıyla Avrupa'da böyle bir kısıtlama ve duvar olursa tabii bizi çok negatif etkiler. Çok negatif etkiler.
1: Evet.
2: Onun için bütün paydaşlar olarak bu konuda dikkat etmemiz lazım.
1: Evet, şimdi Çin gibi bir tabii otomotiv pazarında bu kadar agresif büyüyen bir pazarda olunca Avrupa'nın işi de zor aslında.
2: Zor.
1: Kolay değil diyemeyiz.
2: Zor, kesinlikle zor. Çünkü Çin'in tabii imalat sanayinde önemli bir ayak izi var. %40 zaten bu işte hızlandırma programı da eğer ulusal ayak iziniz %40'tan büyükse bir takım sınırlamalar getiriyor. Sofistike bir konu ama dediğim gibi Türkiye için son derece, otomotiv endüstrisi için ve Türkiye için, memleket için son derece önemli bir konu.
1: İnşallah iyi olur. Bakalım.
2: İnşallah. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bütün gücümüzle çalışıyoruz.
1: Evet, önümüzdeki zamanlarda göreceğiz
2: evet.
1: bunu. Şimdi kurumsal sosyal sorumluluk. Çünkü
2: evet.
1: siz buna çok büyük bir pay ayırıyorsunuz.
2: Doğru.
1: Şirket olarak.
2: Doğru.
1: Bunu biliyoruz. Bu istihdam tarafına bakarsak. Şimdi otomotivde istihdam, tabii ki bu yapay zeka, işte teknoloji aslında bu tarafı çok tehdit ediyor. İşte mesela Almanya'da Volkswagen binlerce kişiyi işten çıkaracak bu sebepten dolayı.
2: Doğru.
1: Bu istihdamı biraz konuşalım. Sonra kadın istihdamı ve pozitif ayrımcılığa geleceğim ama öncelikle genel bakışla bakarsak otomotiv sektöründe önümüzdeki dönem istihdamda yine bu sebeplerden dolayı daralma bekler misiniz? Zaten işsizlik bir sorun.
2: Doğru.
1: Özellikle Türkiye'de. Sektör için neler söylersiniz?
2: Şöyle toparlayayım. Evet, bir takım şeyleri basından takip ediyoruz. Hı-hı. Herkes bir ufalma konusunda. Çünkü demin asıl buradaki tetikleyici konu dünya üzerinde oluşan rekabet. Bir otomotiv endüstrisi bir değişim geçiriyor. Bir elektrifikasyona doğru gidiliyor. Orada şimdiye kadar içten yanmalı motorlarda hiç karşılaşılmayan bir Çin rekabetiyle karşılaşılıyor. Dolayısıyla asıl istihdam konusunu tehdit eden konulardan bir tanesi bu rekabet. Yapay zeka falan tabii ki etkileyecek
1: ama
2: asıl konu bu rekabet. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ndeki faaliyet gösteren bütün otomotiv endüstrisine baktığınız zaman karlılıkları 2020

0: 25 itibariyle yarı yarıya düşmüş vaziyette. Yani %5'lere kadar indi. İşte bu sebepten dolayı zaten bu işte endüstri hızlandırma paketi anlaşması ortaya çıkıyor. Bu anlaşmanın bir öngörüsü de devreye girdiği zaman, eğer yabancı yatırımcı olarak Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir yatırım yapacaksanız, her seviyede %50 Avrupa Birliği vatandaşı istihdam etmek zorunda kalacaksınız.
1: Böyle bir kural.
0: Böyle bir kural da var. Evet, böyle bir kural da var. Dolayısıyla yani otomotiv endüstrisi gerçekten büyük bir değişim içerisinde. Rekabet çok daha sertleşti, hızlandı. Dediğim gibi ülkelerin ayak izleri birbirinden farklı. Özellikle işte batarya konusunda bildiğiniz gibi Çin'in çok büyük bir dominansı var.
1: Peki ayak izinde düşürebiliyor mu Çin?
0: İşte
1: o
0: şimdi,
1: rekabette de
0: yani,
1: iyi mi?
0: O rekabette de iyi. Ayak izi derken o sektördeki dominansından bahsediyorum. Örnek olarak işte akü veya batarya imalatında veya güneş enerjisinin panellerinde veya rüzgar güllerinde, yüksek enerji tüketen endüstrilerde, bu az rastlanır materyaller diyoruz biliyorsunuz, çok popüler bu aralar konuşuluyor filan.
1: Nadir
0: elementler, bravo. Aslında o nadir elementler nadir değil biliyorsunuz. Onun rafinerisi nadir. Dolayısıyla Avrupa kıtasında da bu rafineriler pek yok. Dolayısıyla o ayak izi işte Çin'in gerçekten çok ciddi.
1: Rekabet.
0: Evet, o dolayısıyla bu rekabet tetikliyor aslında her şeyi. En son duymuşsunuzdur, yani hepimiz duyduk tabii ülke vatandaşı olarak. İşte bir otomotiv firmasının Macaristan'da Türkiye'deki yatırımından vazgeçip Macaristan'a gitmesi falan.
1: Doğru.
0: İşte bunların hepsi aslında bu çerçevede değerlendirilmesi gereken gelişmeler. Ama istihdam tabii özellikle Avrupa Birliği, Avrupa markalarında ciddi bir tehdit.
1: Anlıyorum. Peki şimdi kadın istihdamı. Şimdi otomotiv sektöründe ben kadın istihdamı zor diye düşünürüm.
0: Evet.
1: Çünkü erkek egemen bir sektör diye düşünürüm.
0: Doğru.
1: Siz daha iyi bilirsiniz.
0: Doğru.
1: Ama siz birçok proje yapıyorsunuz.
0: Doğru.
1: O projeleri sizden dinlemek istiyorum. Pozitif ayrımcılık, kadın istihdamı, özellikle bu kadar zor bir sektörde neler yapıyorsunuz? Hangi projeler ve ne kadar başarılı?
0: Önce teşekkür ediyorum. Sevdiğimiz bir konu. Gerçekten çok uğraşıyoruz çünkü. Birkaç kategoride bakıyoruz biz buna. Önce yönetim seviyesinde, otomotiv endüstrisinde, Türkiye geneline baktığınız zaman %29-30'lar civarında. Bizde %35 civarında, yani beyaz yakada. Ama sahadaki arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız bizce daha önemli. Sahada, çünkü popülasyon asıl sahada. Yani bizim şirketimizdeki istihdam 7000 kişi. 7000 kişinin 2000'i beyaz yaka, 5000'i mavi yaka. Dolayısıyla asıl popülasyon aşağıda, sahada çalışan arkadaşlarımızda. Oradaki kadın popülasyonunu arttırmamız lazım. Burada da birkaç tane büyük problemle karşılaşıyoruz. Özellikle sahada çalışacak arkadaşlar başvurularına baktığımızda maalesef 100 başvurudan bir tanesi kadın çıkıyor.
1: Talep yok gibi.
0: Evet, yani diyorsunuz ya tabii ağır sanayi,
1: ağır
0: yani
1: sanayi,
0: otomotivde zor.
1: Tabii.
0: Maalesef bu 100 başvurunun sadece bir tanesi kadın. Beyaz yakada daha farklı durum tabii, takdir
1: orada
0: ederseniz.
1: Daha fazla,
0: orada
1: yani
0: daha fazla. Biliyorsunuz Türkiye'deki üniversitelerin kadın popülasyonu aslında erkeklerden fazla. %51'e 49. Ama mühendislik fakültelerine baktığınız zaman ki otomotiv endüstrisi ağırlıklı mühendis istihdam ediyor. Oralarda %15-20 civarında. Biraz daha dibe daldığınız zaman yani makina, mekatronik, elektrik, elektronik falan biraz daha da zorlaşıyor. Ama dediğim gibi beyaz yakada %35'lik bir kadın istihdamımız var. İyi, memnunuz. Yönetim seviyesinde çeşitli oranlar verilebilir ama bence çok anlamlı değil. Çünkü yönetim kurulunda zaten 4 kişisiniz, 5 kişisiniz. İşte bir tanesi kadın olduğu zaman %25 oranınız oluyor. Ama asıl mesele toplum içinde, ekonomi içinde o tabanı sahada çalışanları yayabilmemiz. Şimdi buradaki en önemli problem de dediğim gibi 100 kişide bir kişi müracaat ediyor. Böyle beklerseniz bu iş olmuyor, artmıyor. Onun için aktif olarak, proaktif olarak biz kadın istihdamını arttırmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Evet. İşkur'la proje yapıyoruz. Mesela kadın kaynakçı çalıştırmaya başladık. Eğitim veriyoruz, mesleki edindirme eğitimlerinden geçiriyoruz. Aktif olarak bildiğiniz kaynakçı, fabrikada kaynak yapan kadın arkadaşlarımız var. Çok çok da gurur duyuyoruz. Efendim Boyahane'de şimdi yeni bir mesleki eğitim bitirdik, programı bitirdik. Boyahane'de kadın istihdam ediyoruz. Son 2-3 yıldır dediğim gibi aktif olarak meslek edindirmeye yöneldik.
1: Teşvik ediyoruz.
0: Teşvik ediyoruz, meslek edindirmeye yöneldik ve ciddi anlamda da sahada çalışan kadın adedimizi arttırdık. Geçen hafta ben Aksaray'daydım, çok da hoşuma gitti. Yeni istihdam, 80 tane stajyer aldık. 80 tanenin 50 tanesini istihdam ettik, kadın hepsi. Gencecik, pırıl pırıl. Bana da kendilerini yaptı, böyle bir metalden gül hediye ettiler. Çok da duygulandırdılar beni. Son 3 senede Aksaray fabrikamızda kadın istihdamı 3'e katladık, öyle diyelim. 3'e katladık. Hala çok düşük tabii. %6,5-7 seviyelerinde hala çok düşük ama tabii ivmelenmesi, hızlanması bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten çok mutlu ediyor. Kolay değil. Yani kadın istihdamı böyle çok ulvi bir şey gibi sound ediyor ama gerçekten içine girip baktığınız zaman işte 100 adaydan bir tanesi. Pozitif ayrımcılık yapıp alsanız da
1: yine
0: çok az tabii. Dolayısıyla muhakkak bir özendirme yapmanız lazım. Kadın çalışanlarımızı pozitif ayrımcılık olarak baktığımızda rahat ettirmeye gayret ediyoruz. Çalışmayı bırakmamalarına gayret ediyoruz. Vardiyalarımızı ona göre ayarlıyoruz. Doğum yapan kadınlarımıza, ofis çalışanlarımıza bir yıl doğumdan sonra, yani kanuni izin süresi bittikten sonra bir yıl uzaktan çalışma hakkı veriyoruz. Bunun gibi kadınların iş hayatında olmasını teşvik etmek üzere çeşitli programlar uyguluyoruz.
1: Esneklikler. Evet. Peki bu mesela diğer Avrupa ülkelerinde teşvikler veriliyor. İşte şu kotalar konuyor. Türkiye'de de uygulanabilir mi?
0: Şahsi olarak çok kotaya inanan bir insan değilim.
1: Sizin gibi şirket az diye söylüyorum. Evet. Özellikle otomotiv tarafında.
0: Evet. Şimdi bir daha söyleyeyim. Bir kere ülkenin yeteri kadar iş imkanı sağlıyor olması lazım. Yani kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerin yarısı kadar Türkiye'de. Bu da şunu gösteriyor. Zaten kadınlar aktif olarak iş gücüne katılmıyorlar hala Türkiye'de. Bu önemli bir bilgi. Dolayısıyla bir kere bunu sağlamamız lazım. Ama bunu sağlayabilmek için de tabii yeteri kadar ülkenin büyüyüp iş imkanını geliştirebiliyor olması lazım.
1: İş alanlarını geliştirebiliyor.
0: Tabii. Yani şimdi bizim her sene yüksek öğrenimden, yani ön lisans ve lisans dahil, yaklaşık 800-900 bin tane mezunumuz var. Evet. 800-900 tane diplomalı gencimize muhakkak iş imkanı yaratıyor olmamız lazım.
1: Evet, tabii bu alanların özellikle gelişmesi lazım. Peki bu mesela işte teknoloji diyoruz, AI diyoruz, bu istihdamı etkileyecek. Peki burada balans nasıl olacak mesela? Bir de önümüzdeki dönem hedeflerimizi, yani yeni projeler olacak mı, onu dinlemek istiyorum.
0: Şimdi bizim tabii yani yeni trend AI, bu yapay zeka. Bir sürü işi tabii çok otomatize edip yapabilecek seviyede. Muhakkak etkisi olacak. Muhakkak etkisi olacak.
1: Ne kadar bir yatırım yapılıyor şu an o tarafa?
0: Şimdi daha açık söyleyeyim, daha bunu biz hazmetme durumundayız. Nerede kullanabiliriz, ne yapabiliriz diye. Şimdi çeşitli, herkes bunun üzerine çalışıyor biliyorsunuz. İki sene evvel bir tek bir marka vardı yapay zekada. Şu anda takip edemiyoruz. Ben şahsi olarak ben kendim ilgileniyorum. Ben bile artık kod yazar hale geldim. Ben bile kendim kod yazar hale geldim. Ve hakikaten şirketteki arkadaşlarla da paylaşıyorum. Gerçekten şirkette olan mevcut sistemlerin kopyasını kendi başıma yapabilir seviyedeyim. Dolayısıyla muhakkak bir etkisi olacak. Ama ben şunu inanıyorum. Bu tabii verimliliği arttıracak olan bir konu. Verimliliği arttıracak.
1: Bazı sektörlerde evet.
0: Verimliliği arttıracak bir konu. Dolayısıyla daha yani işler tabii çok da farklılaşıyor artık yavaş yavaş. Ben otomotiv endüstrisinde eski bir çalışan olarak baktığım zaman eskiyle bugün arasındaki farklar o kadar
1: değil mi? Çok.
0: O kadar büyük ki yani nasıl bir evrilime geçirilmiş. Tabii o zaman cep telefonu yok. Efendim faks bile yoktu ben işe başladığımda. Dolayısıyla ciddi bir evrilme geçirilmiş. Evet ne olmuş? İstihdam azalmış mı? Hayır, istihdam artmış. Bu bazı meslekler kayboldu, evet doğru. Tamam. Ama yeni yeni meslekler çıkıyor tabii ortaya. Evet. Dolayısıyla yani o teknolojiden korkmamak lazım
1: özellikle
0: diye düşünüyorum.
1: Özellikle sizin sektörünüz evet. için evet. verimliliği çok evet. arttırabilir.
0: Korkmamak kesin. Lazım. Tabii bir de şimdi autonomous drive var. Yani o kadar bambaşka değişik yerlere gidiyor doğru. ki bu otomotiv endüstrisi. Dolayısıyla bunların hepsi de aslında bizi muktedir kılan teknolojiler bunlar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla yani korkmadan doğru şekilde kullanırsak bence gelecek çok daha pahalı, parlak. İstihdam konusunda sadece yapay zeka değil, en büyük konu Avrupa için söylüyorum, dünyadaki rekabet.
1: Dünyadaki rekabet. Evet. Peki şimdi son iki dakikamız Süher Bey. Yine bu kadın istihdamıyla evet. ben son vermek istiyorum. Şimdi projelerde geri dönüşümler nasıl oluyor? Mesela kadınlar %1 dediniz hani şey için evet, ama en çok hangi segmentte mesela çalışmak istiyorlar? Onu da bir belirtelim. Bu alanların genişletilmesi lazım söylediniz. Hani şöyle toparlamak gerekirse önümüzdeki dönemde bunlara ek neler yapacaksınız bu projelere ek?
0: Şimdi bizim
1: bir hedef var mı? Şu kadar yüzdeye çıkaracağız.
0: Var. Hem de bölüm bölüm bazında ve fonksiyon bazında bizim kendi stratejimizin içinde hedeflerimiz var. Bölüm bazında ve fonksiyon bazında. Ama bir daha söylüyorum altını Tabii. çizerek bizim önceliklendirdiğimiz, tercih ettiğimiz sağ çalışanlarımızı arttırmak.
1: Onu diyorsunuz.
0: Yani sahada çalışan kadın sayısını arttırmak. Çok hoş bir duygu. Fabrikaya montaj önüne girdiğiniz zaman işte forkliftin üzerinde bir kadın sürücüsü,
1: tabii çok
0: kaynak
1: değişik,
0: yapan
1: doğru.
0: bir kadın.
1: Doğru.
0: Çok hoş. Tabii ki projelerimiz var. Biz 2024 yılından beri Her Kızımız Bir Yıldız diye bir proje yapıyoruz. 7000 tane kız çocuğumuz var. Dolayısıyla bunu da devam ettiriyoruz. Çocuklarımız üniversitede çok başarılılar. %14'ü tıp okuyor, %20'si mühendislik okuyor.
1: Bravo.
0: Evet, evet. Üniversite evet. öğrencilerimiz var, onları master'a gönderdik. Dolayısıyla tüm gücümüzle, tüm kaynaklarımızla bu konuya eğiliyoruz biz.
1: Evet ve %'yi de çıkarmayı hedefliyorsunuz kadın istihdamında.
0: Tabii.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Umuyorum ki senenin geri kalan kısmı da hem bu istihdam tarafında hem de otomotiv tarafında daha başarılı geçer.
0: Teşekkür
1: diyelim.
0: Ederim, sağ olun. Çok mersi.
1: Evet, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süher Sül'ün sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Reklam. Garanti BBVA.

0: Konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan size...

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yeni nesil teknolojilerin gelişimiyle kuvvetli büyümesini sürdüren ve özellikle yeni nesil yapay zeka teknolojileriyle beraber hızla büyüyen ve yatırımların ilgi odağında olan dijital oyun sektörünü konuşacağız. Garavel Games kurucusu ve CEO'su Nebih Başaran ve Gate Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş bizlerle beraber. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi özellikle yapay zekada oyun geliştiriciler üzerinde ciddi anlamda bir etkisi oldu. Bunları soracağım ama öncesinde bu yılın ilk yarısı sektör açısından nasıl geçti? Globalde ve Türkiye'de bakacak olursak dijital oyun pazarı ne kadarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştı Nebih Bey?
2: İlk öncelikle başlamak gerekirse aslında bu piyasanın ne kadar bilgisayar oyunlarından farklı bir noktaya geldiğinden bahsetmekte fayda var Hande Hanım. Ben bu örneği daha ziyade uçaktan örnek vererek anlatmak istiyorum. Mesela uçağa bindiğinizde etrafta herkes eskiden ekranlarından bir film ya da bir eğlence işte müzik dinleyerek, film izleyerek geçirdi vaktini. Ama şu an baktığınızda herkesin elinde kendi telefonu var. Ya bir bulmaca oynuyor, ya bir futbol oyunu oynuyor, ya stratejik oyunlar oynuyorlar, şehrini büyütüyorlar. Dolayısıyla evde televizyon açıkken bile artık herkesin oyun oynadığı bir döneme geldik. İlk başta global oyun piyasası 2025'te yaklaşık 200 milyar dolara yaklaşmıştı. Onu söyleyerek başlayayım. Ve bunun en büyük parçası da mobil oyunlardı. Türkiye'de de 1 milyar doları geçti artık mobil oyun sektörü. 2026'dan evvel, 2025'i söylemek gerekirse, 2020'deki 504 milyar milyon dolarlık Türkiye'nin piyasa büyüklüğü, mobil oyun geliştiricilerin global oyun içi satın alma geliri 2025'te 2.76 milyar dolara ulaştı. Bu 5 katlık bir büyüme oluyor ve de globalden aldığı payın %5'e çıkması manasına geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de oyun pazarının çok hızlı büyüdüğünü söylemek mümkün son senelerde.
0: Evet, Mustafa Bey, özellikle dijital oyun sektörünün büyümesini bu yüksek ivmeyi sağlayan etkenler neler oldu ve ekonomik büyüklüğe dair sizin değerlendirmeniz ne olacak?
3: Şöyle, Türkiye'deki oyun ekosisteminin güçlü bir şekilde büyümesi aslında özellikle mobil oyunlarda büyüme kat etmemiz, bunlarla ilgili yatırımcıların ilgi odağı olması Türkiye'nin her geçen gün Türkiye'deki yatırımları büyütmektedir. İlk çeyrekte alan yatırımların toplama yatırımlarla üzerinden biraz gideyim. 534 milyon dolarlık bir yatırım aldı Türkiye oyun ekosisteminde 2026 ilk çeyrekte. Bunda 3 firma üstlendi aslında baktığımızda. Bu tabii büyük çaplar. Bir de süreç içerisinde erken aşama yatırım alan girişimciler yaklaşık büyüklükleri onların da toplamda 10 milyon dolar civarında yaklaşık 540

0: 4 milyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip diyebiliriz yatırım açısından geldiğinde. Girişimciler burada, yani Türkiye'de oyun ekosistemi güçlü bir şekilde büyüdüğü için hızlı bir şekilde ölçeklenme gerçekleştiriyorlar. Yani şu an öncesinde 2 yılda unicorn olma hızımız varken Türkiye'deki 12'ye düşmüş durumda bu yıl. İşte ilk Türkiye'nin ilk çeyreğinde açıklanan unicorn'la birlikte bu sayı 12 aya düşmüş durumda. Doğal olarak bunu gören hem girişimci açısından hem yatırımcı açısından da iştahlar çok fazla Türkiye'ye odaklanmış durumda. Yani sadece burada girişimcilerin tabii ki etkeni de var ama devletin oluşturulmuş olduğu değişik mekanizmaları da bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi. Çünkü yatırımcı geldiği zaman Türkiye'de özellikle mobil oyunlarda ve PC oyunlarında bir yatırım yaptığı zaman marketing harcamalarında dünyadaki bu yatırımlarının yaklaşık %60'ını geriye alabildiğini görüyor. Garanti burada bir devlet garantisi var aslında. Çünkü uluslararası teknoloji pazarlama kısmında verilen teşvikler kapsamında yaklaşık %60'ını garanti altında geri alabiliyor belli bir limite kadar. Bu da yatırımcının tabii ki de parasını riske atmadığını, yani minimum %60'ını geri alabileceğini öngördüğü için de doğal olarak ilgi odağı haline geliyor yatırımcılar açısından da baktığımızda.
1: Mustafa Bey, özellikle gerek oyun geliştirme merkezi gerekse de girişimcilik merkezi olarak siz kaç girişime ulaştınız ve alınan girişimlere, destek sağlanan girişimlerde aranan kriterler neler?
0: Şöyle, biz bu zamana kadar 6000'den fazla başvuru aldık. 120 tane oyun stüdyosuna ev sahipliği yaptık ve 42 tane mezun verdik. Ve bunların içerisinden de 27 tanesini şirketleştirerek 12 tanesinin yatırım almasına vesile olduk. Bu süreç içerisinde tabii ki seçerken kriterlerimizde önce biz girişimcilerin içeride bir teknik mülakatla, yani ekibinin tanımasıyla, onların hangi kaslarının güçlü, hangi kaslarının zayıf olmasının analiziyle başlıyoruz süreci. Ve bununla alakalı onlara bir reçete çıkarıyoruz, yol haritası çıkarıyoruz. Çünkü biz klasik bir girişimcilik merkezi değiliz. Kurmuş olduğumuz kendimize has bir ekosistemimiz var. Bu ekosistem sayesinde o girişimcinin zayıf kaslarının güçlendirilmesi konusunda gerek eğitim, gerek insan kaynağı, gerekse yatırım konusunda destekler vererek onu büyütüyoruz. Doğal olarak diyoruz ki ona, siz sadece oyununuzu geliştirin. Başarılı bir şekilde oyun geliştirmek için tüm etken ve ekosistem size hizmet vermekte burada. Doğal olarak bu oyun geliştirme sürecinde sadece oyununuza fokuslandığınız andan itibaren biz sizin adınıza kurumsal hizmetlerin tamamını yürütüyor olacağız diyoruz. Bu şekilde girişimcinin başarıya ulaşması için de kendi ekosistemimiz içerisindeki network'ümüzün tamamını ona açıyoruz.
1: Peki Nebi Bey, bu yılı yatırımcılar çerçevesinde de değerlendirelim. İlk yarı yıl yatırımcıların iştahı nasıldı? Güçlü büyümesini sürdürdü mü sektör, yoksa diğer yanda bir miktar ivme kaybı oldu mu?
2: Aslında geçen sene çok büyük yatırımlar gördük Türkiye özelinde. Hatta bir çok, yani 2,5 milyar dolara yakın yatırım alan bir firmamız var, Türk firmamız. Bunun haricinde ilk çeyrek itibariyle Türkiye'de bir unicorn çıktı, Mustafa Bey'in de söylediği gibi. Fakat yatırımcıların çok aslında eskisine nazaran güzel fikir ve hızlı büyüme hikayesinden ziyade daha detaycı, daha seçici olmaya başladığı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Burada aslında oyuncuyu elde tutma, yani retention dediğimiz, oyuncu başına gelir, reklam maliyetleri, bunları da düşünerek yatırımcılar artık daha global pazara açılabilecek stüdyolara, firmalara yatırım yapmayı tercih ediyor diyebiliriz. Fakat Türkiye bu konuda aslında iyi bir noktada. Yani Türkiye'de ürün kalitesi, oyuncu verilerinin okunması, pazarlama verimliliği, bunlarda çok büyük gelişmeler gördüğümüz firmalar olduğu için de Mustafa Bey'in de söylediği gibi senede artık bir unicorn çıkaran bir pazara yaklaştığımızı söyleyebiliriz.
1: Peki dijital oyun sektörü ihracat gelirlerinde nasıl bir performans gösterdi bu yıl?
2: İhracat gelirlerinde de aslında Türkiye iç pazarından çok daha büyük gelir elde ediyoruz. Yani biz aslında ihracat fazlası veren bir sektörüz, oyun sektörü olarak. Yaklaşık 1 milyar dolarlık iç pazarın yanı sıra 2,5 milyar dolara yakında dijital ihracat pazarlaması olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki girişimcilik ve teknoloji geliştirme, oyun teknolojileri geliştirme merkezlerinin ihracat performansına etkisi nasıl oluyor? Bu noktada ekosistem içerisinde ne gibi destek ve teşvikler sağlanabiliyor?
0: Şöyle, özellikle Teknokent ve Tekmerler bünyesinde kullanılan şirketlerin vergi ve SGK avantajından devletin vermiş olduğu birçok hibe ve teşvik programları bulunuyor. Burada biz oyunun Ar-Ge kapsamına alınması ve bu süreçten sonra yararlanabildiği teşvik sayısı gittikçe arttı tabii ki de. Yaklaşık 4 yıldır aktif olarak bu oyun girişimlerine devletin sağlamış olduğu hibe ve teşvik programları bulunuyor. Burada gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV istisnası, işte gümrük vergisi gibi alanlarda sağlanan istisnalardan dolayı Girişimciler tabii ki de hem daha hızlı büyüme kat ediyor hem de kazandığı gelirin vergiden arındırılmış halinde, yani Ar-Ge gelirinin vergiden arındırılmış haliyle eline geçtiği için de tabii ki cirodaki payla karlılık oranı çok yüksek hale gelmiş oluyor. Doğal olarak bu noktada girişimcilik merkezlerinin yani girişimci açısından vermiş olduğu destek hızla büyüyor. Diğer taraftan baktığımızda, yani bu ihracat rakamlarına getirisine baktığımızda da yaklaşık ürün mal kapsamında, yani fiziki mallarda 1 dolarken kilo başı gelirimiz, bizim yaklaşık oyun endüstrisinde ise 1,5 dolarlara çıkmış durumda. Geçen sene TİM'in yayınlamış olduğu rapora baktığımızda 1,54 dolar seviyesinde seyrediyor.
1: Peki şunu da sorayım. Özellikle dijital oyun ve oyun teknolojileri girişimcilik merkezi olarak sizin önümüzdeki döneme dair yeni projeleriniz olacak mı? Ekosistemde planlarınız nedir?
0: Şöyle, zaten bizim en büyük ekosisteme sağladığımız katkı şu şekilde ilerliyor. Bir girişimciden daha fazla market ve pazar analizine sahip olduğumuz için, düzenli olarak bunların hem yerelde hem globalde takiplerinin yapıldığı için, raporlar hazırlanıp raporlar okunduğu için biz bir alanda, yani hangi canada oyun geliştirecek, hangi kategoride oyun geliştirecek, hangi platforma oyun geliştirecekse bir girişimcinin, zaten o analiz ve verileri bizim elimizde oluyor. Biz ona yönlendirme yaparken, çünkü onlar kendi bir hikayesiyle geliyor, bize başvuruyor. Doğal olarak süreç içerisinde biz diyoruz ki, bak evet, bu bahsetmiş olduğunuz hikaye güçlü ama bu janadaki ya da bu kategorideki oyunun şu an potansiyel bir müşterisi yok. Şu alanda içerikler üretirsem senin başarılı olma ihtimalin daha yüksek olur dediğimizde, onun yönlendirmeyle biz aslında kendi şirketini kurmasını sağlıyoruz. Bu noktada da biz yani gelecek önümüzdeki dönemlerdeki planların hepsini onlara aktararak o döneminde hit olabilecek fırsatları kaçırmamasına sebep oluyor bu da. Doğal olarak onların daha güvenli ve daha prensipli, yani şeyli, planlı bir şekilde büyümesine sebebiyet oluyor. Bu noktada da biz onlar için gerekli dünyada hazırlanan raporları, gerekse kendi hazırladığımız raporları sunarak sunuyoruz onlara.
1: Ve yapay zeka şimdi bütün dünyada her işe entegre oldu. Entegre olma yolunda hızla da ilerliyor. Peki oyun geliştiriciler açısından yapay zeka ve yapay zeka modellerini çok sık konuşuyoruz. Nasıl bir katkı fayda sağlıyor ve günümüzde de özellikle son dönemde en güçlü yapay zeka modellerine bir erişim kısıtları getirildi. Bu oyun geliştiricileri etkileyecek mi? Globalle farklı ülkeler arasında bir farklılıklar olacak mı acaba? Ne dersiniz?
2: Öncelikle yapay zekanın faydasından bahsedelim isterseniz. Oyun stüdyoları için yapay zeka aslında mutfaktaki bir şef yardımcısı diye düşünebiliriz. Yani doğrudan oyun üretimine fikir bazlı baştan sona katkı vermese de bütün süreci hızlandırabilecek bir potansiyeldi. Burada oyun içi sanat tasarımlarından tutun kodlamaya, işte level, yani seviye düzenlenmesine kadar bütün süreci hızlandırarak aslında küçük ekiplerde bir sanki ekstradan bir departman oluşturmak gibi bir yardımcılık yapıyor yapay zeka. Bunu tabii ki de faydasına kullanan stüdyolar süreçleri çok hızlandırıyor. Normalde reklam kampanyalarına bizim çıktığımız işte haftalık 50-100 video reklam kampanyası varsa artık bu 150-200'e ulaşabiliyor. Yani bu süreçleri hızlandırdığı için de hem reklam gelirlerini arttırabiliyor hem reklam giderlerini azaltabiliyor. Bir yandan da tabii bunların hani stüdyodaki developerlara, yani yazılımcı arkadaşlarımıza da çok büyük faydalar oluyor kodlama konusunda. Cihazlardaki performanstan başlayın, hani o makyajlı görüntüye kadar oyunlardaki hepsine dair aslında yapay zekanın bir faydası oluyor. Bunun kısıtlanması durumu aslında her şirketin kendi önlem alması gereken bir konuyu gündeme getiriyor. O da tek bir modele bağlı kalmamak. Yapay zeka sizin de bildiğiniz üzere çok fazla model barındıran bir alan ve bu modeller arasında ihtiyaca göre farklı modelleri kullanarak ihtiyacınızı karşıladığınızda aslında biri kısıtlansa veya birkaçı kısıtlansa, hani açık kaynaklara kaymak ya da hani işinizi görebilecek başka yapay zeka modellerine kaymak, bunlar her zaman için hızlılığı ve sürekliliği sağlamaya devam ettirecektir oyun stüdyolarına.
1: Peki Mustafa Bey, yapay zekanın oyun geliştirme üzerindeki etkisini nasıl siz değerlendirirsiniz? Bu konuya ilişkin de yorumunuzu almak isterim.
0: Şöyle, burada tabii ki bahsettiği gibi Nebeveyn de süreçleri çok hızlandırdığı bir gerçek var. Bunu kabul edebilmemiz gerekiyor. Çünkü süreç içerisinde en başında daha oyunu geliştirmeden market analizinin doğru yapılması, pazar analizinin doğru yapılması, bu noktada hangi kitle ne kadar bunu kullanıyor, doğru analiz edilmesi konusunda inanılmaz bir hız katıyor. Doğal olarak dediği gibi stüdyoların bu konuda çalışan bir departmanı gibi hizmet veriyor. Fakat burada temelde şunu da unutmamak gerekiyor. Yani yapay zeka sonuç itibariyle suni bir içerik üretiyor bize ve bunun oyun tarafında sanatsal çalışmalar da yapıldığını da göz önünde bulundurursak o kısmında öldürmemek gerektiğini söylüyoruz biz her defasında. Çünkü %100

0: süslerin çıkarılmasına kadar birçok bir süreç var aslında IP oluşturmada. Bunlara etki etmemesini söylüyoruz onlara. Çünkü orada özgün içeriklere ihtiyaç duyuluyor ve onların her birinin özgün karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz ve bunu söylüyoruz girişimcilere. Tabii ki de iş süreçlerini hızlandırıyor ama bu süreçlerde üzerinden durmaları gerektiğini ısrarla söylüyoruz.
1: Peki şimdi dijital oyun pazarında bir de şunu merak ediyorum. Hangi oyunlara talep daha yüksek?
0: Türkiye pandemi dönemiyle hyper casual oyunlar tabii ki çok fazla Türkiye'den çıktı ve asıl başarı da orada yakalandı bizim. Türkiye'deki stüdyoların başarısı. Şu an ise bunlar daha ileri düzeydeki oyunlar, işte casual oyunlara dönmüş durumda ve hatta daha da ileri gidip işte mobilden çıkıp PC tarafında başarılar çıkmaya başladı son günlerde. Geçen hafta bir şeyimiz vardı, festivalde çıkan oyunumuz vardı bizim stüdyolardan. Dünya sıralamasında ilk ona yerleşti ve bir simülasyon oyunuydu bu. PC alanında çıkmış. O yüzden sadece mobilde çıkmıyor artık başarılar. PC alanında da oyunlar çıkıyor. Hı hı. Bu noktada özellikle ekiplerin bir araya daha fazla gelerek, yani kalabalık ekipler halinde mobilde çünkü daha küçük ekipler çalışıyor. PC'de ise daha büyükler ekip çalışmaları gerekiyor. Çünkü hem uzun oyun üretim süreçleri oluyor hem de daha kalabalık bir ekibin hizmet vermesi gerekiyor bu alanda. Doğal olarak onlar da mobildekiler birleşerek PC oyun şirketleri kurmaya başladı. Bu da tabii ki PC alanında çıkan başarıları da daha da büyütecektir diye bekliyoruz.
1: Peki oyun niteliğine göre değişir ancak oyun gelişim süreci yaklaşık ne kadardır? Örneğin işte bu PC'lerde geliştiren işte dünyada ilk ona girdi dediniz. 10. sırada dediniz.
0: Evet. O yaklaşık 7 aydır mekaniğine çalışıyor arkadaşlar üzerine. 7 aydır çalıştıkları mekaniği geliştirerek bu hale getirdiler. Mobil oyunda bu daha hızlı tabii ki. Yani 1-1,5 ayda yani launch olabilmiş oyunlar oluyor bu süre içerisinde. Ama tabii ki şey kategorisine göre o da kendi içerisinde bir yıla kadar uzayan süreçler olabiliyor. PC'leri ise yaklaşık işte en hızlılarından bir tanesidir. Yani 7 aylık bir süreç mekanik geliştirme süreci. Hı hı. Tabii ki öncesinde ciddi bir know-how var arkadaşlarda. Ama ortalama bir PC oyunlarına minimum 1 yılla 2 yıl arasında bir süre beklemek gerekiyor. Onlar öncesinde çalıştığı bir mekanik olduğu için daha hızlı bu alanda başarı gösterdiler ve dediğim gibi ilk ona girerek şu an yani 24 saat içerisinde ilk 10'da şu an dünyada en fazla indirilen arasında.
1: Oyun geliştiricilerin yaş ortalaması yaklaşık kaç?
0: Şöyle biz açtığımız programların ortalamasına baktığımızda 21 olarak öngörüyoruz. Diğer sektörlerdeki girişimcilerin yaş skalasına göre çok daha genç bir kitleye sahibiz. Hatta o yüzden diyoruz yani oyun endüstrisinde bir girişimcinin mecburen bir girişimcilik merkezinde yer alması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü ticari tecrübe yok, hayat tecrübesi yok. Diğer sektörlerde ise bir işte fintech geliştiren arkadaşlar bir bankada çalışmış oluyor, bir sigorta şirketinde çalışmış oluyor. Yaklaşık 30 yaş üstünde o girişimcilik serüvenlerine başlamış oluyorlar ama edindikleri bir tecrübe oluyor öncesinde. Oyun gelişimi söyleyeyim, bir tutkuyla başladığı için, bir hayalle başladığı için doğal olarak daha hızlı bir sonuç almak odaklı ilerliyor ve gündem de hızlı geçtiği için bir an önce yapmak istiyorlar. O yüzden başvuranlar arasında 13 yaşından başlayan 30 yaşına kadar giden girişimcilik yaşları var bizde.
1: Kesinlikle. Şimdi Nebi Bey, sizde oyun şirketi şirketiniz var. Trend şunu sorayım, aynı soruyu size de yöneltmek isterim. Oyunlarda özellikle genç talep ettiği kullanıcıların oyunlar hangileri? Ne gelişimine bakacak olursak hangi oyunlardan nereye doğru evriliyor? Ve sizin önümüzdeki döneme dair planlarınız nedir? Büyüme stratejiniz nedir?
2: Tabii pandemi döneminde Mustafa Bey'in de belirttiği gibi hyper casual dediğimiz hani çok basit oyunlar daha revaçtaydı. Bu dönemde çok hızlıca tüketilebilen, günlük 10 dakikalık oyun süreleri oynatan oyunlar daha ön plandayken şimdi daha derinlikli oyunların ortaya çıktığını görüyoruz. Eskiden de var olan bulmaca aslında bulmaca türünün, bulmaca oyunlarının renk eşleştirme, işte kelime bulma, obje sıralama gibi çok farklı çeşitlerle önümüze çıktığını görüyoruz ki Türk oyun sektöründe de aslında gelirlerinin yaklaşık %97'sini bu puzzle türü, yani bulmaca türü oyunlar elde ettiriyor. Daha ilginci de şu, Türk geliştiriciler aslında aksiyon, işte arcade, simülasyon gibi çok farklı türlerde de oyun yapıyor ama gelirin neredeyse tamamı bu bulmacadan geldiği için de her yeni giren şirket, stüdyo bu alana yöneldiğini söyleyebiliriz. Bizim 2021 senesinde yaptığımız hyper casual oyun 2021 ve 2022'nin yani pandemi döneminin en çok indirilen dünyada oyunu olmuştu o dönem. Fakat şimdi tamamen rotamızı değiştirip artık puzzle türünde, bulmaca türünde oyunlar yapmaya başladık. Son 6 aydır yüksekte olan bir oyunumuzda, şu an ilk yüzde olan bir oyunumuzda hala geliştirmeye devam ediyoruz. Ve burada eskiye nazaran neyin değiştiğini soruyoruz.

0: soracak olursanız aslında geliştirme sürecinde kampanyalar açmak, işte oyuna çok fazla seviye eklemek, bu oyunun makyaj seviyesini çok daha yani kozmetik seviyesini çok daha yüksek hale getirmek gibi yapay zekadan da demin sorduğunuz gibi fayda alarak aslında yardım alarak geliştirdiğimiz bir süreç söz konusu. Oyunlar artık hani aylık, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık değil de senelik, 2 senelik oyunlar olarak ortaya çıkarılıyor. Projeksiyonlar ve gelir modelleri de bu şekilde işliyor. Yani eskiden bir oyunun gelir sağlama süresi, biz buna break even diyoruz yani. Kafa kafaya gelme süresi reklam giderlerinden sonra 1 ay, 2 ay iken şimdi artık 4 ay, 5 ay ve 1 seneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Mustafa Bey'in demin de belirttiği gibi bu oyunların aslında üretim süreçleri de uzadı artık. Yani eskiden hyper casual dönemde 1 haftada, 2 haftada üretilen oyunlar prototip seviyesine getirilip test edilebiliyorken şu an bu artık 1-2 ayda mobil oyunlarda, puzzle oyunlarında bulabiliyor. 1-2 ay sonra getirilen ürünle beraber aslında 1 senelik, 2 senelik projeksiyonlarla artık şirketler çalışmaya devam ediyor. Oyun sektörünün bu konuda geleceğinin açık olduğunu söyleyebilirim ama.
1: Peki puzzle. Sizin bir mesut stratejiniz nasıl? Var mı bir yatırım yakın dönemde?
0: Şu an için konuşmalar devam ediyor. İnşallah biz de bütün Türk oyun stüdyolarının aslında gelecekte görmek isteyeceği, kendini görmek isteyeceği yer olan kendi yayımcı kuruluşu olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Tabii ki Türk oyun stüdyoları ilk etapta başlangıçta kendi oyun üreten stüdyolar olarak başlayıp sonrasında da kendileri globale markete açılabilecek hem reklamları hem uygulama içi satın almaları kendileri kurup bunu başka bir publisher'la konuşmadan, çalışmadan yapabilecek seviyeye gelmeyi planlıyor. Biz de bu şekilde planlıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Garavel Games kurucusu Nebih Başaran ve Gate Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş'a diyorum. Ve böylelikle bu haftalıkta gündem teknoloji burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakılacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam. Garanti
6: BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Dinleyelim.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo.

0: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugün konuğum Enpara Bank Bireysel ve İşletme Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Abit. Kürşat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kürşat Bey ile birlikte bugün dijital bankacılığı konuşacağız. Bankacılığın yeni dönemi ve elbette bireysel ve işletme bankacılığını nasıl etkiliyor bu yeni dönem? Yine yatırım hizmetlerinde dijitalleşme son dönemin en önemli konularından bir tanesi ve yeni nesil finansal çözümler özellikle finansal kapsayıcılığın artmasıyla birlikte oldukça önem arz ediyor sektörde. Bu noktada Enpara'nın çalışmalarını soracağız. Tabii ki dijitalleşme ile birlikte değişen bir yatırımcı profili var. Yine detaylı bir şekilde konuşacağız konuyu. Yapay zeka destekli finansın geleceği ve Enpara Bank'ın önümüzdeki dönem hedefleri bir diğer konu başlığımız olacak. Kürşat Bey isterseniz öncelikle sizin Enpara Bank'ın spin-off sürecinden başlayalım. Neredeyse 9 ay oldu. Spin-off sonrası işler nasıl gidiyor Enpara Bank'ta?
1: Nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Öncelikle bunu çok net bir şekilde, açık bir şekilde söyleyebiliyorum. Sizin de söylediğiniz gibi spin-off süreci yani bankalaşma sürecimizi tamamlayalı neredeyse 9 ay oldu. Bu süreç Enpara için yepyeni, çok daha dinamik bir dönemin kapısını açtı. Bu dönemde spin-off süreci sonrasında projelerimize de artık kapasitemiz de spin-off haricindeki projelere aktarılabildiği için hızlanmaya başladık. Güncel bir rakam vermem gerekirse müşteri sayımız 9 milyonu aştı an itibariyle. Yine dürüst olacağım. Sene başında kendimize koyduğumuz 2026 yılı sonunda ulaşmayı düşündüğümüz müşteri sayısı hedefimiz 10 milyondu. Açıkçası şu anki ivme ile bu rakamı sene sonundan çok daha önce ulaşacağız. Yani böyle baktığımızda resim gayet güzel. Enpara adına her şey yolunda gidiyor. Kısaca bunları söyleyebilirim şu an için.
0: Peki şimdi isterseniz biraz yatırım tarafını detaylı konuşalım. Orası önemli. Sektörde de o tarafa yönelik önemli çalışmalar görüyoruz dijitalleşmenin artmasıyla birlikte. Ciddi bir dijital dönüşüm var orada. Enpara'nın kendi müşterileri için geliştirdiği yeni yatırım ürünleri var mı? Neler var o alanda, o taraflarda? Evet. Ve bu ürünlerde nasıl bir fark yaratmayı düşünüyorsunuz? Çünkü sektörde rekabet var.
1: Ciddi bir rekabet var.
0: Siz de sektörün önemli dijital bankalarından biri olarak adınızdan söz ettiriyorsunuz tabiri caizse.
1: Evet, çok haklısınız. Yatırım dünyası çok ciddi, inanılmaz bir dijital dönüşümden geçiyor. Artık yatırım yapmak bir lüks olmaktan çıktı. Herkes için bir ihtiyaç haline döndü. Biz de Enpara olarak bu dönüşümün tam kalbindeyiz. Daha çok yeni, Haziran ayının başında bireysel müşterilerimizin tek tıkla tüm yatırım araçlarına ulaşabildikleri yeni menümüzü, yatırım menümüzü cep şubemize entegre ettik. Bu entegrasyonla birlikte artık müşterilerimiz tek bir platform üzerinden, yani bu menüde neler var diyecek olursak, bu platformdan tek tıkla, tek bir platform üzerinden gerek TEFAS'a açık bütün fonlara, gerek Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine ve gerekse farklı yatırımcı profillerine özel olarak tasarladığımız Enpara fonlarına kolayca yatırım yapabiliyorlar. Ama asıl bizi biz yapan, sektörde fark yarattığımız nokta şu, biz bu yatırım hizmetleri, ürünlerini, servisini müşterilerimize sunarken aynı zamanda Borsa İstanbul işlemlerinde müşterilerimizden herhangi bir işlem ücreti, saklama ücreti ya da canlı veri ücreti adı altında herhangi bir ücret almıyoruz, talep etmiyoruz. Biliyorsunuz yatırımcılar için aslında bu ücretler çok ciddi yük getiriyor. Biz burada Enpara'nın kuruluş felsefesi, yani masrafsızlık ve şeffaflık ilkemizde aslında bu projeyle, bu yeni ürün gamımızla birlikte aslında yatırım dünyasına taşımış olduk. Üstelik birçok kişi için çok kompleks görünen, karmaşık görünen bu yatırım ürünlerini yine o bildiğimiz Enpara sadeliği ve kolaylığıyla sunuyoruz. Yani bugün hiç hisse senedi işlemi yapmamış ya da fon işlemi yapmamış biri bile platformumuza girdiğinde böyle birkaç saniyede çok kolayca yatırım yapabiliyor. Biz tabii bu yatırım ürünlerine sadece şu gözle bakmıyoruz. Müşterilerimiz uygulamamıza gelerek yatırım yapsınlar olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda finansal okur yazarlığı da destekleyen bir yapıdayız ve aslında müşterilerimizin bir nevi o yolculukta yol arkadaşı olmak istiyoruz. O bakış açısıyla ilerliyoruz. Kabaca yatırım ürünlerindeki perspektifimiz taktiğimiz ya da stratejimiz bu şekilde diyebilirim.
0: Peki şimdi Kürşat Bey, yatırımcı profili de anonsda da bahsettim, hızla değişiyor. Dijitalleşmenin de etkisi var. Özellikle gençlerin yatırım alışkanlıklarını bu noktada nasıl gözlemliyorsunuz? Ve tabii ki bu değişen yatırım alışkanlıklarına banka olarak nasıl adapte oluyorsunuz?
1: Doğru, çok güzel bir soru. Çok haklısınız. Çünkü ciddi bir değişim, ciddi bir dönüşüm var. Yeni nesil geleneksel yatırım alışkanlıklarının tamamen dışına çıkmış durumda. Bu neslin bilgiye ulaşma hızı inanılmaz yüksek. Hı hı. Dünyayı çok yakından takip ediyorlar. Vizyonları küresel. Çok genç bir kitleyle karşı karşıyayız. Açıkçası bu kitlenin en önemli özelliklerinden bir tanesi geleneksel ve yerel yatırım araçlarıyla yetinmiyorlar. Borsa İstanbul kadar ABD borsaları gibi yabancı piyasalara ve bu piyasalarda işlem gören küresel teknoloji devlerinin hisse senetlerine de çok ciddi bir eğilimleri, çok ciddi bir ilgileri var.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi biz de bu ilgiye, bu beklentiye karşılıksız kalmak istemiyoruz. Yani buradaki bu küresel yatırım araçlarına olan ihtiyaç ya da iştahı diyeyim, karşılamak istiyoruz Empara olarak ve bunu da gözeterek hiç ara vermedik çalışmalarımıza. Yatırım ürünlerimizi lanse ettik ama hiç durmadan hemen bu küresel yatırım araçlarını da yatırım menümüzün altına koymak için çalışmalarımıza başladık. Bu kitlenin bir diğer önemli özelliği daha var. O da aslında bilgiye olan açlıkları. Her türlü bilgiye edinmek istiyorlar. Klasik manada yatırım yaparken kulaktan dolma bilgilerle değil, araştırarak, öğrenerek ilerlemek istiyorlar. Biz de kayıtsız kalmadık buna. Yatırım menümüzün altına Keşfet adı altında ayrıca bir adım ekledik. Bu adım altında yatırımcılarımıza akademik temelli, piyasa gerçeklerini rasyonel bir şekilde önlerine koyan, bir nevi rehber niteliğinde makaleler, araştırmalar, analizler sunuyoruz. Bir şekilde dediğim gibi biraz önce de bahsettim. Sadece yatırım yapılan bir platform ya da bir kurum olmak istemiyoruz. Bunun yanında bu yatırımcılarımızın yanında yer alarak onların finansal okuryazarlığını ve bilgi ihtiyaçlarını da karşılayarak tam anlamıyla bir müşteri deneyimi yaratmak istiyoruz.
0: Peki şimdi Kürşat Bey, önümüzdeki 2-3 yıl için baktığımızda Empara'nın büyüme stratejisinde öncelikli alanlar ve yeni ürünler neler olacak? Biraz orayı açalım isterseniz. Ne bileyim, burada müşteri sayısı mı, ürün çeşitliliği mi, karlılık mı daha ön planda olacak?
1: Aslında bizim için hiçbir zaman bu üç kavram birbirinin alternatifi olmadı. Hı hı. Aslında bunlar birbirini besleyen unsurlar. Hı hı. Siz bana şöyle bir soru sorsaydınız. Önümüzdeki 2-3 yıllık vizyonunuzun tam merkezine tek bir kelime koyun. O kelime ne olur deseydiniz, benim vereceğim cevap kesinlikle değer yaratmak olurdu. Hı hı. Çünkü biz sadece müşteri sayısı ya da ürün peşinde koşmuyoruz. Bu sayıları kovalamıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarına dokunan, o hayatları kolaylaştıran bankacılık ürünleri ve servislerini sunmayı önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki döneme dair çok böyle heyecan verici de bir ajandamız var. Az önceki soruda da altını çizmiştim. Küresel yatırım araçlarının yanı sıra müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok doğru analiz ettiğimiz yeni bir alana, yani yenilikçi sigorta ürünleri alanına da odaklanıyoruz şu an. Niyetimiz, isteğimiz yine Empara sadeliğiyle, Empara güvencesiyle müşterilerimize sigorta çözümlerimizi de sunarak ekosistemimize yeni bir ürün daha eklemek istiyoruz. Ama asıl büyük vizyonumuz bunun da ötesinde. Biz Empara'nın sadece finansal işlemlerin yapılabildiği bir bankacılık uygulamasından çıkarıp müşterilerimizin hayatlarında karşılaştıkları ihtiyaçlarına çözümler sunan bankacılık dışı ürün ve hizmetlere de erişebilecekleri bir platform haline dönüşmeye çalışıyoruz. Böyle bir hedef koyduk kendimize. Bu anlamda da yine aynı şekilde Empara güvencesiyle günlük hayattaki birçok ihtiyaçlarına karşılık verecek bir platform haline geleceğiz. Özetle biz klasikleşmiş, gelenekselleşmiş bankacılık ürünleriyle yetinmeyeceğiz. Daha geniş, çok daha fazla bankacılık dışı hizmet gamına doğru ilerlemek istiyoruz. Kısa zaman sonra aslında şeyleri duymaya başlayacağız.

0: başlayacaksınız Zempara'dan. Sektörde böyle ses getiren, çok yenilikçi duyurularımızı da peyderpey, peşi sıra duymaya başlayacaksınız. Ben izleyicilerimizin Empara'yı yakından takip etmesini öneririm.
1: Peki şimdi fiziksel şubesi olmayan bir modelle müşteri güvenini ve bağlılığını nasıl sağlıyorsunuz? Bu bir sorun. Tabii ki özellikle KOBİ ve işletme tarafında bu model nasıl karşılık buluyor?
0: Aslında bu soru bundan 15 yıl önce dijital bankacılığın yürümeye, koşmaya başladığı dönemlerde çok sık sorulan bir soruydu.
1: Kesinlikle.
0: Ama biz zaten Empara olarak neredeyse 15 yıldır tam olarak bunu yapıyoruz. Yani fiziksel bir şubemiz olmadan müşterilerimizin finansal taraftaki hayatlarındaki bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ve bizim için bu yeni denenen bir model değil. Aslında rüştünü fazlasıyla ispat etmiş bir başarı hikayesi. Dijitalde güven ve bağlılık yaratmanın arkasındaki temel sır nedir diye konuşacak olursak çok basit. Müşterinizi ekranda yalnız bırakmayacaksınız. O cep telefonu ekranında veya monitörün karşısında yalnız bırakmamak. Biz kurulduğumuz ilk günden bugüne gerek müşteri deneyimine, gerek kusursuz bir çağrı merkezi hizmetine ve teknolojimize gerçekten çok ciddi yatırım yapıyoruz. Bunun sonucunda da bugün 9 milyonu aşan mutlu bir müşteri kitlemiz var arkamızda. Bu insanlar biliyorlar ki Empara'da bir sorunla karşılaştıklarında saniyeler içerisinde karşılarına çözüm üreten, onları dinleyen ve anlayan canlı bir muhatap çıkacak. İşte bu güven ortamında da zaten sürekli kesintisiz bir destekle de bu güven ortamını yaratmış oluyoruz. Şimdi KOBİ ve işletme tarafına bakacak olursak hani iş dünyası için maliyet ve zaman her şeyden önemli.
1: Kesinlikle.
0: Yani bugün sıra beklemeden, şubeye gitmeden, herhangi bir masraf ödemeden, inanılmaz hızla tüm ticari operasyonlarınızı cep telefonunuzdan yapmak bir işletme ya da KOBİ müşterisi için muazzam bir lüks. Bu nedenle işletme ve KOBİ müşterilerimiz de bu uygulamakta olduğumuz dijital modele gerçekten çok ciddi olumlu karşılıklar alıyoruz. Özetle şunu çok rahat söyleyebilirim. Yarattığımız bu güven ortamında gerek bireysel bankacılıkta gerek işletme bankacılığında biz yolumuza hız kesmeden büyüyerek devam edeceğiz.
1: Peki şimdi biraz yapay zekayı konuşmak isterim. Kürşat Bey, bankacılıkta yapay zeka ve veri analitiği artık çok kritik. Özellikle az önce konuştuğumuz müşteri ihtiyacına yönelik konularda. Yine Empara bu teknolojileri müşteri deneyimini ve risk yönetimini geliştirmek için nasıl kullanıyor isterseniz orayı alalım sizden.
0: Çok doğru bir tespit. Tamamen fiziksel şubesi olmayan, tamamen dijital ortamda var olan bir organizasyon için veri analitiği aslında bir lüks değil. İşin temeli, olmazsa olmazıdır. Biz de 15 yıldır neredeyse daha ilk günümüzden itibaren elimizdeki verileri çok doğru, çok verimli şekilde işlemeye odaklandık. İşledikten sonra peki ne yapıyoruz? Bu verileri nasıl kullanıyoruz? Aslında bizim yaptığımız tek şey şu. Elimizdeki verileri doğru şekilde işleyerek müşteri deneyimini artıracak, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak süreçleri kurgulamak, buradan elde ettiğimiz içgörülerle aslında kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak. Yani biz olaya tamamen böyle bakıyoruz veri analitiği kısmına. Yapay zeka kısmına gelecek olursak, yapay zeka sadece Türkiye'de sadece bankalar için değil, küresel ölçekte tüm bankaların odağında olan bir alan. Bizim de çok odağımızda olan bir alan ve çok ciddi yatırımlar yapıyoruz şu an. Yapay zekanın yatırımı tabii ki hardware'e olabilir, donanıma olabilir. Biz bunları zaten yapıyoruz ama aynı zamanda gerçekten çok bu alanda yetenekli, yetkin, çok özel bir yapay zeka mühendislerinden oluşan özel bir ekip kurduk. Tabii bu ekibi kurmak, bu yatırımı yapmak tek başına yeterli değil. Biz burada bu ekibi sadece bir projeyi yöneten bir grup gibi de sınırlandırmıyoruz. Aslında yapay zekadan elde etmek istediğimiz, yapmaya çalıştığımız, ulaşmaya istediğimiz nokta sadece bir proje değil, sadece bir ekibin çalışması ya da çıktıları değil, tüm organizasyonumuzdaki, tüm departmanlarda iş, hatta düşünme şeklini bile yapay zeka ekseninde yeniden kurguluyoruz.
2: Hı hı.

0: Biz tabii bu yapay zekaya sadece böyle popüler bir teknoloji trendi olarak da bakmıyoruz. Biz bu vizyonu kalıcı hale gelmesi için kurum kültürümüzü bir nevi yapay zeka ile yeniden inşa ediyoruz. Tek bir amacımız var aslında günün sonunda. Çok da basit bir amacımız var. Arkamıza yapay zeka teknolojisini alarak müşterilerimize sunacağımız deneyimi daha üst seviyeye çıkarmak. Banka içi kurgularımızda ve süreçlerimizde verimliliğimizi maksimize ederek buradan sağlayacağımız avantajı yine müşterilerimize her zaman olduğu gibi fayda olarak sunmak istiyoruz.
1: Peki şimdi biraz bankalar arasında siz Enpara olarak tabii dijital bir oyuncu olarak kendinizi nasıl farklılaştırıyorsunuz, nasıl ayrıştırıyorsunuz? Biraz o tarafı konuşalım isterseniz. Aslında anlattıklarınız da şimdi size anlatırken düşünüyorum. Banka uygulamaları öyle bir noktaya geldi ki
0: Doğru.
1: yani günde en fazla ziyaret edilen uygulamalar
0: Uygulamalarda.
1: haline geldi.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla burada tabii ki bankacılık ve bankacılık etrafında oluşan ciddi bir ekosistem fırsatı da var.
0: Doğru. Aslında Enpara sektörde %100 dijital süreçleri ya da iş modeliyle değil, işin felsefesiyle de aslında çok böyle farklı bir yere ayrılmıştı zaten bugüne kadar geldiğimizde. Biz kendimizi konumlarken müşteri deneyimini merkeze alıyoruz. Merkeze aldıktan sonra da bankacılıkta yıllardır süregelen, ezberleri bozan ürünler ve süreçler dizayn etmeye çalışıyoruz. Bizi diğer oyunculardan ayıran en temel fark ise aslında müşterilerimizle ve iş paydaşlarımızla kurduğumuz o inanılmaz bağ diyeyim. Bunu bizim başta reklamlarımızdan, sonra müşteriyle iletişimde kullandığımız dilden her yerden hissedebilirsiniz. Açıkçası fiziksel şubenin varlığından çok daha önemli bir güven inşası yaratıyoruz bu sayede. Ama bütün bunları yaparken sadeliğimizden ve basitliğimizden de asla vazgeçmiyoruz. Dilimizde de böyle, ürünlerimizin dizaynında da böyle aslında. Ya da servislerimizin dizaynında. Ekibimle ben yeni bir ürün çıkartacağım zaman ilk olarak şu soruyu soruyoruz. Bu ürünü çıkarttığımızda müşterimizin hayatını kolaylaştıracak mıyız? Onlara gerçekten bir katma değer, bir değer yaratacak mıyız? Bu sorulara net bir şekilde evet cevabı vermiyorsak asla o ürünü, asla o servisi ürün gamımızın içerisine koymuyoruz. Temel felsefemiz bu. Ürünlere ve servislere böyle yaklaşınca da gerçekten sektördeki oyunculardan ayrılarak farklı bir konuma gelebiliyoruz diyebilirim.
1: Kürşat Bey, tabii dijital bankaların sektöre katma değer ve değişikliği anlatacak olsanız ana başlıklardan neler anlatırsınız?
0: Aslında bunu bir tüketici gözüyle anlatacağım. Tüketici, müşteriler, bankaları çok soğuk, mesafeli, formal, dili ağır yapılar olarak görüyorlardı düne kadar. Bence Enpara'nın varlığıyla birlikte sektörde iletişim dilinin değiştiği, müşterilerin bankaya yaklaştığı, hatta bazı müşterilerimizin Enpara özelinde banka değil kanka diye hitap edebildiği bir ortam yaratılmaya başlandı. Yakın zamanda yerel otoritemiz BDDK'nın yayınladığı dijital bankacılık lisanslamasıyla da birlikte sektördeki dijital oyuncu sayısı giderek artmaya başladı. Farklı modellerde iş kurgularıyla aslında az önce bahsettiğim bankalara mesafeli olan kitle aslında bankacılığa çok daha fazla temas etmeye başladı. Çünkü yeni neslin bir diğer özelliği de dijital servislere olan yatkınlığı. Eskiden televizyon izleyen bu kitle bugün cep telefonlarından ya da tabletlerinden ya da bilgisayarlarından yayınlar izliyorlar. Dolayısıyla beklentiler de değişti. İşte dijital bankacılık lisanslaması ve oyuncu sayısının artmasıyla aslında müşterilerimizin farklı dijital servislerdeki deneyimleri bankacılığa da taşınmaya başladı. Bence bu anlamda sektörleri de birbirine yaklaştıran, belki de yakın gelecekte sektör ayrımı olmayan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dijital bankaların bence en büyük farkı bu oldu.
1: Peki yakın gelecekteniz, ben de size son olarak önümüzdeki 5 yılda bankacılık sektörünün en büyük dönüşümü sizce hangi alanda yaşanacak? Onu sorayım ve Enpara Bank olarak bu dönüşümde nasıl bir rol üstlenmeyi planlıyorsunuz?
0: Bu soru aslında sadece Türkiye ve sadece Türkiye'deki dijital ya da konvansiyonel bankaları değil, küresel ölçekte aslında bütün finans dünyasını bekleyen muazzam bir paradigma değişimi. Çünkü açık bankacılık, servis bankacılığı ve yapay zekadaki bu baş döndürücü teknolojik hızlanma açıkçası bu değişimi zorunlu hale getiriyor. Bugün da çok daha iddialı bir öngörüde bulunayım. 5 ya da 10 yıl içerisinde bence her gün girip finansal işlemleri yaptığımız bankacılık uygulamalarını kullanmayacağız. Büyük ihtimalle müşteriler finansal işlemlerini yapmak için hali hazırda kullandıkları yapay zeka platformlarını ya da akıllı asistanlara şunları söyleyecekler. Bana en uygun fonu bul. Kredi çekmek istiyorum, en uygun krediyi bul şeklinde. Ve yapay zeka platformları arka planda bankalarla iletişim halinde bu işlemleri gerçekleştirecekler.
1: Siz bankaların yeni müşterisi de yapay zeka ajanları mı olacak?
0: Öyle olacak. Yani aslında bankacılık görünmez bir altyapıya doğru ilerliyor. Açıkçası biz Empara olarak bu değişime direnen tarafta değiliz. Tam tersi stratejilerimizle, yatırımlarımızla bununla paralel ilerlemeye çalışan. Bugün nasıl müşterilerimize pürüzsüz, sade, kolay ve inanılmaz hızlı bir bankacılık servisi veriyorsak, yarın da o yapay zeka platformuna ya da akıllı asistanlara sorulan soruların arkasında işlemleri yapan banka olarak yine müşterimizin yanında olmak istiyoruz. Bizim vizyonumuz tamamen bunun üzerine kurulu. Değişimden korkmuyoruz. Aksine adapte olarak burada hızlanacağımızı düşünüyoruz.
1: Kürşat Bey, çok teşekkür ederim değerli katılımınız ve yorumlarınız için. Hedefler doğrultusunda Bloomberg YT ailesi olarak başarılar diliyoruz size. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Empara Bank Bireysel ve İşletme Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Abit'ti. Kürşat Abit'le birlikte Empara'nın spin-off ettikten sonra, yani bir bankanın içinden çıkıp bağımsız bir banka olduktan sonra geçirdiği 9 ayı değerlendirdik aslında ve daha önemlisi önümüzdeki 5 yıla ilişki bankacılık sektöründe beklenen değişim ve bu değişime nasıl hazırlandıklarını konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
5: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Buyur artık.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, Piyasa Hattı'na hoş geldiniz. Yine dolu bir gündem, dolu bir program. Kısa bir süremiz var. Önce hızlıca İntegral Yatırım'a gidelim. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan'la günün, piyasanın notlarını konuşalım. Daha doğrusu Harun, aslında haftayı kapamaya doğru gidiyoruz. Bu hafta piyasa dinamikleri bize ne söylüyor? Özellikle Borsa İstanbul tarafındaki seviyeler devamına ilişkin hangi işaretleri barındırıyor?
1: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar öncelikle. Evet, Borsa İstanbul tarafında takip ettiğimiz ana gündem maddesi uzun süredir zaten ABD-İran tarafı. Burada ana faktör petrol fiyatlarının seyriydi aslında. Bunun yansıması enflasyon tarafına ciddi bir baskı yaratıyordu. Son bir haftalık süreçte, yani bu hafta baktığımızda barış anlaşmasının petrol fiyatına yansıması gayet olumlu. Düşüş devam ediyor. Ancak şunu belirtmek gerekir ki savaş öncesi fiyatlara dönülmesi biraz daha zor. Bundan kaynaklı olumlu bir hava olsa dahi bir miktar daha, kısa bir süre daha enflasyon tarafında enerji maliyeti baskısını görebiliriz. Bundan ötürü özellikle önümüzdeki ay yapılacak PPK toplantısı bir faiz indirim beklemiyoruz. Bundan kaynaklı her ne kadar Borsa İstanbul tarafından yükseliş görsek de bu yükseliş şimdilik sınırlı kalabilir. Burada 1-2 aylık süreçte ben biraz daha dalgalı bir piyasanın olacağını düşünüyorum. Bundan kaynaklı temkinli olmakta fayda var. Diğer taraftan yine takip edeceğimiz ana odak noktası önümüzdeki ayın ilk haftası enflasyon rakamı olacak. Dediğimiz gibi Borsa İstanbul'un uzun vadedeki seyri tamamıyla enflasyonun düşüşüne bağlı olacak diyebiliriz. Burada sektörel bazdaki ayrışmaya baktığımızda özellikle bu süreçte biraz daha bankacılık endeksinin öncülüğünde bir fiyat hareketliliği görmeniz muhtemel. Bundan kaynaklı banka tarafı fiyat hareketliliği önem arz ediyor. Seviye bakımından da Borsa İstanbul Borsa Endeksine seviyelere baktığımızda 14.100 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Bu seviye üzerine kaldığı müddetçe güçlü fiyatlamanın devam etmesini bekliyorum. Yukarıda ise aşamadığımız bölge 14.630 bölgesi. Bu seviyede direnç noktası olarak takip edeceğiz. Kısacası bu iki bant arasında gitgelli bir piyasa görebiliriz. Burada yarın resmi anlamda bir barış anlaşması imzalanacak. Bundan kaynaklı bir sürpriz olmaması durumunda yine yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi bizini bekliyoruz.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık İntegral Yatırım'dan. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda Yusuf Cenk Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı konuğumuz. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyi, sizler nasılsınız?
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sizin için yoğun bir dönem, evet. Yoğun bir süreç. Çünkü evet, halka arza hazırlanıyorsunuz. Evet. Aslında bugün talep toplama süreci başlayacaktı ama ertelendi. Niye ertelendi?
2: Haftaya salı, çarşamba, perşembeye ertelendi. Bizim mevcut izahnamemizde Avrupa operasyonlarımızla ilgili bir değişiklik yapmıştık. Bununla ilgili bir revize SPK tarafından talep edildi. Hem yatırımcılarımızı bilgilendirmek için belli bir süre koymamız gerektiğini bildirdiler. Biz de karşılıklı mutabakat sağlayarak revize ettik tarihleri. Haftaya açılacağız.
0: 23-25 Haziran'da evet, talep toplamaya başlayacaksınız.
2: Evet. 3 gün.
0: Peki, şimdi biraz şirketten bahsedelim mi? Yani faaliyet alanları, finansman yapısı nedir şirketin? Ağırlıkla operasyonunu nerelerde yürütüyor?
2: Biz Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir sanayi şirketiyiz. Elektrifikasyon ürünlerinin ana omurgası olan transformatörün imalatını yapmaktayız. Yaklaşık 50 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Bizler ikinci kuşağız. Babamız Sabit Dağsuyu tohumlarını atmış olduğu organizasyonda şu anda 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda istihdam olarak da yaklaşık 780 iş arkadaşımızla birlikte her sabah fabrikamıza gidiyoruz. Yeni kampüsümüzde devreye girmesiyle 1200 kişiye istihdam sağlamış olacağız.
0: Yeni kampüs nerede devreye giriyor?
2: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde.
0: Bitiyor mu?
2: Şöyle ki, bizim mevcutta iki tane tesisimiz vardı. Gene aynı bölgede. Fakat yeni yatırımımızla birlikte 2022'de bir yatırıma başladık. Yaklaşık 130 milyon dolarlık bir yatırım. Bu yatırımın devreye girmesiyle Avrupa'nın en büyük kampüsünü devreye almış olacağız. Şu anda %85'ini tamamlamış bulunuyoruz.
0: Yani bu transformatör üretim evet, kapasitesini arttırma evet, amaçlı
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, evet, transformatörün.
0: Şu an kapasite nereye gelecek bu tesisin tamamlanmasıyla?
2: Geçen sene biz 100 milyon dolarla ciromuzu kapattık. Mevcutta yapıda dağıtım transformatörü biz üreticisiyiz. Hı hı. Aynı zamanda çok küçük miktarda güç transformatörü üretiyoruz. Ama bu yeni kampüste dağıtım transformatör kapasitemizi 3 kat arttırıyoruz. Güç transformatör kapasitemiz de aslında aylık en fazla belli bir güce kadar bir tane iki tane üretebiliyorduk. Yeni tesisimizde aylık 35-40 adet güç transformatörü üreteceğiz. Bu da şu anda mevcut koşullara göre, talebe göre muazzam bir kapasite diyebiliriz.
0: Kapasitenin getirisini nasıl hesaplıyorsunuz finansallara?
2: Bittiğinde biz katma değer, zaten güç transformatörünü üretmeye başladığımız zaman katma değer üretmiş oluyoruz. 2026 yılında biz 160 milyon dolar ciro beklentimiz var. Bunun yaklaşık %40'ını güç transformatörlerinden bu yıl için karşılayacağız. Ama 2027'de hem backlog siparişlerimiz hem 2027 hedeflerimizle yaklaşık 400 milyon dolar civarında bir ciro hedefliyoruz. Oradaki oranlar da yaklaşık %60'a %40 olarak revize edilecek.
0: Peki, şimdi gelelim bu tabloda halka arz motivasyonunuzu konuşmaya. Ne kadar bir getiri bekliyorsunuz, ne yapacaksınız?
2: Biz şirketimizin %15'ini halka arz ediyoruz. Yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL bir beklentimiz var. Halka arz beklentisi. Elde etmiş olduğumuz gelirin %45'ini biz mevcut fabrikamızın, yani yatırımımızın tamamlanması, devreye alınması için.
0: Bu konuştuğumuz evet, tesis kampüsün, için.
2: Kampüsün tamamlanması, tam devreye alınması için yatırım finansmanında kullanacağız.
0: Ne zaman bitecekti? Az önce de söylediniz, bir daha tekrar edelim.
2: 2000 faz faz devreye alıyoruz ama tam kapasite 2027'de tam kapasite olarak girmiş olacak. Geri kalan %55'lik gelirimizin %55'ini de biz mevcutta işletme sermaye ihtiyacı bir tık daha artıyor. Bu güç transformatörü imalatıyla birlikte oraya aktarmış olacağız işletme sermayesi.
0: Peki, bunun dışında yatırım planlarınız var mı bahsettiğiniz kampüsün tamamlanması dışında?
2: Şöyle ki bizim sektörümüzde bu mevcut sistemimizi devreye aldıktan sonra tabii ki yatırım planlarımız var ama onlar böyle bir 2027'nin sonundan itibaren öngörülerimizle şekillenecek. Genelde mevcut kullanmış olduğumuz ham maddelerle ilgili kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayacak şekilde hem de maliyetleri aşağıya çekecek şekilde bir düşüncemiz var.
0: Peki şimdi içinde bulunduğunuz sektör, yani enerji sektörü açısından gündemin hayli yoğun olduğu bir süreci de geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Burada dinamikler de yeniden şekilleniyor. Ne tarafta ilgi, alaka daha fazla artıyor ve sizin üretim odağınız ekseninde nasıl bir resim şekilleniyor şimdi? Özellikle yurt dışı hedefleriniz doğrultusunda.
2: Şöyle, özellikle bu yeşil dönüşümle birlikte artan nüfusun artışı, yeşil dönüşüm, elektrikli araçların artışı, bir taraftan data center'lar, bir taraftan yapay zeka, bir taraftan enerji üretiyoruz, iletilmesiyle ilgili şu anda dünya genelinde ciddi anlamda bir sıkıntı var. Bir de altyapıların eski olması da hakeza, özellikle Avrupa ve Amerika'da altyapılar şu anda çok eski. Bu minvalde talepler, bizim ürünlerimiz olan talepler her geçen gün artıyor. Şu anda EY ve KPMG raporlarında zaten bunu da onaylıyor. Özellikle güç elektroniğiyle birlikte altyapı sektörüne, enerji altyapısına talep ihtiyaç Avrupa için yıllık 67 milyar euro harcama yapması gerekiyor. Tüm dünyayı varsaydığınız zaman talep ekseni daha da artıyor. O yüzden şu anki bizim yapmış olduğumuz bu üretim

0: Hem enerji arz güvenliğinin devam etmesi, hem de ürünlerin tüm dünyaya satılması ve katma değer kazanılması çok değerli. Mevcutta biz alt kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedeflerimiz kısa vadeli hedefte 100 ülkeye ihracat tamamlamış olacağız. 5 senelik konjektürde de 130 ülkeye ihracatımızı genişletmeyi hedefliyoruz.
1: Peki son bir soru. Temettü politikanız ne olacak?
0: Temettü olarak biz mevcut karımızın, yıllık karımızın %30'unu temettü olarak dağıtmayı planlıyoruz. İlla ki bir taraftan yatırımımız, bir taraftan üretimlerimiz devam ediyor. Mümkün olduğunca yatırımcılarımız bu konuda mutlu edip %30 temettü hedeflerimiz var dağıtmayla ilgili.
1: Çok teşekkür ediyorum Yusuf Bey, katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Yusuf Cenk Dağsuyu konuğumuzdu.
0: Beta
1: Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı. Ekrandaki son dakikayı seslendirip bir araya gidelim. Yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'ndan bu yıl 35 baz puanlık bir faiz artış beklentisi var. Bunun korunduğuna dair de bir bilgi ekranda yer alıyor. İran cephesinden gelen açıklamalar da vardı. Biliyorsunuz ABD-İran arasında bir mutabakat sonunda söz konusu oldu. Oradan gelen detayları da aktarmaya devam ederiz. Ama bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz piyasa hattına.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa hattı devam ediyor. Sevgili Seda Yalçınkaya Özer stüdyoda yanı başımda yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü. Hoş geldiniz Seda.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Şimdi birkaç hafta önce Fed patikası, major merkez bankaları şimdi ne yapar sorularını tartışıyorduk. Fed cephesi özellikle önemliydi çünkü yeni bir Fed başkanı Kevin Warsh, Trump'ın endorse ettiği isim olması hasebiyle de Trump'ın talepleri de bilindiği için ve şimdi savaş da bittiği için acaba hangi mesajları verir? Trump'ın faiz insin baskısı da düşünüldüğünde ve Amerika'nın yüksek borçluluğu düşünüldüğünde, daha da borçlanma talebi olduğu düşünüldüğünde Trump'ın mesajı çıktı, ben yüksek faiz istemiyorum, çok yük oluyor diye. Ama baktık dünkü toplantıya, metinde şahin bir ton var. İletişim biçiminde daha nasıl diyelim, kısalmış, daha hedef to the point olmuş, yani daha isabetli olmuş ve de baktığımızda enflasyon tarafında da çekirdek PCE'de bir revizyon var yukarı yönlü, %2.7'den %3.6'ya. Dolayısıyla bu mesajlardan ve revizyonlardan ve tablodan sonra piyasa fiyatlamasına baktığımızda hisse tarafında bir geri çekilmeyi gördük. Ama tahvil tarafı, özellikle kısa taraf yukarı gitti. Dolayısıyla bu resim mi, piyasa fiyatlaması ne söylüyor bu resme ilişkin? Sen ne çıkardın?
1: 2 yıllık tahvil faizlerinden de bu açıklamaları çok hazmedemediğini biraz gördük. Yani aslında tam olarak çok güzel özetledin. Bunun bir yansıması şu. Fed Başkanı Powell'ın bu görünürlüğün biraz daha Fed'in önünde olması, görünür olması ve daha sözel yönlendirmelerle birlikte devam etmesini Kevin Warsh değiştirecek. Görünürlüğü azaltacak, tamamıyla data odaklı olacak ve bu aslında bizim için, GOP'lar için, gelişmekte olan ülkeler için bir açıdan çok da iyi değil. Çünkü hani yön alırsın, biraz gelişmekte olan ülkelerde yönsüz kalmaz, ne olduğunu bilir. Dolayısıyla tamamıyla iletişimi elbette ki kapatmayacaktır ama çok fazla piyasa odaklı olmayacağını aslında söyledi. Fiyat istikrarını benimseyeceğini defaatle zaten açıklamalarda da söyledi. O karar metnindeki kısa öz mesajın en altını da zaten bu şekilde bitirdi. Çok fazla söyleme olmayacak. Çok fazla dot plotlar önemli olmayacak. Dolayısıyla Kevin Warsh'un tamamıyla enflasyon odaklı, artık piyasa odaklı değil ve faiz indirim odaklı değil. Artık Fed tamamıyla enflasyon odaklı ve enflasyon hedefli bir görünüm içerisinde olacak. Dot plotlarda bize şunu gösterdi. Fed faiz indirime daha yatkındı. Fed faiz artırımına artık daha yatkın. Bu piyasa döngüsünü ve piyasa algısını değiştirir. Mesela bu en önemli enstrüman açısından, ons altın açısından çok önemli. Çünkü bu, hatırlarsın, 3450 seviyesindeki yukarı yönde kırılma aslında FED'e yönelik beklentilerin değişmesiyle birlikte olmuştu. Ons altında çok dik bir yükseliş görmüştük. Daha sonrasında işte ABD hükümetinin kapanmasıyla birlikte bu daha da dikleşmişti ve o zaman bir rally havası olmuştu. Ama şimdi bu baskıyı büyük bir ihtimalle biz emtialarda hissedeceğiz. Özellikle ons altında. Şimdi güçlü dolar teması bir miktar dolar endeksinde, DXY'de bir yukarı yönde hareket oldu.
0: Yüzün üstünde şu an.
1: Yüzün üstüne attı. Kısa vadede bu devam eder ama uzun vade için yani biraz değişkenler var. Mesela tamamıyla şu anda ABD ekonomisi faiz indirimine zaten izin vermiyor. Yani bu

0: piyasadaki fiyatlamaya baktığımız zaman hani biraz önden faiz indirimlerini önden fiyatlayan bir piyasa yapısı vardı ama ABD ekonomisi aslında bunu söylemiyordu.
1: Güçlü bir istihdam görünümü bize devam ediyor. Bizde
0: 4.3'te bir işsizlik oranı var. İstihdam verilerine baktığımız zaman güçlü olmaya devam ediyor. ABD ekonomisi güçlü, büyüme güçlü. Evet. Dolayısıyla PCE enflasyon verileri de zaten beklentilerde dün açıklanan projeksiyonlarda da yukarı yönde revize oldu. Yani aslında biz şunu anladık. Biraz geriye doğru yaslandığımız zaman bir faiz artırımı gelmese bile büyük bir ihtimalle ilerleyen toplantılarda FED sıkı kalacak gibi görünüyor. Dolayısıyla faiz indirimi gelebilir için ABD-İran görüşmelerinde iyi bir petrol fiyatının gelmesi lazım. Ve bu dezenflasyon sürecini ciddi anlamda desteklemesi
2: i̇yi
0: lazım.
2: İyi petrol fiyatından kastın ne?
0: Artık yani 80 dolarların altında 70 dolarların dibine doğru.
1: Savaşın başladığı seviyelere.
0: Başladığı seviyelere
1: yani
0: doğru
1: 70'ten başlamıştı çünkü.
0: Öyle olması gerekiyor. Yani bu o tarafları doğru. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Çünkü ortalamayı da yukarı çektiğinden dolayı. Bu aslında Trump'ın seçim odaklı hareketi için de çok önemli. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Amerikalarının %60'ı Trump'ın, %70'i hatta Trump'ın ekonomi politikalarını benimsemiyor. Dolayısıyla benzin fiyatlarındaki bu geri çekilme, bu maliyetlerin geri çekilmesi ara seçimde de Trump'ın çok işine yarayacaktır. 3 adım olur Trump'ın hareket için. Burada bir petrol baskısı görürüz. Yani bunu yapmaya çalışır büyük bir ihtimalle. Bu ABD-İran anlaşmasını kendi lehine bir barış anlaşması ve bir güç gösterisi olarak yapmaya çalışır. Ve FED'e de baskı yapar. FED baskı yapar, Trump baskı yapar ama FED üzerinde Trump etkin değil. Biz onu gördük. Powell'ı da çünkü Trump atadı. Yani Kevin Warsh'u da Trump atadı. Dolayısıyla... Burada bir dolar endeksinde çok kalıcı bir güçlenme görebileceğimizi çok düşünmüyorum. Yılın ikinci yarısında da petrol fiyatlarında daha kontrollü bir hareket olacağını düşünüyorum. Bu bize yarar.
1: Bu bize yarar. Yani o zaman bizim beklentiler yılın ikinci yarısına... dan sonrasına kalıyor.
0: Evet evet. Zaten hani öyleydi. İran anlaşması gelmesiyle birlikte hani yarınki yapılacak. Umarım bir problem olmaz bu arada. Dolayısıyla buradaki artık o suk yönet tamamıyla bundan sonrası ne olacak? Hadi artık kartları yeniden dağıtıyoruz ve faiz indirimleri nasıl gelir tarafını bize çeker.
2: Şimdi tabii burada birkaç konu var. Hani bizim açımızdan zaten yılın başındaki beklentiler savaş gündemiyle ötelendi. Kendi iç gündemimizle bir miktar ötelendi. Şimdi ana konu hisse tarafı için bakacaksak yine enflasyon faiz denkleminin nasıl gideceği, patika için nasıl bir alan açıldı. İkincisi de şimdi para yani fon akımları açısından nasıl bir iklim var. Amerika tarafına bakıyoruz. Bir yandan tarihi halka arzları takip ettiğimiz bir süreç var. Muazzam paralar konuşuluyor. Dolayısıyla yani bizim hikayemiz ne kadar cazibeli kalabilecek bu ortamda? Hı hı. Yani nerede avantaja geçebilir TL varlıklar? Buradaki çok yüksek montanlı cazibesini de kaybetmeyen, sürekli kendini yenileyen hikayeler karşısında.
0: Anladım. Yani şöyle, aslında yurt dışında mesela şirketler grubu oluşuyor, bir işte sektör oluşuyor. Yedili en işte güçlü olan hisseler ya da işte sektörler oluşabiliyor. SpaceX'e baktığımız zaman dün halk arzının ilk defa geri çekildiğini gördük. Yani burada gruplardan ve sektörlerden ve şirketlerin gücünden bahsetmemiz mümkün olabiliyor. Ama bizim tarafta bu mümkün değil. Bu sadece belli bir makroekonomik politikanın değişmesiyle ve doğru iklimin oluşmasıyla ne yazık ki oluyor. Dolayısıyla tabii ki bunun yarattığı da bir sektörel döngüden kaynaklı oluyor. Bizim hikayemiz aslında faiz indirimleriyle kısıtlı şu anda. Ekstra bir hikayemiz yok. Seçim gelirse, ki şu anda halen daha iç siyasetin yaratmış olduğu kırılganlığı üzerimizde taşıyoruz. Jeopolitik rüzgarı bir miktar geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle birlikte daha destekleyici olacak bizim için. Burada bir rahatlama ve nefes alma o şeyimiz var, yerimiz var. Ama iç siyasi dengelerdeki bozulmanın belirsizliğini fiyatlamasak da şu anda çok ciddi anlamda halen daha üzerimizde. Neyse ki CDS'lerde geri çekilme devam ediyor. 219 seviyesine doğru geri çekildi. Bu da geçen hafta Cuma günü ve Pazartesi günü bankacılık endeksinde oluşan yukarı yöndeki hareketin aslında kar realizasyonunu daha almadık. Ve burada güçlenme devam ediyor. CDS'teki yukarı yönde geri çekilmenin oluşması ve görece o yabancı algısının biraz daha bu tarafa kayması bankacılık

0: Endeksini destekledi. Bizde akım bakımından ya da fırsat bakımından ya da yatırımcının o fırsat maliyetini oluşturması bakımından şu anda Borsa İstanbul halen daha aslında güçlü tarafta olmaya devam ediyor. Çünkü sektör değişiminde, rotasyonunda ya da hikayede yılın ikinci yarısından sonra faiz indirim dinamiğimiz var. O nedenle biz senin bahsettiğin gibi o güçlü hisse şeyini değil de güçlü hikayeyi alıp belli hisse gruplarında, belli sektörlerde bunu üzerimizde taşıyacağız. En önemli şu anda bizim taşıyıcımız bankacılık endeksi. Yani buradaki hareketin de bir miktar açıkçası devam etmesini bekleriz. Ama yılın ikinci yarısı ilk yarısı gibi olmayacak. Yılın ikinci yarısı özellikle yıl sonuna doğru hisse seçimi açısından biraz da elimizin rahatladığı bir dönem olacak. 2025-2026 yılının ilk yarısında çok zorlanmıştık. Ve bu işte bilanço odaklı harekete gitmiştik. Seçici olacağız demiştik. Biliyorsun senle de çok konuştuk. Biraz daha sektörel anlamdaki genişleme ile birlikte elimiz rahatlayabilir. İşte bu petrokimya rafineri tarafında mesela geçen aydaki o petrol yükselişinden kaynaklı olarak ikinci çeyrek bilançolara mesela bu olumlu yansıyabilir. Burada petrol tarafında, işte rafineri tarafında, tüpraş ve petkim tarafında bir güçlenme görebiliriz. Ama tabii kalıcılık bakımından daha faiz indirimlerine odaklı ve büyüme şirketleri biraz daha yılın sonuna doğru çimento tarafı, GEO tarafları. Bunlar çünkü fiyatlamadı ve çok geride kaldı. Dolayısıyla burası biraz daha hikayesel öne çıkan kısım olur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi dün Türkiye'nin ISO 500 karnesine de baktık. Büyük Sanayi Kuruluşları 2025 araştırmasının sonuçlarını aldık. ISO Başkanı'nın mesajları da vardı. Hani finansman giderlerine vurgu yaptı. Orada sıkıntıların devam ettiğini söyledi. Toparlanma var ama hani sektörel farklılaşmalar belirgin olmaya devam ediyor dedi. Kârlılık rasyoları 10 yıllık ortalamanın altında seyrediyor notunda düştü. Şimdi tabii sanayi tarafında hem gelen son verilere, büyüme verisine, alt kırımlarına baktığımızda, PMI'lara baktığımızda, sanayiciden, üretim tarafından gelen mesajlara baktığımızda hani büyüme kalitesi tarafında, sanayi tarafında ne bekleriz ve bunun borsa karşılığını, borsada karşılığını nasıl, nerede görürüz?
0: Sektörel PMI rakamlarının son raporda baktığımızda, 2 ay öncesinde mesela gıda perakende tarafı işte daha genişlemeci taraftaydı. Artık o taraf da daralma tarafında, daralmada azalma var gerçi ama sadece deri sektöründe bir genişlemeye doğru gittik. Ama onun dışında bütün sektörlerde daralma var. PMI rakamları bunu veriyor. Sanayi üretim rakamları bunu veriyor. Böyle bir ortamda şimdi finansman yükünü hafifletebilmek için şirketler, özellikle sanayi şirketleri, kendi kabiliyetleriyle bir yere geldiler. Operasyonel verimliliği güçlü tutmaya çalıştılar. Ve personel maliyetlerinden tuttu. Kendi verim odaklı bir hareket içine girdiler. Ve bu da esas faaliyet kârlılıkları, FAVÜ'nü olumlu yönde etkiledi. Ama finansman gideri halen daha bir gerçek. Dolayısıyla faiz indirimiyle birlikte bilançolarda iyileşme devam edecek. Sanayi şirketlerinde iyileşme devam edecek. Şu anda çok yakın vadede, ikinci çeyrekte biz bilanço hikayesi oluşacak ve bunu fiyatlayacak bir ortam açıkçası görmüyoruz. O nedenle bu üçüncü çeyrek ve sonrası belki dördüncü çeyreğe bile yansıyabilir. Çünkü şimdi matematik olarak baktığımız zaman belki Haziran ayındaki enflasyon rakamı kompozisyon olarak iyi gelirse eğer, gıda tarafı destekleyiciydi, yine gıda tarafı destekler, enerji tarafı desteklerse ve biraz daha iç işte o giyim tarafında yavaşlama olursa, o zaman ikinin altında beklentilerinin de belki bir miktar kıyısında köşesinde bir enflasyon rakamı gelebilir. Bu da Merkez Bankası'nın elini rahatlatır. Ama çok güçlü bir faiz indirimine Temmuz ayında gitmesini elbette ki beklemiyoruz. Ya daha sınırlı bir adım atar ama sonrasında Eylül ayında başlar. Fakat faiz adımının eğer mevcut riskler bu şekilde kalacaksa, stabil kalacaksa Eylül ayında bir faiz indirimi beklentisi olur. Bunun da bilançoları ve finansman giderlerine yansıması dördüncü çeyreği, rahatlama yansıması dördüncü çeyreği budur.
1: Şimdi tabii bizim anketlerde de baktığımızda politika faiziyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yakınsaması için beklentiler Eylül gibi başlayacağını söylüyor. Aralık indirim için öne çıkıyor bizim ankette. Ama sonuçta baktığımızda

0: da hani şu an işte bileşiğiyle %50'ye kadar giden bir faiz getiri ortamı var. Dolayısıyla hani kurun da fazla artmayacağı beklentimiz devam ediyorsa hisseye ilgi bir müddet daha güçlü olmayacak diye düşünmeli miyiz?
1: Şimdi şöyle, endeks bazında belki yükseliş sınırlı kalabilir ki 16 binlerin üzerine doğru bir hareketi bekliyoruz açıkçası, ama burada biz nasıl 2025 yılında ve 2026'nın şu anına kadarki süreçte hisse odaklı, hisse elindeki hisse neyse sen olsun dedik. Bundan sonra da yine hisse odaklı gideceğiz ama sektörlerde rahatlama olduğu için ben yatırımcının biraz daha Eylül-Ekim ayından sonra borsaya teveccühünün ve yabancı yatırımcının da yavaş yavaş artan bir ivmeyle gelebileceğini düşünüyorum. Faizlerin de evet cazibesi çok fazla ama son enflasyon rakamı gelmeden önce aslında para politikası para piyasası fonu bileşik getirisi enflasyonun altında kalmıştı. Dolayısıyla bence hisse her zaman fırsat verdiği gibi seçtiği hissede, yatırımcının seçtiği hissede her zaman bir yer oluyor. Yani portföylerde bir yer oluyor ama şöyle %30, %40 gibi portföylerde yeri olan şu anda hissenin 2026 yılının Kasım'ından, Ekim'inden sonra portföy ağırlığını artırarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Seda, çok çok teşekkürler. Seda Yalçınkaya Özer konuğumuzdu. Londra'ya gidelim. Ceren, hoş geldin. Hızlıca Avrupa notlarını alalım senden.
2: Merhabalar Zeynep. Bugün Avrupa borsaları 5 günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Endeksler düşüşe geçti ve baktığımız zaman STOXX 600 endeksi %0.7 oranında aşağıda. İngiltere borsası %1'i aşan düşüşte en kötü performansı gösteren endeks konumunda. Sektörel bazda ise yine dünkü gibi otomotiv sektörü öncülüğünde bir düşüş var Avrupa borsalarında. Otomotiv endeksine düşüş %3'ün üzerine çıktı. Onu madencilik endeksi %3'e yakın düşüşte takip ediyor. Dün BMW'nun kar tahminleri aşağı yönlü revizyona gitmesiyle beraber hisseleri günü %9'a varan düşüşle tamamlamıştı. Bugün yine hisselerinde %5'e yakın değer kaybı var, fakat en hızlı düşüş otomotiv grubunda Mercedes-Benz hisselerinde %5,5'luk düşüşle öne çıkıyor. Dünkü FED toplantısı sonrası bugün dolar endeksi güçleniyor. Dolar endeksi 100,7 ile bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı. Euro dolar paritesine baktığımız zaman 1.1463 ile 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gelediğini görmekteyiz. Sterlin de dolar karşısında kayıplarını hızlandırdı. Özellikle İngiltere Merkez Bankası kararı sonrası bir miktar daha sterlinde düşün hızlandığını görüyoruz. Sterlin dolar paritesi yaklaşık %0.6'lık düşüşle 1.3220'ler seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. İngiltere Merkez Bankası kararını takip ettik az önce. Bankadan sürpriz yok. Beklentiler doğrultusunda faizleri %3,75 seviyesine sabit tuttu banka ve bu karar 2'ye karşı 7 oyla alındı. Bir önceki faiz kararı ise 1'e karşı 8 oyla alınmıştı. Yani bir üye daha faiz artırımı yönünde oy kullandı. İngiltere tahvil faizleri zaten faiz kararı öncesi sert düşüyordu. İngiltere 2 yıllık tahvil faizi 7 bas puan aşağıda. Çünkü İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri çok daha sınırlı Avrupa'ya kıyasla. Şu anda piyasalardaki fiyatlamalar bu sene için 35 bas puanlık bir faiz artışı beklentisinin fiyatlandığını gösteriyor. Dünkü FED toplantısı sonrası bir miktar daha 5 bas puanlık bir artış yaşandı. İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinde. Banka verdiği mesajda önceki mesajını yineledi. Enflasyonist basların artması halinde harekete geçmeye hazır olduğu mesajını paylaştı. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew May'le ateşkese rağmen İran Savaşı kaynaklı baskıların devam ettiğini söyledi. Tabii biz hem dün hem de bugün İngiltere'den aldığımız veriler aslında bekle gör yaklaşımını destekliyor İngiltere cephesinde. Çünkü enflasyon savaşa rağmen değişiklik göstermemişti. Bugün de iş gücü piyasası verileri beklentilerden çok daha iyi geldi Zeynep.
0: Ceren'e teşekkür ediyoruz ve burada bitiriyoruz piyasa haftanı. Görüşürüz, hoşçakalın.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.
4: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg ET ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Sanayicinin nabzını tutmak üzere çok değerli bir konuğum stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. BETE Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Adil.
1: Hoş bulduk Alay Hanım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Her şey yolunda.
0: Çok güzel, harika. Verilere bakalım dilerseniz biraz. Bakalım olur. Orada her şey yolunda mı?
1: Tamam.
0: Çünkü dün ISO 500'ün 2025 en değerli şirketler raporu açıklandı, evet. Ve bakıldığında genel çapta sanayi %28 büyümüş fakat kimya tarafı %13,5 büyümüş. Yani genel tarafa kıyasla biraz daha gerilemenin olduğu büyümede izliyoruz. Rakamlar bize gösteriyor. Peki neden genel sanayi içinde kimya şu an biraz daha az büyümüş durumda ilerliyor ve hangi etkenlerden dolayı siz?
1: Tabii geçen seneki gerilemenin sebebi aslında petrol fiyatlarının da gerilemesiyle beraber emtia fiyatlarının da gerilemesinin sebebi de oluyor. Dolayısıyla kimya sektörünün bu gerilemesi gayet normal. Çok rekabet var. Özellikle Uzak Doğu Asya'daki ülkelerle, başta Çin olmak üzere, evet. Onların rekabetçi fiyatlarıyla beraber bizlerin rekabet etmekte zorlanmak olmamız etkili oluyor. Tabii kurların da istenilen, sanayicinin istediği şekilde de artmaması da birazcık buna bir etken olmuş oldu. Dolayısıyla ama bu farkı tahmin ediyorum 2026 senesinde kapatmaya başladık. Özellikle bu Körfez Savaşı'nın getirdiği etkiyle, petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber ham madde tedariği, yarım hamur tedariklerindeki fiyat yükselmeleri bizim fiyatlarımıza da etkisi oldu. Tabii ki önemli olan burada firmaların iş yaptığı gibi cironun yanında da karlılık çok önemli. Karlılık yine sıkıntılı. Özellikle bu karlılığın arttırılabilmesi için de nitelikli ürünlerin yapılması lazım. Özellikle kimya sektörü diğer 45 sektöre ya ham madde ya yarım hamur veriyor. Mamul tarafında biraz daha iyiyiz. Tabii bunların sadece mamulü satmak değil, tasarımlarına ve istenilebilir bir düzeye gelebilmesi için, taleplerin olabilmesi için buradaki hız çok önemli. En büyük partnerimiz Avrupa ülkeleri. %51 ihracatımızı Avrupa ülkelerinde, evet. Yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ise %42'ye yakın bir kısmını yapıyoruz. Dolayısıyla odağımız Avrupa, yakınlığımız, hızımız Avrupa ülkeleri için çok pozitif anlamda ayrışıyor. Özellikle son birkaç senede baktığımız zaman İngiltere, Birleşik Krallığın çok arttığını ve onlarla olan işbirliğimizin arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla fiyatları geçen sene için doğrudur. Biraz gerileme rekabetten dolayı da gerilemeye başladı. Çünkü özellikle Çinli firmalar dünyada baktığımız zaman aşırı agresif politikalarından dolayı fiyatları geriye getirdiler. Bazı ülkelerde neredeyse %25'lere varan, %30'lara varan bazı konularda fiyatları gerilediler. Tabii ki bizim de ihracatçılarımız da mümkün olduğu kadar onlara ayak uydurabilmesi için bizler de fiyatları geri geldik. Bu gayet normal ama önemli olan şimdi 2026'nın ikinci yarısı ve 2027 senesi. Biz bunlara hazırlanıyoruz. İnşallah burada da rekabetçiliğimizi daha iyi çalışıp dersimizi daha iyi bir şekilde ihracatımızı arttırmaya çalışacağız.
0: Şimdi tam da aslında sizinle bu yılı konuşmak isterim. 2024'te bir sıçrama olmuş 2025 yılına geçerken ve 2025 yılı bir önceki seneye kıyasla sanayideki büyümede bir yükseliş yılı olarak adlandırılmış ISO raporunda. Peki 2026 sizce öyle bir yıl mı olacak ve ilk yarı yılda nasıl bir büyümeyle karşı karşıya kalacaksınız kimya sektörünün nezdinde konuştuğumuzda?
1: Tabii bunda savaşın, Alara Hanım, savaşın etkisi çok olacak. Mesela petrol fiyatlarını biliyorsun bir ara neredeyse 115-120
0: evet.
1: dolarlara yaklaştı.
0: Şu an biraz düşüş oldu. 80 doların da altına gerileyen bir bantta ilerliyoruz.
1: Tabii inşallah bu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yaptıkları anlaşma uygulanmaz sırasında da aynı şekilde pozitif şekilde devam ederse bu 80 doların altına da inecektir. Ama eski seviyelerine inmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Özellikle Orta Doğu ülkelerindeki zarar görmüş bazı petrokimya tesisleri tekrar devreye alınması, tekrar verimli bir şekilde çalışması için bir zamana ihtiyaç vardır. Ben tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda bu pozitif yansıyacaktır. Geçen seneki fiyatların bu şekilde olması, yani fiyatlar istenilen karlılıkta ve istenilen şekilde artmaması, üstelik de gerilemesi gayet normal görüyorum. Ama bu sene bizim hem kimya ihracatımız 2025'e göre artacaktır. Hedefimiz 35 milyar dolardı. Hı hı. Geçen sene 32 milyar dolar, 31.9 evet. milyar dolarda bitirmiştik. 2024'e göre 2025 artmıştı. Bu sene daha da artacak. Pozitif ivmeleneceğiz. İnşallah bakanlıklarımız, özellikle başta Ticaret Bakanlığımızın verdiği desteklerle beraber özellikle heyetler, fuara çalışmaları vesaire ve firmalarımız özellikle ihracata çok önem veriyor. Şimdi Türkiye'de 86 milyon insanımız yaşıyor ama dünyada şu an neredeyse 8,5 milyara yakın bir insan var. Bu kadar 220'ye yakın ülke var. Dolayısıyla bu ülkelere ürünlerimizi satmak çok çok kıymetli ve önemli ama rahatsızlatamıyoruz. Karşımızda ciddi bir rekabet var. Evet. İnşallah firmalarımız bunlara da ayak uyduracak.
0: Tabii rekabete kıyasla Mayıs burada ihracat rakamlarına bakıldığında kimyanın çok da pozitif ayrıştığını gördük ve bakıldığında Mayıs ayı büyümede sanayinin gerilediği bir yıl ayken aslında takvim etkisine rağmen şu an %7'lik sadece kimyanın pozitif ayrıştığını izledik. Peki bunun alt etkenlerine neler yatıyor ve sizce kilogram bazında mı yoksa maliyetlerden ve fiyatlamadan kaynaklı mı böyle bir pozitif katkıyla Mayıs ayını kapattı? Ve Haziran böyle mi geçecek sizce?
1: Şimdi kimyanın dediğimiz zaman 16 tane alt sektörümüz var. Bu 16 alt sektörümüzden sektör fark edebiliyor. Ama özellikle mineral yakıt taraflarında ciddi bir atağa geçtik. O da petrol fiyatlarının artmasından kaynaklandı. Burada firmalarımız yani petrol kimya tesisi olan firmalarımız ciddi bir hacim ve karlılık elde ettiler. Ve inşallah bu şekilde devam eder diyeceğiz ama petrol fiyatları geri geldiği için bu biraz azalacaktır. Bizim şu anda %15,2'lik geçen 2025 senesine göre genelde bir artışımız meydana geldi. En büyük payda tabii ki bu da mineral yakıtlar. İkinci sırada baktığımız zaman da özellikle plastik sektörümüzü görmekteyiz. O da tabii ki petrokimya tesislerinin ham maddelerinden kaynaklanan bir artışı var. Sonra anorganik kimyasallar geliyor. Dolayısıyla ayrıştığını görüyoruz. Bu bir şekilde yine aynı devam edecek. Eğer petrol fiyatları kalıcı bir şekilde 80 dolarların ve daha altına geldiği zaman bu zamanla tekrar eski seviyesine yaklaşacaktır. Ama tam eski seviyesine geleceğini tahmin etmiyorum yani.
0: İmalat PMI tarafı da Mayıs'ta aslında eşik değere çok yakın bir seviyeye geldi. Tabii Nisan'da sert bir düşüş varken Mayıs'ta bir toparlanmayla karşı karşıya kaldık. Ama bu süreçte Körfez'den gelen talebin de etkisinin büyük olduğunu gördük. Peki şimdi savaşın barışa dönmesiyle beraber nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Ve orada Körfez'deki talebin kalıcı olabileceğini öngörüyor musunuz?
1: Şimdi tabii o Körfez'deki savaşın bitmesiyle beraber kalıcı bir etkisinin olacağını göreceğiz. Ama şunu unutmayalım. Mayıs ayında da biz bir bayram tatili yaşadık. Evet. Yani 14 iş günü çalıştık. Bizim orada aşağı yukarı 6 günlük, minimum 6 günlük böyle bir iş kaybımız vardı. Eğer orada da çalışabilseydik bizim verilerimiz çok daha iyi olacaktı. Dolayısıyla tahmin ediyorum bizim Haziran ayı, Temmuz ayı, bundan sonra artık büyük tatillerimiz yok sene sonuna kadar. Dolayısıyla biz de rakamları yansıdığını iyi göreceğiz. Ayrışmanın geçen senelere göre daha farklı olduğunu göreceğiz. Sanayimize etkisi olacak. Fakat sanayimizin daha da etkili olabilmesi için sanayicimizin önünü görebilmesi, öngörülebilirliğin olabilmesi ve yaptığı işi de sürdürebilmek çok çok kıymetli ve önemli. Dolayısıyla beklentisi sanayicinin de bu yönde olduğunu da söylemek istiyorum.
0: Şimdi savaşın 107. gününde bir barış ortamı oluştu Adil Bey. Peki bu sürece kadar ne kadarlık bir maliyet artışıyla sektör karşı karşıya kaldı ve sizce toparlanma için ne kadarlık bir zamana ihtiyacımız var? Çünkü 2025 yılı sonunda bu yılbaşı için ve yıl sonu için çok büyük umutlar ve hedefler vardı. Hem reel sektör hem de ekonomi yönetimi nezdinden bakıldığında. Peki şu an ne kadarlık bir ötelemeyle karşı karşıya kaldık?
1: Şimdi tabii savaşın şu anda bitti. Yani ön mütabakat anlaşmasının yapıldığını dijital ortamdan biliyoruz. Şimdi bunun fiziki olarak yapılacağını da söyleniyor. Yani dolayısıyla eğer bu da fiziki olarak yapıp da en önemlisi bunun fiziki olarak da hayata geçirilmesi. Hayata geçirildikten sonra da zaten bizim buradaki öngörülümüz daha rahatlayacaktır. Daha istenilen şekilde olacağını tahmin ediyorum. Burada sektörün veya diğer sektörlerinde pozitif ayrıştığına ve pozitif bir şekilde bundan yararlanacağını öngördüğümüzü görüyoruz. Ama bunun yanında da bizim de mevzuatsal anlamda hem de çalışma disiplini anlamda hem de finansmana ulaşım anlamında bazı rahatlıklara da ihtiyacımız var. Bunların da olması lazım. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere ihracatçılarımız, sanayicilerimiz veyahut hizmet sektöründeki çalışan

0: arkadaşlarımızın da bu yöndeki pozitif etkileşmesi bizim mutlaka ihracatımıza ve büyümemize de etkili olacağını söylemek istiyorum.
1: Şimdi tabii Çin tarafı bizim için büyük bir rakip olarak gözüküyor. Sizinle de bu program öncesi sohbetimizde Çin'i çok fazla konuşmuştuk aslında. Fiyat artışları ve agresif fiyat politikası sebebiyle aslında bizim için büyük bir rekabet gücü haline geldi. Peki onunla rekabet etmek için nasıl bir adım atmalıyız ve günün sonunda Çin tarafına bakıldığında içeride büyük bir sivasyonun döndüğü, döviz dönüşüm desteğinin %20'lere vardığı bir ortam var. Peki bize geldiğimizde nasıl bir ortamla karşı karşıya kalmamız lazım ve Rescon tarafındaki limit artırımları, nefes kredisi ve döviz dönüşümdeki uzatma kararı ne kadar etkili oldu sanayici için ve sanayici ne bekliyor şu an?
0: Tabii Çin'in bu aslında uzun sürelerde neredeyse 10-15 senedir agresif politikası dönem içinde yansıyor. Ama son bir seneye baktığımız zaman son bir senedeki Çin ihracatçıları veyahut da üreticileri hem ürünlerinin kalitesini arttırdı hem de aynı zamandaki hizmetlerindeki kaliteyi de arttırdı. Fiyatlardaki rekabetçiliğini de korumaya devam ediyor. Bunun ana temel sebebi ana ham maddeleri kendileri üretmeleri, devlet politikası olarak vergi iadelerini veyahut da üreticilere verdikleri destekler çok çok kıymetli. Navlun destekleri veriyorlar. Navlun destekleri onları da tabii ki ürünlerini dünyanın çeşitli coğrafyalarına rahat ulaştırmaları o da bizim rekabetimizi olumsuz şekilde etkiliyor. Ben tahmin ediyorum ki Çin devleti bunu yaptı ama bundan sonra hele savaşın bu şekilde devam etmesiyle beraber petrol fiyatları artmasıyla beraber ucuz ham madde tedariği bir şekilde pahalılaşmaya başlayacak. Hmm. O da tabii onun üretimini mutlaka etkileyecektir. Evet. Fakat şu bu son iki aylık döneme baktığım zaman navlun fiyatları da Çin'den diğer ülkelere arttığını görmekteyiz. Örneğin mesela Çin'den geçen sene yaklaşık 1500-2000 dolara gelen bir konteyner savaştan önce yaklaşık 2000-2500 dolara kadar çıkmıştı. Şu an aşağı yukarı 5000 dolarla 6000 dolarlara çıktı bir konteynerin maliyetleri. Bu da onların maliyetlerini etkiliyor. Aslında Çin Halk Cumhuriyeti'nin sanayicilerine ve üreticilerine verdiği destekler onları en çok rekabetçi edebiliyor. Aslında Dünya Ticaret Örgütü'ne göre belki de bunları yapmamaları lazım ama onlar yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla bunlar da bizim ihracatçımızı da etkiliyor rekabet anlamında.
1: Şimdi bakıldığında son dönemde reel sektör nakiti yönetmekte zorlanıyoruz ifadelerini çokça kullanır olmuştu. Bu söylemleri duyuyoruz ve bakıldığında şirket bilançolarında evet satış var fakat karlılıkların daha baskılı bir şekilde ilerlediğini izliyoruz. Peki şu an son dönemde bakıldığında Adil Bey burada reel sektör tarafında yatırım iştahı değil de daha günlük operasyonlara mı odağın kaydığını görüyoruz?
0: Son söylediğiniz önemli. Tabii ki buradaki şirketler şu anda özellikle başta Kobilor olmak üzere onlar biraz daha günlük operasyonlarda para tedariğinde ve özellikle insan kaynağı konusunda çok efor sarf ediyorlar. Yani burada özellikle pandemi döneminden sonra bozulan çalışma ortamının biraz daha iyileşmesi lazım. Bizim işsizlik sayımız güzel, makul bir seviyede ama çalışan insanlarımızın mutlu olabilmesi, işverenlerimizin de mutlu olabilmesi için bazı biraz daha düzeltmelere ihtiyaç
1: olacak. Ama sanayiden hizmete doğru kayan da bir tabloyla işsizlikte karşı karşıya
0: kaldık. Ama bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da var yani. Bu baktığımda dünya ekonomisinde de hizmet sektörüne kayan var. Çünkü pandemi döneminden sonra insanlar biraz daha rahat çalışmaya, daha rahat yaşamaya ve biraz daha ölümlü dünyada biraz
1: trendlerimiz
0: daha
1: değişti galiba.
0: Değişti. Birazcık daha yaşamayı tercih etmeye başladılar. Bu gayet normal ama yapay zeka ve dijitalleşmenin getirdiği bazı olumlu taraflar da var. Bunun bazı olumsuz tarafları söylense dahi bence olumlu tarafları da olacaktır. İnsanların daha rahat yaşamasına sebebiyet verecektir. Şirketlerimizin özellikle dijitalleşme konusunda biraz daha aktif olmasını öneriyorum. KOBİ'lerimizin finansmana ulaşması tabii ki çok çok önemli ve kıymetli. Özellikle ihracata önem verirlerse evet. Rescon kredilerini daha rahat kullanacaklar ve burada maliyeti %25'i bulmayan bir kredi bulma imkanlarını sağlayacaklar. Biliyorsunuz bugün Exim Bank kredileriyle özellikle piyasadaki ticari krediler arasında bir uçurum var. Bu uçurumundan yararlanabilmek için de ihracat yapmalarını öneriyorum peki firmalara.
1: Evet Adil Pelister çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim. Böyle
0: çok teşekkürler Alan'ın iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler programımızı bir röportaja noktalıyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol, Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'e konuştu. Bir kulak verelim kendisine.
2: ABD ile İran arasında nihai anlaşmaya yönelik olumlu haber akışlarını takip ediyoruz. Burada

0: Petrolün de 80 doların altına geldiğini gördük ama savaş önceki seviyelere göre hala yüksek. Daha fazla düşüş öngörüyor musunuz?
1: Tabii esas itibariyle bundan sonra bu ABD ile İran arası anlaşma nasıl uygulanacak? Önümüzdeki 60 günlük bir müzakere dönemi var. Bu dönem nasıl geçecek? Ona bağlı. Eğer Hürmüz Boğazı koşulsuz olarak ve sorunsuz olarak trafiğe açılırsa, tekrar 27 Şubat'a dönersek, yani savaştan bir önce gün dönersek, piyasalara baktığımız zaman talebin zayıf olduğunu ama üretimin de hızlı bir şekilde artacağını görüyoruz. Özellikle 2027 yılında, gelecek yılda eğer barış aynen böyle devam ederse fiyatlarda hala aşağı doğru bir baskı görebiliriz.
0: Peki savaştan dolayı Hürmüz Boğazı'ndaki hasarın boyutu nedir ve akışın eski seviyesine dönmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var?
1: Şimdi birçok enerji tesisinde, boru hatlarında, petrol sahalarında, doğalgaz sahalarında, rafinerilerde, enerji terminallerinde hasarlar oluştu. Ama bu hasarların birçok bölümü, büyük bir bölümü kısa bir zamanda açılabilir, tahmin edilebilir. Ama bir bölümü zaman alacaktır. Bugünden yarına hepsini tekrardan normale döneceğini, yani 27 Şubat'a döneceğini düşünmek doğru değil. Ama bazı ülkeler, mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt daha çabuk dönebilir. Bazı ülkeler, Irak ve diğer ülkeler biraz daha zaman alabilir. Yani hemen her şey bitti, ertesi gün tekrardan aynı seviyede kapasite üretim yapacağımızı düşünmek birazcık iyimserlik olabilir.
0: Sizin bir yıl önce ticari petrol stoklarının alarm verici seviyede olduğuna dair bir söyleminiz var. Ki buradaki toplantıda da Haziran sonuna işaret ettiniz, açılması gerekiyor. Nedir buradaki risk?
1: Şimdi ben şunu söyleyeyim. Eğer Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa dünya ekonomisi oldukça zor bir döneme girecek diye. Çünkü mevcut ülkelerin petrol stokları yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Ve Temmuz ayı itibariyle, Temmuz Ağustos ayı dünyanın birçok ülkesinde seyahat ayı. Bu da petrol talebinin artması demekti. Ama gördük ki geçen hafta içerisinde, esasında geçen gün itibariyle olumlu bir adım atıldı. Umarım bu olumlu adım devam eder ve fiyatlar aşağı doğru gider ve dünya ekonomisi derin bir nefes alır.
0: Sizin de sık sık vurguladığınız gibi yenilenebilir enerji yatırımları, özellikle siz, bu son petrol kriziyle birlikte daha önemli bir hal almış durumda. Hangi ülke ne yapıyor? Burada Türkiye'nin de atılımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neler söylersiniz?
1: Yenilenebilir enerji bütün dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bunun da nedeni bazılarımızın düşünebileceği gibi çevre dostu olmasından falan değil, tamamıyla ekonomik olarak maliyetlerin düşmesi. Özellikle güneş enerjisinin, rüzgar da tabii öyle. Mesela geçen sene baktığımız zaman dünyada 2025 yılında dünyada inşa edilen bütün elektrik santrallerinin %75'i yenilenebilir enerji, %25'i petrol artı doğalgaz artı kömür, nükleer, hepsini toplasanız %25 yenilenebilir tek başına %75. Bu da bu savaş ve bu kriz birçok ülke için enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Bu da yenilenebilir enerjide ülkelerin kendi enerjisi olduğu için, ithal etmek zorunda kalmadığınız için bence daha ilave bir momentum kazanacak.
0: Fatih Bey, COP31'e giderken ne mesajlar vermek istersiniz? Bunu almak istiyorum. Bir de bunun Türkiye için önemi, beklentiler nedir burada?
1: Ben biraz önce söyledim buradaki iş insanlarına. COP31'i almak, olimpiyatları almak kadar önemli bir şey. Türkiye, ben bu fırsatı çok iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu konuda önemli adımlar atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bana birkaç kez söyledi Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar çok ülkenin devlet başkanı beklediğini. Sayın Murat Kurum'la sıkı bir şekilde çalışıyoruz ama maalesef dünyada iklime olan ilgi birazcık azalıyor. Çünkü o kadar savaşlar, ekonomik zorluklar...

0: Ama bununla birlikte dünyadaki iklim olaylarının daha da fazla arttığını görüyoruz. Yani orman yangınlarının, aşırı sıcakların, sel felaketleri artıyor. Normalde iklime olan ilginin artması lazımdı ama birçok siyasi neden dolayı aşağı doğru düşüyor. Türkiye için COP31'i almak, Avustralya ile birlikte yapıyoruz bunu. Son derece önemli bir fırsat. Ben COP31'in Türkiye'nin ülkemizin insani hassasiyetlerini vurgulaması için, dünya bir kez daha göstermesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Benim konuşum birçok devlet başkanı Türkiye'ye gelecek, Antalya'ya gelecek. Ülkemizin son derece önemli. Birkaç tane konuda çalışıyoruz Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle. Bunlardan bir tanesi Antalya'da dünya için bir elektrifikasyon hedefini beraberce ilan etmek ve bütün dünya ülkelerinin kabul etmesi önerimiz bu. İkincisi de sıfır atık konusunda önemli bir çalışma yapmak ve bu konuda bir hedef koymak. Üçüncüsü de Afrika'ya ve enerji konusunda Afrikalı ülkelere yardımcı olmak.
1: Yeterince kamuoyu oluşturulmadı dediniz bu konuda. Neler yapmalı?
0: Ben tabii birçok COP konusunda birçok ülkeyle çalıştım. Geçen sene Sayın Lula ile Brezilya için, daha önceki sene Sayın Aliyev ile, daha önceki sene Birleşik Arap Emirlikleri ile. Onlar çok güzel gitti. Umarım Antalya'da çok güzel bir şekilde geçecek. Ama kamuoyunda COP31 Türkiye aldı diye bir sevinç pek görmedim. Gerçekten son derece önemli bizim için. Umarım giderek bu bilinç yayılır. Türkiye'nin bu kadar önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması bence muazzam bir fırsat bizim için. O bakımdan hep beraber çalışıp bunun ne kadar önemli olduğunu hem ülkemiz için hem de dünya için. Dünya için güzel bir şey yapacağız Türkiye olarak. Umarım güzel sonuçlar çıkacak. Hepimizin bunu bence idrak etmesi ve bu konuda çalışması lazım.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT ekranlarında akıllı para programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Aslında bu saatlerde bakıldığında küresel tarafta birçok gelişmenin de olduğunu gördük. Çünkü ABD-İran arasındaki anlaşmanın imzalanmasıyla beraber gözler Hürmüz açacak anlaşmadaki piyasa tepkilerine odaklanmıştı. Diğer yanı sıra bakıldığında ise piyasalarda bu hafta küresel merkez bankalarının kararları gelmeye devam ediyor. Bugün ise İngiltere Merkez Bankası BOE faiz kararını verdi ve hemen piyasalara bir bakalım, fiyatlamalar ne yönde tepki göstermişti. Piyasalarda şu an bakıldığında Borsa İstanbul tarafında sabah saatleri %3'e varan primle puan bazlı katkılarda bankacılık desteklerken şu an %1,5'un biraz altında yükselişle beraber 14.587 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi. Dolar TL, Euro TL tarafına bakıldığında yatay bir seyrin olduğunu izliyoruz. Euro dolar çaprazı ise şu an bakıldığında 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinden işlem görmesini sürdürüyor. Bu taraftan tabii İngiltere Merkez Bankası bugün faiz kararı verdi ve tepkiler ve paralel beklentilere dair bakıldığında yatırımcılar bu yıl 35 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlamaya başlamış durumda bile diyelim. Ve şu an burada çok sıcak bir bağlantımız var. Hemen kameralarımızı Burak Karagöz'e çevirelim. Kendisi Uluslararası Cam Konferansı'nda bizi bekliyor. Yanında çok değerli bir konuğu var. Sözü Burak Karagöz'e bırakalım.
1: Burak, merhabalar. Teşekkürler. Senin de söylediğin gibi yanında önemli bir konuğum var. Şişe Cam Genel Müdür Sayın Can Yücel. Bugün önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorlar. Şişe Cam'ın 40. seferdir düzenlediği uluslararası ölçekte bir konferansta kendisi ev sahibi burada. Dolayısıyla dünyanın her yerinden konunun uzmanları buradalar. 2 gün boyunca burada konuyu tartışacaklar. Şimdi Can Bey, dilerseniz konferansla başlayalım. Şimdi 40.sı dedim. Bir taraftan da sizin 50. yılınız değil mi?
2: Aslında Şişe Cam'ın 90. yılı. 50. yılı bizim ARGE departmanımızın 50. yılı. Biz Şişe Cam olarak 1976'da ilk ARGE departmanını kurduk. Arkasından da aslında cam sorunlarını tartışmak üzere bir 10 yıl sonra bir konferans düzenliyoruz. 40 yıldır bu konferans düzenleniyor. Bugün yaklaşık 350'ye yakın yabancı katılımcı var. 450'nin üzerinde de toplam katılımcı. Senelerdir yaptığımız bu konferans uluslararası nitelikte cam sanayinin sorunlarını tartıştığımız ve nereye gideceğimizi konuştuğumuz önemli bir birliktelik, bir toplantı.
1: Önemli bir konuşmacınız vardı. O da biraz önce konuşmasını bitirdi. Sayın evet. Fatih Birol.
2: Evet, Fatih Bey'i davet ettik. Aslında davet ederken Fatih Bey gündemin buraya geleceğini de bilmiyorduk. Bundan yaklaşık 6 ay evvel davet ettik. Davet ettiğimizde en büyük derdimiz bizim sanayimiz oldukça yoğun enerji kullanan bir sanayi. Nasıl daha enerji verimliliğini arttırırız, nasıl karbonsuzlaşabiliriz konuşmaktı. Ama 6 ayda olanları siz biliyorsunuz. Dibimizde çok ciddi bir aslında savaş oluştu. Bu savaşın etkisiyle de enerji artık hepimiz için çok daha kıymetli. Fatih Bey de o anlamda bugün tam hani denk geldi. Konferansı çok iyi bir şekilde renklendirdi.
1: Can Bey, biraz Şişe Cam özelinde konuşalım efendim. Şimdi Şişe Cam sektörün büyük oyuncularından bir tanesi. Dolayısıyla 2025'i sormak istiyorum önce. Korumacı politikaların küresel ölçekte daha fazla hissedildiği, özellikle ticaretin önünü görmeniz zorlaştığı bir yol olarak tanımladınız. Ticaret politikası ortamı, üretim ve satış coğrafyanızı nasıl yeniden şekillendiriyor?
2: Aslında şöyle, Şişe Cam biraz kendine has bir şirket. Baktığınızda biz Türkiye'nin gerçek anlamda küresel şirketlerinden biriyiz. Aklınıza gelebilecek neredeyse tüm coğrafyalarda varız. Rusya'da varız, Hindistan'da varız, Amerika'da, Avrupa'da, Mısır'da. Dolayısıyla bu coğrafyaların her birinde kendine has dinamikler var. Artısıyla eksisiyle hepsinden etkileniyoruz. Bunları da aslında bu anlamda göstermekte biraz daha da başarılı bir durumdayız. Ama biz de küresel ölçekteki rekabetten çok ciddi etkileniyoruz. Çin rekabetinden ciddi etkileniyoruz. Ama tam kavşak noktasında olmanın değerini, kıymetini ya da avantajlarını da kullanma becerisine hala sahibiz. Onu da kullanmaya devam ediyoruz.
1: Şimdi 2026'nın neredeyse yarısına geldik. Dolayısıyla toparlanma görüyor musunuz? İlk işaretlerini hangi coğrafyada ve hangi segmentte görüyorsunuz?
2: Baktığınızda aslında yine global bir şirketin hani yöneticisi olarak cevap vereyim. Toplanma dünyanın her yerinde farklı şekillerde gerçekleşiyor veya bekliyoruz diyeyim. Mesela Hindistan coğrafyasında baktığınızda Hindistan dünyanın pek çok yerinden farklı olarak çok daha iyi bir büyümeyi hala gösteriyor. Amerika bütün olan bitene karşın kendi içinde iyi bir performans sergilemeye devam ediyor cam sanayi açısından baktığınızda. Avrupa beklentilerimizin bir miktar gerisinde ama Türkiye'deki talebi de biz hala canlı olarak değerlendiriyoruz.
1: Can Bey, yeni açıkladınız, hayırlı olsun demek istiyorum. Şişe Cam'ın Türkiye'deki kaplamalı cam hattı Tarsus dahil 3 hatla birlikte dünya genelinde cam

0: kapasitesi 48.1 milyon metreküp yıla çıktı. Neler söyleyeceksiniz tesisle başlayalım?
1: Yani Tarsus'ta başlarsak aslında Tarsus bir tesisin ötesinde bir kompleks bizim için. Tarsus tesisimizin içinde hem bir düz cam hattımız var, hem enerji camları ürettiğimiz bir hattımız var, hem de aynı zamanda bir kaplama hattımız var. Artı bunu destekleyen diğer yan tesislerle birlikte şişe camın belki en büyük yeni komplekslerinden, en modern komplekslerinden biri. Tarsus'un hikayesi sadece yeni bir hat olmaktan ibaret değil. Biz burayı açarken konumu itibariyle biliyorsunuz bizim Mersin'de de işletmelerimiz var. Oradaki limana da yakınlığı itibariyle lojistik bir merkez olarak düşündük. Kurulduğu tarihte sadece Türkiye'yi değil aslında yakın doğu olmak üzere o coğrafyayı beslemek üzere ayağa kaldırdığımız bir tesisti. Bugün komşularımızda İran, Irak, Suriye'deki gelişmelerin tabii ki etkisini yaşıyor. Ama tesisi faaliyete geçirdik. Tesisi yurt içindeki talep artı bizim belki o dönemde öngörmediğimiz Amerika gibi yeni oluşan pazarlardaki talebi karşılamak üzere faaliyetlerine devam ediyor. Bildiğiniz üzere biz orada enerji camları üretiyoruz. Yaklaşık 50 milyon metrekarelik bir enerji camı kapasitemiz var. Bu kapasite de Türkiye'nin aslında enerji ithalatının en önemli koruyucularından olan yenilenebilir enerji, GES tesislerinin, panellerinin üretimi için önemli bir girdi. Bu tesiste de bugün baktığınızda Türkiye'deki talebin tamamını neredeyse karşılayacak kapasitenin biz önemli bir parçası haline geldik.
0: Yurt dışı yatırımlarıyla devam edelim. Yurt dışında da iştirakleriniz var. Dolayısıyla oralarda durum nasıl? Bu sene hedeflenen ve planlanan yeni yatırımlar olacak mı?
1: Yatırım programımızın ağırlığını tamamladık. Bunların içinde neler vardı diye sorarsanız kaplamalı hatlar vardı. Kaplamalı hat bizim için önemli çünkü artık düz cam üretmek kendi içinde küresel rekabetin getirdiği sonuçlar itibariyle çok da anlamlı değil. Biz bunu daha büyük gelir sağladığımız kaplamalı camlar tarafına taşıdık. Aynen bahsettiğiniz gibi bu yıl içerisinde yaklaşık 12-13 milyon metrekarelik yurt dışında Bulgaristan ve İtalya'da kaplama hatları açtık. 7 milyon metrekaresi bunun şu anda Tarsus'ta faaliyette geçti. Bu açıdan bakınca kaplamalı cam talebi hala devam ediyor. Her ne kadar Avrupa'daki talep zayıf da olsa burada açtığımız hatlardan biz geri dönüş sağlamayı umut ediyoruz. Buna yönelik çalışıyoruz. Baktığınızda dediğim gibi güneş enerjisi camları tarafında yurt dışında ciddi anlamda talep görebileceğimizi tahmin ediyoruz. Amerika'ya bu anlamda ciddi anlamda odaklanmış durumdayız. Yatırımlar açısından bakınca aslında geriye bir bizim Amerika'daki soda yatırımımız kaldı. Bu çok zaman gündemde de olan bir yatırımdı biliyorsunuz. Bu yatırımla ilgili olarak da yatırımın izinlerini tamamlama aşamasına geldik. Soda piyasasının aslında gidişatını düzenli olarak takip ederek yatırımın hem ölçeğini hem de bütçesini şekillendirerek bu yatırımla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şişe camın geleceğinde özellikle solüsyon madenciliği ile soda imalatı önemli bir önem arz ediyor. O kapsamda da projelerimizi konjonktürü devamını takip ederek devam ettiriyoruz.
0: Can Bey, şimdi kaplamalı cam, düğü cam tarafında katma değerli ürün stratejinin merkezinde dediniz. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Bugün kaplamalı camın düğü cam gelirindeki ve marjindeki payı nerelere geldi?
1: Şöyle diyeyim size, yaklaşık son açılan hatlarla birlikte bizim düz cam kapasitemiz içerisinde ya da ciromuz içerisinde %15-20 seviyesinde bir pay alıyor olacak. Ama ilginç tarafı sağladığı gelir katkısı bizim karlılığımızda %30'a varan ilave katkı sağlıyor olacak kaplamalı camlar.
0: Verimlilik yönetim programını sormak istiyorum. Bugüne kadar yıllık bazda ne kadar maliyet tasarrufu ve marş katkısı üretti?
1: Verimlilik yönetimi deyince belki biraz açmak lazım. Bu nedir, niye yapıyoruz? Baktığınız zaman aslında global konjonktürün bir getirdiği zorunluluk bu. Herkes az çok ne kadar daha ucuza işimi mal edebilirim, ne kadar verimli olabilirim peşinde koşuyor. Biz de şişe cam olarak bu hedefi kendimize adını verimlilik yönetim projesi olarak koyduk. Geçen sene 100 milyon dolar kar ettik. Bu sene bunun çok daha fevkinde belki iki katına yakın bir verimliliği sağlama hedefini devam ettiriyoruz.
0: Can Bey, Amerika odağımızda olacak dediniz bu sene. Amerika dışında fokuslanacağınız başka bölgelerde var mı?
1: Hindistan ilginç bir pazar. Tüm cam üreticilerinin çok ilgisini çeken. Az evvel de bahsettim. Yani dünyadaki büyüme oranlarının çok daha üzerinde bir performans sergileyen ve bu beklentiyi de sürdüren bir pazar. O tarafta da arayışlarımız devam ediyor. Orada bir tesisimiz var. Bir kaplamalı hattımız orada da devreye girecek. Ama bunun ötesinde de daha fazla kapasite üretebilir miyiz veya bunu ortaklıklarla sağlayabilir miyiz? Bunu değerlendiriyoruz.
0: Bir satın alma mı düşünüyorsunuz?
1: Satın alma da olabilir aynı şekilde. Yeni bir hat tesisi de gündeme gelebilir.
0: Görüşmeleriniz devam ediyor diye anlıyorum. Doğru mu?
1: Devam ediyor. Evet. Devam ediyor.
0: Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: Evet, Arar, söz tekrar sende.
2: Evet Burak, çok teşekkürler değerli katkıların için. Cam ve kimyasal sektöründeki bir sanayi şirketini dinlemişken şimdi 2025 yılı genel sanayi performansına bakmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Besin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besli bizimle. Ferda Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba Lara Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? İyi
2: yayınlar dilerim. Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz umarım Ferda Bey.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Evet Ferda Bey, aslında ISO 500'ün raporu açıklandı ki sizin de emekleriniz bu araştırmada vardı. Şimdi biraz detayları sizinle konuşmak isterim. Çünkü 2025 yılında 2024 yılına nazaran bir yükseliş olduğunu sanayi büyümesinde görüyoruz. Üretimden satışlara %28, net satışlar %27 2025 yılında artış kaydetmiş. Fakat reel büyümede üretimden satışlarda yıllık %2'lik bir yükseliş seviyesinde kalındığını, yatay seyrettiğini gördük. Peki bu tabloyu nasıl okumak lazım? Sanayi de büyüme var fakat hacim yok diye mi görmek lazım? Yoksa bunun altında daha farklı etkenler de yatıyor mu? Detayları sizden dinleyelim.
3: Aslında iki açıdan da bakılabilirsiniz. Söylediğiniz gibi acaba 2.1 burada bir yatay bir büyüme mi var diye bir o gözle bakılabilir. Ancak şu gözle de bakmak lazım. Yani sanayi 2022, 2023 ve 2024 yılında yani eksi reel büyümeyle kapattı bu 3 yılı. 3 yıldan sonra 2025 yılında ilk defa %2'li bir reel büyümeyi yakaladı. Bu açıdan değerlendirdiğimde yani ben 2025 yılının yani reel büyüme açısından %2'lik her ne kadar küçük bir büyüme olsa da en azından sanayinin geleceği açısından değerlendirdiğimizde biraz daha pozitif bakıyorum. Bu trendin de 2026 yılında da devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü Mayıs PMI'ları ilk defa %50'lere, 50 sayılarına yaklaşmaya başladı. Yani uzun süredir 45-46 olarak devam ediyordu. Yani son 14 aydır. Yani tekrar sanayinin hem üretimin reel olarak artmış olması hem de PMI endeksinin 50'ye yaklaşmış olması 2025'te başlayan bu iyileşme sürecinin umarım 2026'da da devam etmesini bekliyorum Alar Hanım.
2: Raporda bir diğer dikkat çekici başlıksa istihdam tarafı oldu. Çünkü satışlar büyüken çalışan sayısı da %2,5 gerileme kaydetti. Ki TÜİK verilerine 2026 yılında da baktığımızda sanayiden bir hizmete doğru kayışın da olduğunu son dönemlerde görmüştük. Peki sizce artık Türkiye sanayisi yeni istihdam modelinde farklı bir büyümeye doğru mu ilerliyor sizce?
3: Bence buradaki farklılık zaten özellikle satışlar %28 artarken maliyetler daha az arttı. 2025 yılında burada da şirketlerin karlılıklarına yansıdığını görüyoruz. Evet. Özellikle şirketlerin brüt kar maaşı 14.6'dan 16.3'e çıktı. Yani 170 baz puanlık bir artış var. Yine yani sıkça kullandığımız EBITDA dediğimiz marjla yani oran olarak 12.8'den %13.9'a çıktı. Yani burada bakıldığımız zaman şirketlerin karlılıkları artıyor. Yani şirketlerin karlılıkları artarken tabii ki 2024 yılında özellikle karlılıklar, net karlar %2'ye kadar düşmüştü. Şimdi tekrar %3.4'lere kadar yükseldi. Ama muhtemelen bu kadar sıkışıklığı sanayici bir şekilde verimlilikte daha iyi üreterek verimlilikte bu şeyi kapatmaya çalışıyor. Yani en azından bu farkı bu gibi kapatmaya evet. çalışıyor. Yani evet sizin de söylediğiniz gibi yani Türkiye'de yani yaklaşık %2 yakın bir yani İstanbul'da 2025 yılında bir azalma var. Yani bu azalma yani dışarıdan da takip ettiğim yapay zeka özellikle beyaz zeka tarafında tabii ki beyaz zeka çalışan sayısını birazcık olumsuz etkiliyor. Yani bu trend 2026'da devam eder mi? Bence eder diye düşünüyorum.
2: Şimdi finansman giderleri 855 milyar liraya ve kambiyo zararları ise 1,2 trilyon liraya kadar yükselmiş durumda. Faaliyet karındaki toparlanmaya rağmen Ferda Bey, şirketlerin karı neden bilançoların alt satırına yansımıyor ve şu an sanayicinin en büyük sorunu faiz mi yoksa kur olarak mı görülmeli sizce?
3: Şimdi faaliyet karları iyi arttı aslında. Yani faaliyet karları arttı. Evet. EBITDA'sı arttı. Yani 1.8 trilyon şirketler EBITDA yarattı. Fakat finansman giderleri çok yükseliyor. Yani sizin de söylediğiniz gibi finansman giderleri 855 milyar Türk lirasına ulaştı. Yani bir önceki yıl yani 2000 araştırmanın yapıldığı 2024 yılında %95'lere yaklaşan faaliyetler içerisindeki finansman giderlerinin payı birazcık azaldı. %85'lere gerilemiş oldu. Bunu şöyle okumak lazım. Yani şirketler faaliyet karlarının, yani elde etmiş olduğu faaliyet karlarının %85'ini finansman giderleri olarak ödüyorlar. Tabii ki bu büyük 500 büyük sanayi kuruluşu için, 500 büyük sanayi kuruluşunun da yani borçlanma portföyüne baktığı zaman ağırlıklı olarak yabancı paradan oluşuyor. Yani %70'i yabancı para, %30'u Türk lirası. Yabancı paradaki hem dolarda hem Euro'daki TL'nin değer kaybını dikkate aldığımızda, yani en ucuz şeydeki de borçlanmaya çalıştıkları halde, yani şu anda faaliyet karlarının %85'ini veya EBITDA'sı diyelim, EBITDA yani faiz amortisman vergi öncesi kârında %50'sini faiz gideri olarak ödüyorlar. Bu da yani ülkemizde yani 2021-22-23 yıllarındaki negatif reel faizden 2024'ten başlayan itibariyle yani reel faiz şu anda şirketlerin finansal olarak yüklerini artırıyor. Her ne kadar karlılık arttı ama finansman giderlerinde satış içerisindeki payı %6'dan 6.6'ya çıktı. Yani bir yandan evet iyi bir yıl geçti karlılık açısından ama karlılığın en azından yarısı şu anda finansman giderlerine gitti. Yani bu şirketlerin yani yatırım veya faaliyetlerini sürdürmek için ekstra yapacak oldukları veya borç servisinde kullanabilecek oldukları bir rakam olmadı.
2: Şimdi toplam mali borçlarda da %41'e varan bir artış var ve toplam evet. mali borçlar 2025'inde 4 trilyon liraya kadar yaklaşmış durumda ve kısa vadeli borçların uzun vadeye nazaran daha da hızlı arttığı bir yılı geride bıraktık. Peki 2026 yılında ilk yarı yılda böyle bir tablo öngörüyor musunuz? Yeni gelen verilere ve ekonomik göstergelere bakıldığında ve bunun yanı sıra reel sektörün nakit akışı ve finansmana erişim tarafında nasıl bir tablo ile bizi karşı karşıya bırakıyor sizce?
3: Şimdi borçlanmadaki artış 3.9 yani aşağı yukarı 4 trilyon Türk lirasına yaklaştı. Bir de şöyle de bakmak lazım aslında 500 büyük sanayi kuruluşumuzun Allah'a rağmen epey de şeyi de var yani nakdi de var. Yani nakit olarak baktığın zaman da 1.2 trilyondan nakitleri var. Biz genellikle şirketlerin finansal borçlarını değerlendirirken nakitlerini düşüyoruz. Nakit dediğim konu bankalardaki şu andaki tutmuş oldukları mevduat, döviz veya Türk lirası tutmuş olduğu mevduat. Bunu düştüğüm zaman aşağı yukarı şirketlerin kullanmış olduğu kredi 2.8 trilyon Türk lirası. Ben bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Bir örnek vereyim size yine 2025 yılında yani şirketlerin biz buna cash to cash cycle diyoruz. Yani bir ürün üretip satmak için ham maddesini alıp üretip stoklayıp yani bunu sattığınız parasını aldınız kasaya koydunuz ya yani bankaya koydunuz aşağı yukarı 81 gün geçiyordu 2024 yılında. Yani 2025 yılında ise bu 84 güne çıkmış. Yani 84 güne çıktığı zaman aşağı yukarı şirketlerin fon ihtiyacını 100 milyar Türk lirası artırmış oluyor.
2: Evet.
3: Ancak bu trendin borçlanma trendinin yine ben devam edebileceğini düşünüyorum. Şirketler son zamanlarda da ağırlıklı euro borçlanmaya başladılar. Siz de yayınınızda söylemiştiniz. Parite de yani 1.14'lere geldi. Herkesin beklentisi 1.20 civarındaydı. 1.14'lere yaklaştı. Yani burada bu seneki euro TL karşısındaki parite muhtemelen şirketlerin borçluluk yapılarını biraz daha ilgilendirecek. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi şirketlerin yaklaşık %70'i yabancı paradan oluşuyor. Bu nedenle zaten sizin de bahsettiğiniz kur farkı zararlarındaki artış %108 civarında. Ya büyük bir artış var. Yani bilanço içerisinde, gelir tablosu içerisinde affedersiniz en yüksek artışlardan bir tanesi de bu. Ya kambiyo zararlarındaki artış %108. Yani önemli
2: Peki.
3: bir rakam.
2: Peki sektörel tarafı son olarak sormak isterim. Savunma tarafında katma değerli üretimin katkısı bu yılda artacak mıdır? Çok kısa rica edeyim sizden.
3: Tabii burada bence yani bu seneki ISO 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yani en fazla damgasını vuran bence savunma sanayi şirketleri. Savunma sanayi şirketlerinde yani biraz önce konuştuğumuz gibi ya büyüme %28 yani genelde büyüme %28 iken savunma sanayi şirketlerindeki büyüme üretimden satışlar Lara Hanım %116 yani dikkatinizi çekerim yani birisi 28 birisi 116 neredeyse 4 kat büyümüş.
2: Evet.
3: Bunu da yani savunma sanayi şirketlerinin hem üretim içerisindeki payı %3'lerden %5,5'lere çıkmış. Hatta karlılıktaki EBITDA'daki payı %4'lerden %8'lere çıkmış. Yani ben sektör olarak baktığım zaman savunma sanayi ISO 500'e bence damgasını vurduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen de 2026'da bu trend de böyle devam edecek gözüküyor.
2: Peki Ferda Bey, size çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
3: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok sağ olun. Buradan kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyenler.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg KT Radyo.

0: Araştırma masasıyla karşınızdayız. FED'in adımlarını konuşmak üzere Aslı Sarvanoğlu Seren bizlere eşlik ediyor. Merhaba, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Alara.
0: Aslında FED tarafını çokça konuşuyoruz fakat biraz senden dinlemek lazım. Çünkü bakıldığında gözler Kevin Warsh'un ilk sınavındaydı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın indirim yanlısı bir politikayla Kevin Warsh'u getirdiğini çok kez programlarımıza konuşmuştuk. Ve aslında nasıl mesajlar verecek diye merak uyandıran bir toplantı vardı. Bakıldığında biraz daha minimal, sade bir metin ve sade bir söyleyişi vardı fakat çok farklı düşünceleri de bir araya topladı bence. Ama biraz senden dinleyelim, yani ilk sınavı nasıl verdi sence? Vazgeçilen bir karar vardı fakat söylemler de bir hayli o kadar gündeme taşındı.
1: Evet, sonuçta bakınca hem metni değiştirdi, sadeleştirdi ama tahminlerden de daha aslında enflasyon odaklı, fiyat istikrarı odaklı bir söylemi vardı. Bütün metin hem de konuşmanın kendisi tamamen fiyat istikrarına ne kadar odaklı olduğunu Fed'in anlatmaya ve bunu bu sinyali vermeye yönelik olduğunu söylemek mümkün. Buradan da şunu bence söylemek gerekiyor. Bir tanesi, Trump'a rağmen hala daha fiyat istikrarının duruşunu söylemenin altı çizilmiş oldu. İkincisi de özellikle arz şoklarının bu kadar sıklaştığı dönemde merkez bankacılığı, para politikası bilim değil sanattır artık diye bir söyleyiş var.
0: Sanat para politikası içindir diyerek.
1: Para politikası içindir. Dolayısıyla biraz bunu sanki boşta görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada özellikle bir faiz artışı yapmadan beklentileri aslında Fed'in enflasyonu tamamen boş vermediği, önceliği olduğu, yani Trump'a rağmen ve bu arz şoklarında faiz arttırmamasına rağmen fiyat istikrarının önceliği olduğu mesajını tamamen vermeye odaklı bir Kevin Warsh seyrettik diye düşünüyorum. Bu biraz sanki bana biraz ön gösterim, böyle bir vitrinmiş gibi. Aslında arka tarafta şunu gördük, aslında tamamen Fed'in yapısını, enflasyona bakışını, verilere bakışını, komünikasyonunu değiştirmeyi hedefleyen bir Fed var aslında. Ve Fed'in en sonunda nerede duracağını, her ne kadar şu anda yıl sonuna kadar işte Ekim'de faiz, 25 bas puan faiz fiyatlanıyor, Aralık'ta belki bir tane daha fiyatlanmak üzere. Ama sonuçta şunu bilmiyoruz hala daha. Bu güçler, işte bu komiteler bir araya gelip nasıl bir sonuç çıkaracaklar, nasıl önerilerde bulunacaklar? Daha çünkü bunların tamamlanmasında birkaç hafta var ve sonbahardan önce aslında bu güçlerin bir sonuca gelmesi beklenmiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası boş bu anlamda biraz zaman da kazanıyor. Ve bu kadar aslında fiyat istikrarı odaklı bir söyleme rağmen bu toplantıda faiz arttırmadı. Ve bununla ilgili gelen bütün soruları da aslında cevapsız bıraktı. Dolayısıyla aslında bana sorarsan burada bir sanat icrası var diye düşünüyorum.
0: Çok şiirsel bir anlatım
1: çok
0: oldu.
1: Şiirsel.
0: Peki bu taraftan da bakmak lazım aslında. Şimdi Kevin Warsh'un projeksiyonu açıklamamasıyla beraber piyasa tek bir yola doğru gidemedi. Aslında farklı fiyatlamaların da olduğu bir piyasaya adım atacağız. Peki bu bizim için sağlıklı bir fiyatlama mı olacak sence?
1: Evet, yani aslında Warsh'un argümanlarından biri aslında bu, özellikle bu söylemlerin tek yönlü olmasıyla, yani rehberlikle nedeniyle piyasanın hep tek yönlü bir fiyatlama yapması. Şu anda bundan sonra şunu göreceğiz diye düşünmek lazım. Warsh'un söylemleri sonrasında oldukça volatil bir piyasalar göreceğiz büyük ihtimalle. Çünkü öyle mi demek istedi, böyle mi demek istedi diye bunun fiyatlaması bir süre hazmetmesi zaman alacak gibi. Biraz volatiliteyi arttıracak belki ama geldiği noktada daha etkili, yani doğru, efektif, Türkçesinde verimli bir fiyatlama olacağını umut ediyor Warsh. Göreceğiz bunu ama bunların bence hepsinin arkasında en sonunda Fed'in nerede para politikasını oluşturacağı hala o kadar da belirli değil bence.
0: Tabii major merkez bankası olarak Amerikan Merkez Bankası Fed'in adımları birçok merkez bankası için önem arz ediyor. Ki bu hafta da küresel tarafta

0: Merkez Bankalar Haftası olarak adlandırılmıştık. Aslında bakıldığında Japonya geldi, İngiltere bugün geldi, dün Amerikan Merkez Bankası aldık, geçen hafta bizim Merkez Bankamız vardı. Yani şu son gündeme bakıldığında daha hibrit merkez bankacılığının ortaya koyulduğu bir politikaya da karşı karşıya kaldığımızı konuşuyoruz. Peki zamanla hibride doğru evrilen bir politika mı olacaktır? Yoksa ECB gibi ayrışan bir politikayla farklı gündemleri mi sence konuşacağız?
1: Yani bence sanki o tarafa doğru gidiyoruz birkaç sebep. Yani tabii ki ECB hala daha çok ortodoks ve yani bir ECB'nin kendi söylemlerini de metinlerini de okuduğumuz zaman şöyle bir hissiyata kapılıyoruz. Aa işte tamam, yanlış düşünmüyoruz, bu olması gereken ve söylenmesi gereken diye. Ama sonuçta konjonktür tamamen başka bir tarafa doğru da gittiğini kabul etmek lazım. Yani çok farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünyada bir kere yani küresel ekonomik yapı çok daha farklılaşıyor. Eski işte Çin'in dünya ekonomisine entegre olduğu, ucuz enflasyon ihraç ettiği dünyaya o düzen tamamen değişiyor. Dolayısıyla aslında daha enflasyonist bir ortam olacak. İkinci olarak bu yapay zekanın yatırımlarının artması ve bunların finanse edildiği bir ortamda, zaten borç stoğunun oldukça yüksek olduğu bir ortamda çok daha finansmana ihtiyaç var ve ucuz finansmana ihtiyaç olduğu bir durum ortaya çıkmış durumda. Bu da merkez bankacılığını biraz daha önümüzdeki dönem enflasyonu göz ardı edip biraz buradaki finansmanı daha ucuza mal etmek konusunda daha destekleyici bir noktaya çekebilir gibi duruyor. Burada da Fed'in nerede durduğunu daha hala aslında anlayamadık, bunu demeye çalışıyorum. Her ne kadar fiyat istikrarı deyip de ilk toplantıyı bunun üzerinden inşa etmeye çalışsa da önümüzdeki dönem bu gelecek olduğu nokta, bütün bu değişimler Fed'i değiştirirken aslında buradan bütün dünyaya farklı bir merkez bankacılığı yayılabilir. ECB belki burada farklı bir uçta kalabilir ama bu Fed değiştikçe bu diğer merkez bankalarına da yansıyabilir gibi gözüküyor. Çünkü sonuçta şunu kabul etmemiz lazım ki aslında farklı bir rekabet ortamı var şu anda. Bu da özellikle yapay zeka üzerinden gidiyor ve yapay zekanın yatırımlarının finanse edilmesi çok önemli bu anlamda. Yani sonuçta mesela gördük ki Amerika'da 5,5 trilyon dolara uğraşan yatırımlar söz konusu olabilecek. Ve bunların büyük çoğunu borçlanmayla finanse edilecek. Bu ortamda tek başına bu finansmanı sağlamak aslında çok da kolay olmayacak. Burada sanki merkez bankaları da biraz daha devreye girdiği bir ortam görebiliriz diye düşünüyorum. Bu doğru mudur değil midir, nasıl, bunu ayrı bir konuşmak lazım ama sonuçta bütün bu buna baktığımız zaman biraz daha enflasyondaki yükselişin göz ardı edildiği merkez bankalarını konuşuyor olabiliriz. Bu anlamda hibrit merkez bankacılığı belki önümüzdeki dönem biraz daha fazla konuştuğumuz bir konu olabilir. Göreceğiz bunu. Ve diğer bütün merkez bankalarına da buradan bir miktar yayılıyor olabilir.
0: Evet Aslı, çok teşekkürler değerli katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Akıllı parayı noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: müşterisi QNB Invest finans merkezini sunar.
1: Hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalardaki rakamlar üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Risk iştahının arttığı bu ortamın kalıcılığını sorgulayacağız. Daha sonrasında Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinin içerisinde savunma sanayi şirketlerinin rolünü ve değerini aktarmaya çalışacak. Ayrıca yine Dünya Kupası çerçevesinde hava yolları beklediklerini bulabildiler mi? Biraz bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Sonrasındaysa yine bono tahvil piyasasında olup bitenleri birazcık ön plana çıkartacak bir röportajımız olacak. Garanti BBVA TL Faiz Yönetim Masa Sorumlusu Yaprak Oral Kastal bizlerle beraber olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var, hızlıca ona bakarak başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttuğu Haziran toplantısına yönelik toplantı özetini yayınladı. Özette öncü verilerin enflasyonun ana eğilimindeki düşüşünün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri Haziran ayının ilk haftasında görülen ılımlı toparlanmanın ardından tekrar geriledi. Brüt rezervler geçen hafta 7.3 milyar dolar düşüşle 152.1 milyar dolara geriledi. Net rezervler ise 1.8 milyar düşüşle 45.1 milyar dolara indi. Düşüşte altın fiyatı etkili oldu. Bloomberg ETF değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İran-Amerika barış sürecinin seyrine göre petrol fiyatlarında düşüşün sürebileceğini söyledi. Fatih Birol, savaştan dolayı enerji tesislerinde meydana gelen hasarların büyük bir bölümünün kısa zamanda tamir edilebileceğini ifade etti. İngiltere Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %3.75'te sabit bıraktı. Banka enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verdi. Açıklamada petrol fiyatlarındaki son düşüşün cesaret verici olduğu belirtildi. TD Securities, faiz farklarının ve piyasa pozisyonlanmasının yeniden şekillenmesiyle doların kısa vadede toparlanma potansiyeli taşıdığını açıkladı. Ancak kurum Fed beklentilerinde çok daha agresif bir yeniden fiyatlama olmadığı sürece bu yükselişin kalıcı bir trendten ziyade dönemsel olabileceğini öngördü.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Günün manşeti dünden bu yana devam eden doların değer kazanımı. Dolayısıyla şu andan sonrasında piyasa biraz daha bunu sindirmeye çalışacak. Ancak bizler açısından tabloya baktığımızda risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Gün içerisinde gördüğümüz zirve seviyelerde endeks 14.660 puanlar seviyesinde %1.7 kadar primle seans sürüyor. Bankacılık endeksindeki getiriler %2.6-2.7'lere kadar gelmiş durumda. Sınai endeks biraz daha geride kaldı. Ancak şu an baktığımızda özellikle endeks içerisinde kabaca 46 puanlık artışın tek başına destek faktöründen geldiğini görüyoruz. Trilyon liranın üzerine çıktı buradaki fiyatlama piyasa değeri olarak baktığımızda. Onun dışında Akbank 22 puan, Türk Hava Yolları 18 puan kadar endekse ekstra katkı sağlıyor gibi görünüyor. Bununla beraber kurlar tarafına döndüğümüzde ise 46 lira 44 kuruş dolar TL'de, 53 lira 26 kuruşsa Euro TL'deki fiyatlamalar olarak karşımıza çıkıyor. Doğrudan Euro dolar fiyatlamasının yansımasını görüyoruz. Hem dolar TL hem euro TL cephesinde 1.1468 şu anda euro dolardaki düzey. Aynı zamanda dolar endeksi de 100.67 seviyesine kadar çıkmış durumda. Buradan geçelim Avrupa borsalarındaki tabloya. Orada biraz karışık bir seyir söz konusu. Londra'yı %0.8 kadar ekside görüyoruz. Ancak Paris'te, Frankfurt'ta, Milano borsalarında %0.1 ile 0.3 arasında değişen oranlarda artılar olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan vadelilerine baktığımızdaysa şu anda daha olumlu bir performans var. Özellikle Nasdaq vadelileri yukarıda. Burada bir taraftan Intel, öbür taraftan da Apple kendi aralarında yaptıkları anlaşmaya dair Trump'ın açıklaması sonrasında vadeli piyasayı yukarı taşıyan ana faktörler. S&P 500 vadelileri %0.8, Nasdaq vadelileri bunun iki katı kadar yukarıda. Dow Jones'taki vadeli işlemlerse %0.4 kadar artıda bir başlangıca işaret ediyor gibi duruyor. Diğer taraftan emtia piyasasında sert geri çekilme petrolde bir kez daha ön planda. Şu an baktığımız zaman özellikle Brent petrolde $78.30, Amerikan tipi ham petrolde $75.18 fiyatlama görüyoruz. Aslında dün gördüğümüz, hafta içinde gördüğümüz diyeyim, dip seviyelerin biraz daha üzerindeyiz. Ancak sonuç itibariyle buralarda sanki üst sınırın nerede olacağına dair biraz daha fazla belirgin bir alan buluyor gibi görünüyor piyasa. Fatih Birol'un açıklamaları da petrol piyasası üzerinde bundan sonra ne beklenebileceğine dair önemli sinyaller taşıyor. Eğer arz açığı hızlı kapanacak olursa önümüzdeki süreç buralardaki fiyatlamanın aşağı yönlü agresifleşme potansiyelini ortaya koyuyor. Spot altının 10 fiyatı $4.250 altında, dünkü kapanışın yaklaşık $8 kadar altına gelmiş durumdayız. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra hızlıca gidelim araştırma masasına. Mehmet Özdemir bizleri bekliyor.

0: Mehmet, dün piyasa biraz daha beklediğinden agresif ve daha fazla şahin diyebileceğimiz bir Fed buldu. Faiz artırım beklentisi Eylül'de de olabilir ama Ekim'de kesin diyen bir piyasa bakışına sahibiz şu anda. Trump'ın açıklamaları da hani dün faiz indirmedi, yapacak bir şey yok, faiz artırması gerekirse faiz de artırabilir şeklinde dönünce piyasa dolarda daha agresif bir fiyatlamaya doğru geçmiş gibi görünüyor.
1: Hatta son bir yılın şu anda en yüksek seviyesinde, daha bir yılı aşkın sürenin 100,7 seviyesine dayandığını söyleyebiliriz dolar endeksinin. Özellikle euro dolar paritesinde ciddi anlamda son iki işlem günde gevşemeyi bu tarafta yakından takip ediyoruz. Japon yenindeki artık 160'ın üzerindeki seyir bir miktar daha kalıcı olabilecekmiş gibi gözüküyor. O tarafta artık 161'lere doğru gelen bir tablo var. Dolayısıyla doların güçlendiği bir pozisyonlanmayı yakından takip ediyoruz. Pozisyonlanma derken son dönemde yatırımcıların dolar pozisyonlanmalarında da bu tarafta ciddi bir artış var ki dolara geri dönüş temasının belki de hız kazandığı bir dönemdeyiz. Geçtiğimiz hafta CFTC verilerine göre özellikle dolara yönelik spekülatif pozisyonlarda 2018'den bu yana en güçlü artışla birlikte bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine bu tarafta geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta bu dolar endeksinin yukarı doğru gitmesinin birden fazla sebebi olduğunu da söyleyebiliriz. Ama belki de çatıda özellikle Fed'in faiz oranlarını bir miktar daha yüksek seviyede tutması, belki faiz arttırma ihtimallerinin artık güçlü anlamda fiyatlandığı bir ortamda ortamın ana başrol oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan özellikle son dönemde şu an bugünkü fiyatlamaya baktığımızda da ons altın tarafında çok ama çok ciddi bir geri çekilme görmüyoruz. Endüstriyel ve sanayi metallerinde bir miktar daha kayıplar hız kazanmış gibi gözüküyor. Fakat özellikle ABD tahvillerini de dışarıda bıraktığımızda bugün dünkü düşüşlerinin ardından Wall Street endeksleri, Nasdaq teknoloji endeksi başta olmak üzere günü ciddi anlamda pozitif artılarla açmaya çalıştığını söyleyelim. Dolayısıyla burada son dönemde ABD hisse senetlerine yönelik ilginin de dolara dönüşün bir diğer temel sebeplerinden olduğunu söyleyebiliriz ki son dönemde özellikle SpaceX'in ciddi anlamda çarpıcı halka arzını yakından takip etmiştik. Bunun yatırımcıları dolara döndürdüğünü ve önümüzdeki dönemde bir miktar daha çip şirketleri özelinde ABD tarafında da pozisyonlanmaların arttığı bir ortamdayız ki S&P 500'ün bu yıl en çok getiren hisselerine baktığımız zaman çip şirketlerinin başı çektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu özellikle bir miktar daha pozisyonlanmayı ne kadar daha etkileyecek onu bir miktar daha görebiliriz ama şöyle bir genel anlamda biraz daha filmi geriye sardığımızda biz Ocak ayında Fed'den 2 ya da 3 faiz indirimi beklediğimiz ve dolardaki pozisyonlanmanın zayıf olduğu bir ortamdaydık ki Trump'ın politikaları da bir miktar daha bu tarafta etkili olmuştu. Ama yatırımcılar özellikle Hürmüz tarafındaki gelişmelerle birlikte Avrupa ve Asya'ya kıyasla ABD piyasalarını şu anda bir miktar daha dayanıklı buluyorlar. Ve özellikle Trump politikalarına rağmen S&P 500 başta olmak üzere ABD hisse senetlerindeki bilanço genişlemelerinin fiyatlamalarını kaçırmak istemiyorlar diyebiliriz.

0: Şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Ceren, İngiltere Merkez Bankası kararını gördük. Aslında faiz sabit ama önümüzdeki döneme dair özellikle enflasyon biraz daha görünümü bozarsa buralarda müdahale etmeye hazır olduklarına dair sinyaller olduğunu görüyoruz. Bu sene bir faiz artırım beklentisi İngiltere Merkez Bankası'nda da var. Yani Avrupa Merkez Bankası artırdı, Japon Merkez Bankası artırdı. Fed artırmadı ama gayet şahin bir söylem gördük. Şimdi İngiltere Merkez Bankası da bir beklenti söz konusu olabilir gibi görünüyor.
1: Evet, aslında bugün İngiltere Merkez Bankası bekleneni yaptı. Petrol fiyatlarındaki düşüşü cesaret verici olarak nitelendirdi banka ve faizleri %3,75 seviyesine sabit bıraktığını açıkladı. Burada tabii beklentilere baktığımız zaman genel beklenti faizlerin sabit bırakılması yönündeydi. Fakat bu karar 2'ye karşı 7 oyla alındı. 2 üyeye enflasyonda ikinci tur etkiler, kaynaklı riskler nedeniyle faizlerin artırılması yönünde oy kullandı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey şu anda durumun hala çok öngörülemez olduğunu, petrol fiyatlarında yeniden yükseliş riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Fakat enflasyon konusunda çok daha iyimser bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü çeyrekte İngiltere'de tüketici fiyatlarının artık %3,25 ile zirve yapacağını öngörüyor banka. Önceki tahmini Nisan ayında paylaşmıştı. %3,6 ile zirve yapmasını bekliyordu. Yani petrol fiyatlarında yaşanan düşüş kaynaklı enflasyonda o zirve seviyelerden hızlı bir geri çekilme bekliyor. Diğer tarafta tabii piyasa tepkisine baktığımız zaman sterlin zaten sabah saatlerinden bu yana dolar karşısında geliyordu ve karar sonrası %0,5 aşağıda işlem görüyor. Tahvil faizlerinin düşüş var. İngiltere 2 yıl vadeli tahvil faizi 7 bas puan aşağıda. Karar sonrası İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinde bir değişiklik yok. Piyasalar bir faiz artışını tam fiyatlamaya devam ediyor. Özellikle dünkü Fed toplantısı sonrası bir miktar İngiltere Merkez Bankası'ndan 5 bas puan kadar faiz artırım beklentileri yükseldiğini görmüştük. Yıl sonuna kadar 35 bas puanlık faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Piyasa ikinci bir faiz artırımına %30 ihtimal veriyor. Fakat Bloomberg ekonomistlerinin tahminlerine baktığımız zaman şu anda petrol şokunun geride kalmış olması nedeniyle bir faiz artırımı beklemiyorlar İngiltere Merkez Bankası'ndan. Hatta çoğu kurum 2027 yılında faiz indirimlerini yeniden başlayacağını öngörüyor. Diğer tarafta tabii son gelen veriler de aslında bekle gör yaklaşımını destekliyor. Mesela dün İngiltere'den enflasyon verisini aldık. Savaşa rağmen Mayıs ayında enflasyon %2,8 ile sabit kaldı. Yıllık bazlı bir değişiklik göstermedi. Aynı zamanda bugün iş gücü verilerini aldık İngiltere'den. İşsizlik oranı %4,9 seviyesine geriledi. Bordrolu çalışan sayısına baktığımız zaman beklentilerin oldukça üzerinde bir artış yaşandığını görmekteyiz. Yani son gelen veriler de aslında cesaret verici. Avrupa endekslerindeki fiyatlamalara bakacak olursak bugün endeksler ağırlıklı olarak satıcılı bir görünüm içerisinde. 5 günlük yükseliş serisini sonlandırıyor bugün endeksler. Tabii bunun temel nedeni yine otomotiv tarafında satış baskısının hızlanması. Dün BMW'nun kar tahminlerinde aşağı yönde revizyona gitmesiyle biz otomotiv endeksinde kayıpların %3,5'u aştığını görmüştük. Bugün yine otomotiv sektörü %3'lük düşüşle öne çıkıyor. Onu madencilik endeksi %2,7'lik düşüşle takip ediyor Açıl Sezen.
0: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Böylelikle ilk bölümü sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le beraber karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Frekans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dün İstanbul Sanayi Odası 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini açıkladı. Şimdi ilk onun içerisinde artık iki tane birden savunma sanayi şirketimiz var. Bir taraftan TUSAŞ'ın yedinciliği, aynı zamanda Aselsan'ın dokuzunculuğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde buraya daha fazla katılım olması beklenebilir gibi de görünüyor. Dolayısıyla biraz Türk sanayi içerisinde biz sanayi üretimine baktığımız zaman büyümenin önemli bir kısmının katkısının savunma sanayinden geldiğini, ekonomik büyüme içerisinde baktığımızda savunma sanayi payının giderek arttığını, ihracat potansiyeli üzerinden konuştuğumuzda ihracatın çok önemli bir kısmının artık savunma sanayi üzerinden döndüğünü gözlemliyoruz. Sanayinin geri kalanı bu işin içerisinde farklı bir kompozisyon, konuşulması ve tartışılması gereken ayrı bir alan ama savunma sanayindeki sıçrama hani bu anlamda konuşulmayı hak ediyor gibi görünüyor.
2: Haklısın. Yani birincisi ISO ilk 10'da yer alan şirketlere baktığımızda ağırlıkla Türkiye'ye çok fazla katma değer üreten anlamında şirketler olduğunu söylemek zor. Yani ya yabancı şirketlerin buradaki üretimleri veyahut da onların burada üretip Türkiye'de tüketimine sundukları ürünler yahut da işte Tüpraş gibi akaryakıtı işleyip içeride hizmete sunan şirketler, ama savunma sanayi şirketlerinin ilk onda yer alması veyahut da böyle bir tabloya girmesi demek istihdama, katma değere, içeride daha fazla bir ekonomik döngüye de işaret ediyor. Beraberinde tabii ki Türkiye'nin stratejik anlamda bölgesinde daha fazla güçleneceği anlamına da geliyor. Bir de sürekli

0: biz savunma sanayini konuşuyoruz ve şunu merak ediyorduk. Yani ihracatımız artıyor, yatırımlar artıyor, önemli başarılarımız var. O başarılar da sadece sanayinin üretimi tarafında değil, savunma sanayinin. Yani hem tasarım, hem üretim, hem de yüksek teknoloji dediğimiz, aslında şu ana kadar da çok fazla hissetmediğimiz robotik teknolojiler tarafında, yapay zeka tarafında, görüntüleme, sensör gibi alanlarda, yani dünyanın gittiği, bugün konuşulan yere doğru iyi bir hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla beklentimiz daha yüksek. Yani ilk 10'da değil, ilk 5'te ne zaman biz 2-3 tane kendi yerli milli savunma sanayi şirketimizi görürsek, Türkiye'nin bölgesindeki konumu çok daha fazla bir önemli hale gelecektir. Her açıdan, ekonomik açıdan da, jeopolitik açıdan da, stratejik açıdan da. Dolayısıyla bence ISO 500'de yer alan, işte bu ilk 10'daki iki Türk savunma sanayi şirketinin pozisyonu aslında çok fazla hikaye anlatıyor. Bunu daha iyi analiz etmemiz lazım. Sadece etmekle de kalmayıp, burada eksikler nedir, geleceğe doğru bakıp, özellikle de yapay zeka tarafına. Çünkü artık gelecekte sadece savunma sanayi ürünlerini tasarlayıp üretmek, yerli milli olarak yapmak yetmeyecek. Bunları kontrol edebileceğiniz, verilerini işleyebileceğiniz, tutabileceğiniz sistemleri de yapmanız lazım ki bizim bunu tespit edip bu tarafa yoğunlaşmamız gerekiyor.
1: Peki şimdi buradan geçelim diğer bir konuya. Dünya Kupası başladı. Dünya Kupası 3 ayrı ülkede yapılıyor. Fakat 3 ayrı ülkede yapılırken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içerisinde de takım sayısı 48'e çıktığı için en çok maç Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. Bu arada belli başlı kamp bölgeleri belirlenmiş. Aynı zamanda bir maçı bir şehirde, bir maçı diğer şehirde oynamak zorunda kaldım ve aslında Amerika Birleşik Devletleri doğusuyla batısı arasında neredeyse Avrupa'nın tamamı kadar geniş bir alan içerdiği için çok da fazla iç hat trafiği oluşması bekleniyordu. Buna dönük havayolu şirketlerinin çok fazla hem dış hem iç hat planlaması yaptığını biliyoruz. Ama şu ana kadar nasıl gitti buralardaki ilgi alaka?
0: Buradaki tablo çok ilginç. Üç ülkede, işte altı ayrı şehirde yapılıyor olması, bir defa futbola ilgi duyanların nasıl karar vereceği anlamında ciddi bir sıkıntıya sebep oluyor. Dolayısıyla havacılık sektörü, hava yolları henüz FIFA 2026'dan umduklarını bulabilmiş değiller. Sadece American Airlines bazında örnek verirsek, o 27 bin adet ek, İşte kontenjan yapmış, ilavesi koymuş, koltuk kapasitesi koymuş. Yalnız o bile halinden memnun değil, çünkü şöyle bir durum var. Birincisi, Amerika'nın vize süreçlerinin ilginçliği, yani kolay vize alınamaması. İkincisi, bu turnuvada maçların altı ayrı şehire dağılıyor olması ve bu şehirlerin arasında da çok ciddi mesafelerin olması. Burada bağlıyor. Üçüncüsü de biraz rakamlar yüksek. Yani dünyanın değişik yerlerinden buraya ilave sefer koymak yerine talebe bağlı olarak hava yollarının bazıları fiyatları yükseltmiş. Dolayısıyla burada futbol sevenleri diyelim, veyahut da buraya ilgi duyanları bağlayan böyle üç tane önemli engel sebebiyle hava yolları istedikleri doluluk oranları yakalayabilmiş değiller. Henüz süreç devam ediyor ama beklentinin çok yükseleceği yönünde bir işaret yok. Halen daha bu endişeler de devam ediyor. Kimin kimle eşleşeceği ve ona göre ilgili ülkenin taraftarları nasıl karar verecek, vize alabilecek mi, o hattaki uçak biletleri kestelerine uygun olacak mı? İşin bu yöne bir taraf var. İkinci, bir başka bir tarafında, turizm tarafında da, özellikle Airbnb tarafına, otellere değil de oraya yoğunlaşıldığı da çok söyleniyor. Yani konaklama tarafında da belirli oranda bir sıkıntı var. Dolayısıyla havacılık sektörü, hava yolları FIFA'dan henüz umduklarını bulamadıklarını söyleyebiliriz.
1: Tabii bu arada aslında bu dönem bir yandan bilet fiyatları inanılmaz pahalı olduğu için yani Amerika'daki bilet fiyatları gerçekten Dünya Kupası bilet fiyatları gerçekten inanılmaz yerlere geldi. Dolayısıyla hani orta gelir grubuna dahil olan insanların gidip oralarda maç izlemesi falan çok kolay değil gibi görünüyor. Dolayısıyla bu tabloyu bozan şey

0: şeylerden bir tanesi. Ama tabii havayolu şirketleri için normalde bu seviyedeki bir bilet fiyatını kaldırabilecek varlığa sahip insanları ağırlamak için özellikle VIP hizmetler çok daha yüksek gelir getiriyor. Dolayısıyla belki işin bir de bu tarafını sormakta fayda var. Buralara ilgi var mı ya da öyle görünüyor mu şu an itibariyle?
1: Yok, tam yok, çok iyi yerden sordun soruyu. Aslında demin dedim ya, kapasite artırmak yerine bu talebi iyi yönetmek, buradan iyi kazanç elde etmek için bilet fiyatlarını yukarı çekmişler. Dolayısıyla tahmin edeceğin üzere havayolların ekonomi sınıflarında bir boşluk varken business veyahut da first class, yani üst segment tarafında da ciddi bir doluluk var. Yani gelir anlamında belki iyi bir seviyeyi yakalamış olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle FIFA yaklaşık 500 bin adet hospitality veyahut da misafir konukseverlik bölümü adı altında pazarladığı şeyde, o segmentte ciddi anlamda bir karşılık bulmuş. Bu 500 binin ne kadar satıldığına dair net bir şey yok ama şöyle bir rakam var, 150 bine yakın bu FIFA'ya sponsor olan şirketlerin misafir ağırlama yönünde talebi olduğunu, rezervasyon yaptırdıklarının altı çiziliyor. Bu bahsettiğim sadece davetli. Diğer o VIP misafirler veyahut da oraya gidecek olanları dahil etmiyorum. Özellikle 150 bin adet içinde işte medya mensupları, iş yaptıkları ortaklar, üst düzey yöneticiler gibi şeyler var ama toplamda bunun 500 bin olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu 500 binlik kısmın %50, %60, %80'i bile gerçekleşse hava yolları için ciddi bir gelir demek. Çünkü bu bölümde de, yani first ve business'ta da hava yolları normal döneme göre fiyatları yukarıdan pazarlıyorlar. Buraya davet eden sponsorlar da buraları daha önceden blok etmek zorunda kalıyorlar. Yani rezervasyon anlamında. Dolayısıyla yüksek fiyatlardan rezervasyon yapıyorlar ve hem Amerika'da hem Avrupa'da da medyaya yansıdı. Çok yüksek business class fiyatları, first class fiyatlarının gündeme geldiğini biliyoruz. Yani senin soruna net cevap, business ve first'te ciddi anlamda bir yoğunluk, doluluk var. Ekonomi tarafında ise istenen seviyede bir talep söz konusu değil.
0: Güntay Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte oldun, sorularımızı yanıtladın. Kısa bir araya daha gideceğiz. Sonrasında Garanti BBVA TL Faiz Yönetimi Masa Sorumlusu Yaprak Kastal'la birlikte karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Kamu Spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı, aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Garanti BBVA TL Faiz Yönetimi Masa Sorumlusu Yaprak Kastal bizlerle birlikte. Yaprak, hoş geldin yayınımıza uzun bir aradan sonra.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi üzerine konuşacağımız çok şey var. Geçtiğimiz haftadan bu yana dünyada risk iştahının biraz daha artması, özellikle mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ortaya çıkan risk on modu hemen hemen her tarafta, her varlık sınıfında kendini farklı şekillerde gösteriyor. Gelişen ülkelere biraz daha fazla ilginin arttığını takip ediyoruz, izliyoruz. Dolayısıyla biz baktığımızda TL cephesine ilginin hem sabit getirililerde hem Eurobond tarafında hem benzer şekilde swap eğrisinde kendini çok net bir şekilde hissettirdiğini gözlemledik. Önce biraz bono piyasası üzerinden değerlendirerek bakalım istersen. Özellikle getiri eğrisinin kısa tarafında çok kuvvetli bir aşağı yönlü momentum gördük gibi duruyor. Ne dersin?
2: Çok haklısın. Çok kuvvetli bir hareket yaşadık. Çünkü aslında bu hafta müşteri itfasının olduğu bir haftaydı. Haziran ayının itfa rakamının büyük bir kısmı, 275 milyarlık bir kısmı aslında 17-6-2026 vadeli bir tahvile, bonoya aitti ve bu büyük bir kısmı müşteride park etmiş durumdaydı. Dolayısıyla bu hafta itibariyle aslında kısa vadeli bonoların aşağı doğru git, faizlerinin aşağı doğru gitmesini bekliyorduk. Diyeceksin ki daha önceki süreçte peki bu hareket neden yansımadı çok büyük bir itfa olduğundan dolayı? Biz lokal bankalar açısından fonlama çok pahalı. 40 overnight'la gidiyoruz. Gecelik 40 fonlama faiziyle gidiyoruz. Dolayısıyla bankalar, traderlar bunun önceden pozisyonlanmasını yapması pahalı bir ürün olacaktı. Ayrıca de bu hafta hazinenin 8 aylık bono ihracı vardı. 8 aylık bono ihracı piyasa seviyelerinden çıktı. 40 basit seviyesinden çıktı. Bu da mevduat eşleniği aslında 47'lere geliyordu. 47'lere gelen faiz seviyesinde de lokal müşterinin zaten sürekli bir faizle kapışması olduğundan dolayı mevduat seviyesine gelinceye kadar kısa vadeli bono faizlerinde aşağı doğru hareketi gözlemledik. Nitekim dün itibarıyla itfanın olduğu gün yani tam mevduat faizleri seviyesine geldiği yerde artık iştah kesildi. Ve kalan tutar bankalar tarafından mevduata alındı. Ama hafta pazartesi, salı, çarşamba günü boyunca girişlerin lokal müşteri tarafında alım ilgisinin devam ettiğini söyleyebiliriz bu nedenle. Yani aslında şunu söylüyoruz, her defasında bono mevduat faizini geçtiği sürece faiz kısa vadede ilgi devam ediyor bireysel.

0: tarafta. Bireyselin payı da bu nedenle her defasında sene başından bu yana artıyor. 4,5 seviyelerinden şu anda 6 seviyelerine geldi. Bir taraftan da aslında bakacak olursan bireyselin payı fonlar sayesinde de artıyor. Fonların da payı artıyor çünkü. Orada da aslında finansal okuryazarlık o kadar gelişti ki TLRF cinsi kağıt ihracıyla beraber bireysellerin artık TLRF'lere de ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Fonların ilgisi var ve bireysellerin de ilgisi var. Dolayısıyla aslında faiz getirisi sağlanabilecek her üründe bireyselin ilgisi devam ediyor.
1: Bu söylediğin kısmı son derece önemli çünkü aslında bono da ağırlıklı olarak alıcı hep bankalardı. Dolayısıyla likidite nispeten daha düşük olur. Vadeye kadar beklemek zorunda kalınan çok fazla kağıt oluşurdu. Şimdi artık biraz daha bireysel tarafın da devreye girmiş olmasıyla beraber hani fonlar kısmı zaten buralarda çok belirgin hale gelmeye başladı. Hani mevduatla kıyaslandığında bono piyasası şu anda bir getiri sunuyor. Risk eğer çok belirgin bir durumda değilse özellikle stopaj avantajı da olduğu için yatırımcılar bu tarafa doğrudan bono üzerinden de ilgi göstermeye başladı gibi görünüyor. Burada bir sınır var mı? Nereye kadar gitme potansiyeli görürsünüz? Çünkü daha önce yüzmediğimiz sular bu kadar bireysel yatırımcı ilgisi uzun yıllardır.
0: Aslında her seviye 43,5 mevduat eşleniğine geldiği yerde, yani bu son ihraç kağıtta 37-10 seviyeleri, basit seviyeleri, bu seviyelerden artık iştahın kesildiğini söyleyebiliriz. 43,5 mevduat eşleniğinin yukarısı seviyede ilgi geliyor. Çok haklısın. Vade uzatma açısından gerçekten temkinli yaklaşan bir yatırımcı profili vardı bu sene başına kadar. Bu sene başında ilk ihraçta Haziran'a kadar uzattılar. Haziran dönemi yaklaşırken ancak Ağustos'a kadar uzatan bir profil vardı. Ağustos zorlayarak Eylül ayını alabiliyordu. Eylül 2026 vadeye ilgi geliyordu. Ama bu hafta bu mutabakat zaptının imzalanmasıyla beraber orada bir rahatlama oluştu ve 6-1-2027, Şubat 27 bu haftaki ihraç olan kağıt, hatta 17 Mart 2027 vadeli tahvile ilgi gördük.
1: Şimdi biraz yabancı ilgisi üzerinden değerlendirmeni de rica edeceğim. Çünkü swap'a baktığımız zaman swap maliyetlerine gecelik işte %31'ler civarına falan gelmiş durumda. Diğer taraftan işte haftalığa bakıyorum ben 32-32,5 civarında. Yani yurt dışında aslında kullanmak isteyen için uygun maliyetli bir TL var. Bunu kullandıktan sonra pozisyonlanma iştahı var mı? Esas önemli olan kısım orası gibi görünüyor.
0: Pozisyonlanma iştahı var ama henüz durasyon arttırma iştahı yok diyebiliriz. Bunu da en rahat aslında hazine ihalelerinde de gözlemliyoruz. TLRF cinsi kağıda yabancının ilgisi olduğunu görüyoruz. İskontolu kağıda aynı bireyselde olduğu gibi yabancının ilgisi geliyor. Ama söz konusu daha uzun vade fix kupon kağıtları olduğu zaman çok daha temkinli yaklaşım söz konusu oluyor. Körve de baktığım zaman aslında faiz eğrisine de bunun faiz eğrisine de baktığım zaman hem OIS spread'e hem de cross currency spread'e baktığım zaman şu anda aslında bono bileşikleri eksi getirdi. Asset swap'lar ekside. Dolayısıyla orada henüz bir şey görünmüyor herhalde. Bir alım ilgisi görünmüyor. Ama burada alım ilgisinin görünebilmesi için de öncelikle enflasyon beklentilerinde bir düzelme olması gerekiyor. Enflasyon beklentilerindeki o 30 seviyelerindeki takılma herkesi bir çekimser kenarda daha bir bekleyelim, görelim moduna sokuyor. Bu nedenle daha kısa vadeli enstrümanlarla TL'ye yatırıma girmek istiyorlar ama daha kısa vadeli roll ederek devam ediyorlar.
1: Burada yabancının son dönemlerde, bu savaş öncesi dönemde daha doğrusu TL ilgisinin çok yoğunlaştığı bir ortam vardı. O ortamda para piyasası fonlarına dahi ciddi anlamda giriş yaşandığını görüyorduk. Oralara hani kısa vadeli dediğin için bir de vade riski de almak istemedikleri için oraya yeniden bir ilgi var mı şu an?
0: Oralara ilgi her daim olacak gibi görünüyor. Çünkü aslında o enstrüman sayesinde yabancının hep istediği o onshore rate, yani yurt içindeki faiz seviyesine ulaşabilir geliyor yabancı. Çünkü bir şekilde aslında repo faizi seviyesinden veya içinde TLRF bağlı bir enstrüman varsa gene TLRF getirisiyle beraber bir PPF para piyasası fonunun getirisini sağlamış oluyor. Dolayısıyla yabancının zaten hep istediği bir ürün bu. Yani bir şekilde onshore rate'e ulaşımını sağlamak ve bu ürün sayesinde bunu sağlıyor ve o kadar vade kısa ki overnight'te girip çıkabildiği bir şey ve savaş dönemi bunu o kadar güzel test etti ki overnight'ta girdi ve çıkabilirken de çok rahat biçimde dövizini alıp orada bir şekilde likiditenin sağlandığını gördü. O yüzden bence bu tip ürünlere rahat bir biçimde girip çıkmaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Biraz önce enflasyon beklentisinden bahsettin ya Yaprak, biraz bunun üzerine de konuşmak isterim. Özellikle tabii yılbaşındaki beklentilerle şu andaki beklentiler arasında bayağı ciddi farklılaşma, ayrışma oldu. Bu enflasyon beklentisini iki yerinden soracağım. Bir, özellikle TL bono ilgisinde alt sınır neresi olabilir? Dolayısıyla aslında o aşağı inişi ve sermaye getirisi elde etmeyi doğrudan faiz seviyesiyle değil ama sermaye getirisini fiyat üzerinden elde etmeyi ne kadar süre daha mümkün kılar bu enflasyon beklentisi düzeyi? Bu birinci sorum. İkincisi de özellikle enflasyona endeksli kağıtlara yoğun bir ilgi alakanın olduğu bir süreç vardı. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren enflasyon daha net aşağı gelecek diye. Buralara dönük beklenti söz konusu mu?
0: Önce faiz seviyesinden istiyorsan bahsedeyim. Faiz seviyesi şu anda 10 yıllık kağıtta 33-37 bileşik seviyelerinde, 33-35'lerde, 5 yıllıklarda da 38 bileşik seviyelerinde. Dolayısıyla burada hareket aşağı doğru olabilmesi için bir şekilde aslında ihraç baskısının da durulmuş olması gerekiyor. Geçen senelerde hazine müsteşarlığı çok yüklü rollover rasyosuyla gidiyordu. Bu seneye geldiğimizde artık rollover rasyosunu rahatlattığını görüyoruz. Dolayısıyla TL bono tarafına ihraç tarafından bir baskı gelmiyor. Sadece Haziran itibariyle rollover rasyosuna baktığımızda %86 seviyelerinde dolandığını görmekteyiz. Bir önceki ay aslında aylık bazda %113'lük bir rollover rasyosuyla gitti ama bu ay tekrardan rollover rasyosu düştü. O nedenle bence burada aslında ihraçların ne şekilde ilerleyeceği önemli. İhraçlara baktığımızda hazine bir şekilde kendini elini daha da rahatlatabilmek için Haziran'da aslında itfa da yokken dolar cinsi ihracı koydu. Ona bir talep geldi. Ama diğer taraftan altın cinsi itfasına karşılık ihraç programında görüyoruz ki altın cinsi o kadar talepte olmadı ve itfa rakamından daha az borçlandı. Bunu gelecek ayda aslında baktığımızda gelecek ayda çok yüklü bir altın itfası var. 4.1 ton bir altın itfası var. Ve aynı zamanda 5.8 milyar dolarda dolar cinsi itfası var, yurt içi itfası. Dolayısıyla bu itfa rakamlarının nasıl rol olacağı önemli. Çünkü rakam çok büyük itfa rakamı. 616 milyar gibi bir itfa rakamı var Temmuz'da. Sadece TL itfa ama 210-220 milyar seviyelerinde. O yüzden geri kalan o diğer enstrümanlardan ne kadar iştah yaratacak ve oradaki o iştahla TL bonodan sadece TL bono enstrümanlarıyla borçlanma ne kadar azalacak? TL bono faizi üzerinde önemli olacak. Diğer taraftan belirttiğin üzere enflasyon beklentileri zaten bizim olmazsa olmazımız. Oradaki o bozulma zaten bizi direkt yukarı doğru ittiren hareket oluyor. Orada düzelme olmadan o 30'lu seviyeler aşağılara doğru çekilmeden çok hızlı bir hareket beklememiz şu anda beklemiyorum.
1: Peki bu Temmuz'daki yüklü itfa için hem altın cinsi hem aynı zamanda döviz tarafından gelecek olan itfalar için bas senaryonuz ne kadarlık bir rollover, ne kadarlık bir yenileme beklersiniz?
0: Şöyle aslında hazine müsteşarlığı biliyorsun sene başında rollover rasyosu açıkladı. %106 gibi bir rollover rasyosu açıkladı. Daha sonra ilk aylarda gördük ki %85'lik rollover rasyolarıyla götürüyordum. O çok daha baskısız ve çok rahat biçimde gidiyorduk. Ama sonra savaş savaş olayı bir anda patlayınca tabii ki rollover rasyosunu yükseltmek zorunda kaldı. Ve aylık piyasa yapıcılığı toplantılarında da belirttiği üzere %100'lük rollover rasyosuyla bundan sonra gidiyoruz.

0: derim. Senaryosu söz konusu. %100'lük rollover rasyosuyla gidebilmesi için de bundan sonraki aylarda %113'lük bir rollover rasyosu gerekiyor aslında. Dolayısıyla dediğim gibi mesela Haziran ayındaki o altın rollover'u düşük kaldığından dolayı TL'de şanslıydık. TL rollover'u daha yüksek oldu ve TL ile borçlanmayı tercih etti. Ama Haziran ayı geldiğimizde bu açıdan bir sıkıntı yaşanabilir miyi düşünüyorum. Yani düşünüyorum altın tarafında bir sıkıntı yaşanabilir mi? Bunu neyle geçiştirmesi gerekecek? Onu düşünüyor olmamız lazım. Ama bu tarafta diğer taraftan Eurobond piyasasını ele almam gerekecek. Eurobond ihracını ele almam gerekecek. Çünkü Eurobond'da da bir borçlanma piyasa imkanı yaratabiliyor kendine dönem dönem ve o dönemde yavaş yavaş yaklaştığını söyleyebiliriz aslında.
1: Şimdi zaten uluslararası ortamda da risk iştahının biraz daha yükseldiği yer, normalde Türkiye'de hazinenin bunu kullandığı, uygun maliyet olacağını düşündüğü yerde diğer gelişen ülkelerin ihraçlarına da bakarak piyasaya gelmeyi tercih ettiği yerler. Şu anda gelen birkaç tane gelişen piyasa gördük. Türkiye'nin de CDS'inin bu dönemde aşağı gelmiş olması önemli faktörlerden birisi. Alıcı bulacağına inanırsa muhtemelen gelecektir piyasaya diye düşünüyoruz. Var mı ana senaryonuzda bu itfaiye karşı önümüzdeki ay içerisinde bir yeni Eurobond ihracı beklentisi?
0: Haziran ayında bir sukuk itfası var zaten. Ve şu anda hani belirttiğin üzere CDS seviyeleri 219'da. Ve daha önceki ihraç seviyelerinde CDS evet gene aynen bu seviyelerde 210-220 seviyelerinde her defasında gelmiş ama bu durumda US Treasury'nin seviyesine bakıyor olmamız gerekiyor. US Treasury'nin seviyesi de aslında şu anda yüksek seviyelerde. O yüzden hani bu seviyeden US Treasury bu seviyelerdeyken gelir mi? Gelme yani gelebilme durumu var bence. Çünkü Eurobond piyasasına baktığımızda bu hafta itibariyle aslında hani CDS'lerin bu kadar gevşediği yerde bir miktar giriş beklersiniz. Bir miktar giriş oldu, yabancı giriş oldu ama aynı zamanda lokalin satışıyla meçlenen bir giriş oldu. Dolayısıyla sanki böyle bir piyasada ufaktan da hazırlıklar başlıyor gibi görünüyor.
1: Peki sürenin sonuna yaklaşıyoruz. İki sorum daha var. Bunlardan bir tanesi özellikle TL piyasasına dönük genel ilgi alaka. Yabancının özellikle offshore taraftan TL'ye ilgisini nasıl bulduğunu bir parça swap tarafında konuştuk, değerlendirdik ama bundan sonrası için aynı ilginin devam edip etmeyeceğini sormak isterim. Bu bir. İkincisi özellikle Türkiye'de tüzel kişilerin bir miktar daha özellikle savaş döneminde kullanmaya başladıkları bu NDF'lere ilişkin bir pozisyonlanma var mı? Savaş döneminde iyi bir fonksiyon gördü gibi görünüyor. Şu anda oralardaki genel beklenti nasıl şekilleniyor?
0: NDF'lerin şu andaki büyüklüğü, son sorudan başlıyorum, kolay sorudan başlıyorum. NDF'lerin şu andaki büyüklüğü 9.3 milyar dolar seviyelerinde ve offshore rate'lerde çöktü. Dolayısıyla artık oradan bir ilgi gelmeyecek. Ufaktan o rakamda eriyecek gibi görünüyor. Yabancı ilgisine gelince evet swap rate'ler çok hızlı çöktü. Ama bu seviyelerden artık bir ödeme ilgisi hem lokal taraftan hem de yabancı taraftan görmeye başladığımızı söyleyebiliriz.
1: Yaprak Kastal, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için, böylelikle Finans Merkezi'nin bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
5: Maksimum. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5.

0: Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: geçeni, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg HT Radyo.

Herkese merhabalar efendim. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Ekranlarınız başına şimdi. Dün akşam için biliyorsunuz Fed'i takip ediyorduk. Kevin Warsh'un açıklamaları karardan daha önemli olacak demiştik. Nitekim aslında sadece açıklamalar değil ama o kararın nasıl alındığı ile ilgili detayları da çokça konuştuk. 9 üyenin sabit kalalım ama 9 üyenin de arttıralım şeklinde beklentileri olması önümüzdeki döneme ilişkin tabii duruşu belki biraz daha şekillendirecek bir husus. Fed üyeleri arasında da öyle tam bir uyuşma yok. Tam tersine bir uyuşmazlık var gibi duruyor. Bunları konuşuyor olacağız. Bugün Aysun Karaytöz stüdyoda konuğum olacak ama öncesinde bir rakamlara bakalım isterseniz. Çünkü

Çünkü bugün yine hem veriler geldi, hem merkez bankalarından faiz kararlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Ve dolayısıyla da fiyatlara yansıma oldukça hareketli olabiliyor. Örneğin BIST 100 tarafına baktığımızda bugün 14.731 puan seviyesinde bu dakikalarda ve aslında bu da gün içinde gördüğü en yüksek seviyelere çok yakın. %2.17'lik bir artış var. İşlem hacmi 165 milyar lira. Tecrübelere dayanarak şunu söyleyebilirim ki rahatlıkla 200 milyarın üzerinde bir yerlerde kapatacağız işlem hacmi olarak. Ama en düşük 14.454, en yüksek 14.738 şu ana kadar ki bu da 40 oldu. Neyse ben yine bunu biraz kendi kendine bırakacağım çünkü dediğim gibi hareketli, ben söyledikçe yeniden bir tık yukarıda hareketini sürdürüyor BIST 100. Ancak şunu hemen ekleyeyim. Bankacılık endeksi tabii %3,5'a yakın bir primle bu dakikalarda endeksi de yukarı yönlü sürüklemekte. Bankalar arasında da Akbank, Yapı Kredi'yi görüyoruz ilk sıralarda, özellikle de puansal pozitif katkı anlamında. Bu notla beraber gelelim şimdi pariteler tarafına. Dolar TL'de ne oluyor diye baktığımızda %0.13'lük bir yükseliş var. 46.44.50 seviyesine geldik. Burada kademeli yukarı yönlü hareket devam ediyor. Euro TL tarafında %1'e neredeyse yakın bir geri çekilme var. Çünkü dolar endeksinin güçlendiğini gördük. Orada 100'ün üstünde 100.63'ler civarında bir seyirden bahsediyoruz. Euro TL 53.27, 71'e gerilerken Euro dolar paritesi de 1.15'in de altına gelerek 1.14.72'ye işaret ediyor bu dakikalarda. Gelsin Avrupa borsaları. Avrupa piyasalarında bugün Londra ile İtalya negatif ayrışıyor. Londra'daki satışlar biraz daha sert. Orada Bank of England'ın, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. %1.14 düşüyor Londra'da FTSE 100 endeksi. Öte yandan İtalya'daki geri çekilme %0.13 ile sınırlı. Paris ve Frankfurt'ta yeşiller görüyoruz ama burada da yukarı yön öyle çok heyecan verici bir primden ötürü değil. Frankfurt %0.08 yukarıda, Paris CAC 40 endeksinde de %0.12'lik bir yükseliş var. Peki ABD borsaları ne yapıyor? Özellikle Fed sonrası burada konuştuğumuz başlıklarda işte bir faiz indirimi döngüsüne ne zaman girer tekrar Fed'den öte, ya bu sene galiba bir faiz artışı olacak gibi bir tutumu beraberinde getiriyor. Bununla birlikte yine de endekslerde bir ufak gerilemenin ardından Dow Jones'da %0.43'lük bir yukarı yönden bahsediyoruz. S&P 500'de daha belirgin %0.81'lik bir artış. Nasdaq'ta ise %1'e yaklaşan bir yükseliş var bu dakikalarda. Bunu da not edelim. ABD tahvillerine geçelim hemen. Burada da alımlar olduğunu söyleyelim her 3 vadede ve özellikle de 10 yıllık tahvilde getiri biraz daha belirgin şekilde oynar ve 4.43-35'e gelir. 5 yıllık tahvilde getiri 4.21-29'a düştü, 2 yıllık tahvilde de 4.15-76'ya gelindi. Son ekranımız emtia ve Bitcoin. Şüphesiz Brent petrol ve ABD tipi ham petrolle başlamak lazım. Zira burada ABD-İran arasındaki anlaşmaya yönelik olarak çok yoğun bir haber akışı takip etmekle birlikte o 14 maddelik metin de artık değerlendirmemiz için önümüze geldi. Bunu da birazdan konuşuyor oluruz zaten. Ama ağırlıklı olarak artık savaşın sonlanacağına dair beklentilerle Brent petrol bugün %3.04 aşağıda, 77 dolara doğru yakınsıyor. ABD tipi ham petrolde de %3.71'lik bir geri çekilme var. Orada da 74 doların altına gelindi. 73 dolar 94 sentteyiz. Bu esnada Bitcoin tarafında ne oluyor diye bakalım. %0.79'luk bir geri çekilme. Fiyatı 63.840 dolarlar mertebesine taşıyor. Gümüş spotta %1.70'lik bir düşüş var ve 66 dolara 78 sentten geçiyor işlemler. Son olarak spot altında da %0.30'luk bir geri çekilme. 4.243 dolardan işlemlerin geçtiğini paylaşayım. Rakamlar böyle efendim. Şimdi elbette bu rakamlarda etkili olan birkaç önemli başlığı bizimle paylaşması için araştırma masasından Elif Canseven'e gidiyoruz.

0: Ve araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Nasılsın bugün? Dün akşam biraz yoruldu herkes. Bütün araştırma masası ellerinize, emeklerinize sağlık öncelikle. Ve iyi olduğunu görerek hemen sana aslında şunu sormak istiyorum. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı da vardı bugün. Elbette dün Fed'den bugüne devrettiğimiz başlıkları konuşmayı sürdürüyoruz bir yandan. Ama istersen öncelikle merkez bankaları ve BOE özelinde, İngiltere Merkez Bankası özelinde oluşan hava, paritelere yansıması, dolar endeksini güçlü görüyoruz. Biraz bizimle burayı detaylarıyla paylaşırsan sevinirim.
1: Evet İdem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında dün akşam başlayan piyasa hareketliliğinin bugüne yansıttığı ve bugün İngiltere Merkez Bankası tarafından gelen haber akışıyla beraber özellikle İngiliz tahvillerinde yukarı yönlü hareketlere 10 yıllıklarda 4.78'leri gördüğümüz bir gün geçirdiğimizi söyleyebilirim. Şu an biraz daha alıcılı tarafta aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüler ama gün içinde 4.78 seviyelerine kadar çıktılar. Hemen hatırlatalım, Mayıs ayındaki dönemde ateşkes söylemlerinin sürümceye girdiği dönemde 5 seviyelerine kadar görmüştük İngiltere 10 yıllıklarını. Dün gelen enflasyon verilerinin aşağı yönlü gelmesine rağmen diyelim. Buradan hemen gitmek istiyorum aslında birazcık FED'e. Çünkü dün akşam FED toplantısını gerçekleştirdik ve FED cephesinde bir miktar daha piyasanın şahin karşıladı. Faiz, politika faiz beklentileri üzerine sabit kaldı ama Kevin Warsh tarafı piyasalar tarafından bir miktar daha şahin olarak algılandı. Ve yayınlanan dot plot'ta da 18 üyeden 9'un yıl içinde en az bir faiz artırımı bekliyor olması piyasaları kızıştırdı diyebiliriz. Hemen arkasından 4.22'lere varan bir 2 yıllık tahvil faizi gördük ki bu Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyelerden bir tanesiydi. Şu an bir miktar daha normalleşti piyasa bugün diyebiliriz ama dün akşam saatlerinde piyasada özellikle tahvil ve endeksler tarafında aşağı yönlü satıcılı bir hareketlilik gördüğümüzü söyleyebilirim. Dolar endeksine geçmek istiyorum aslında buradan. Çünkü piyasalar bugün biraz toparladı, söylediğim gibi tahvil 2 yıllık tahviller 4.15 seviyelerine kadar gerilediler. 4.16 seviyelerine kadar gerilediler. S&P Nasdaq tarafı, özellikle Nasdaq tarafı açılışla %2'ye varan açılışlarla günü başlattı. Ama dolar endeksine geldiğimizde 100,7 ile başlayan ve bir yıldan fazlanın en yükseği bir dolar endeksi karşılıyoruz. Ki bu Mart ayından beri en hızlı yükselişini geçirdiği gün olarak tarihe geçti bugün diyebiliriz. Mart ayından beri, tekrar hatırlatalım. İngiltere Merkez Bankası'nın sabit bırakması ve aslında Brent petrol tarafındaki %3'lük düşüş, yani 77 dolarlarla şu an işlemini sürdürüyor. Burada da bir haber akışı geldi ve orada da yaklaşık 8 milyon varillik petrolün taşındığı tankerler, 4 adet tanker şu an Hürmüz Boğazı'nı geçmek üzere. Yani bu da aslında piyasaları bir miktar daha rahatlattı. Piyasalar bir miktar daha olumlu karşıladı diyebiliriz.
0: Ediyorum. Bir de yapay zeka tarafıyla, gündemiyle ilgili önümüzdeki dönemde özellikle takip edeceğimiz bir başlık var mıdır? Kısaca o tarafa da değinir misin?
1: Aslında bugünün en önemli haberi Intel ve Apple arasındaki anlaşmaydı Didem ve Intel %10'dan fazla, premarkette de %9'a varan yükselişler göstermişti ve %10'dan fazla bir primle açıldı ama buradan gördüğümüz, grafikte de gördüğümüz Alphabet, Meta, Microsoft ve Amazon tarafında da ciddi bir haber akışı var ve hisselerini destekleyen en önemli güçlerden biri olan aslında hisse geri alımlarının en düşüklük çeyreği geçirdiğini söyleyebiliriz, birinci çeyreğin. Ve bu geri alımlar aslında şirketlerin dolaşımdaki hisse payını düşürdüğü için, hisselerin dolaşımdaki payı düştüğü için hisse price'larını, fiyatlarını bir miktar daha yükseltiyordu. Ve aslında baktığımızda Microsoft hariç birinci çeyrekte hisse geri alımı yapan olmadı 4 büyük şirket arasından. Ve geçtiğimiz verilere baktığımızda ise özellikle Alphabet'in veri merkezlerini finanse etmek için 85 milyar dolarlık bir hisse satışı planladığını söyleyebiliriz bu şeyde, bu dönemde. Ve Meta'nın da buna benzer bir içerik açıkladığını söyleyebiliriz. Burada Apple ayrışanlardan oldu. Çünkü Apple'a baktığımızda büyük veri merkezleri yatırımlarını hisse satımlarıyla desteklemek yerine yaptığı anlaşmalarla beraber daha da büyüterek kendi içinde veri merkezi yatırımlarını, yani CapEx harcamalarını destekliyor diyebiliriz Didem.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif. Sana kolaylıklar diliyorum. Biz de artık kapanışa doğruya reklamlarla devam edeceğiz. Buyurun.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
0: BBVA. Reklam.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: kapanışa doğru devam ediyor efendim ve reklamı öncesi de anons ettiğim üzere stüdyoda bana bugün Gigant Swiss Consulting Yatırım Danışma Kurulu üyesi Aysun Karaytu eşlik ediyor. Aysun hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didemciğim.
0: Nasılsın?
1: İyiyim sen?
0: Ben de iyiyim. Resmimizde paylaştık. Altına soruları bekliyoruz değil mi? Piyasalara ilişkin tabii çok fazla aslında gelişme var. Eminim ki izleyicilerimizin de merak ettiği birçok başlık var. Hem varlık sınıfları ile ilgili, yatırım araçları ile ilgili ne yapabiliriz, ne yani nereye yönlenmeliyiz konusu önemli ama dün Fed'i takip ettiğimiz için ben doğal olarak önce senin bu Kevin Warsh'un ilk artık faiz toplantısından sonra yaptığı açıklamalarla ilgili

0: açısından şu an zaten minimum bir faiz arttırımı artık netleşmiş gibi görünüyor. Tabii burada önemli farklılıklar olacak. Yani Powell dönemiyle Walsh dönemi arasında gerek basın toplantıları, gerek dot plot sistemi, gerek bilanço politikası, veri kaynakları, verimlilik, istihdam, daha çok istihdam ön plana çıkarken son zamanda artık bundan sonra enflasyon ön plana çıkacakmış gibi görünüyor. Bu çok çok önemli. Fed açıklamasının artık daha çok kısa olduğunu fark ettik. Çünkü Powell döneminde daha uzun açıklamalar olduğunu biliyoruz hepimiz. Artık görünen o ki fiyat istikrarını sağlayacağımız bir dönemin başlangıcındayız. Çünkü Walsh'un tam olarak istediği şey artık fiyat istikrarını sağlamlaştırmak. Ve Walsh der ki bundan sonra artık piyasalar Fed'in ne yapacağını tahmin etmeye kalkmasın. Çünkü daha çok verileri izleyerek pozisyonlanmayı tercih etsinler. Bu da piyasalara ne getirecek? Daha yüksek volatiliteyi piyasa oynaklığına getirecek. Daha fazla sürpriz hareketleri beraberinde getirecek. Ve daha fazla fiyat hareketlerini de gözlemleyeceğiz. Bu bağlamda zaten biraz önce sorduğun o varlık sınıfları daha volatil olacağı için başta ABD tahviller olmak üzere biliyorsun ilk etkisinde 17 bas puanlık bir artış olduğunu gözlemledik 2 yıllıklarda. 10 yıllıklarda ise 7 bazlık puanlık bir artış olduğunu gözlemledik. Demek ki daha çok volatil olacağından mütevellit ve dolar daha fazla değerli bir dönem içerisine yeniden girdiğinden dolayı da tabii ki bu başta teknoloji ve büyüme şirketleri olmak üzere baskı yaratacaktır. Altın ve değerli madenler üzerinde baskı yaratmaya bir süre daha devam edecektir. Ne taraf olumlu olacak? Tabii ki başta dolar, ABD tahvilleri, güvenli bölge ve diğer pozitif baktığımız yerde görece olarak bankacılık sektörü daha pozitif etkilenecek.
1: Şimdi bu bahsettiğin taraflardaki etkiyi zaten görüyoruz. İşte dolar endeksi 100.5'un üstünde diyeyim ben. Hani 101'e doğru gider mi bekliyor musun o bilmiyorum ama euro dolar paritesi 1.15'in zaten altına geldi. 10 yıllık tahvilde 4.42'ye gerilediğini görüyoruz getirinin. Şimdi burada tabii hisse senedi tarafı ile ilgili merak edilenleri de biraz açmak isterim. Riski varlıklardan bir miktar belki uzaklaşmak isteyenebilir bu dönemde onu anlıyoruz ama Nasdaq mesela %2 yukarıda bugün evet. Şu dakikalarda. Dow Jones %0.40, S&P'de de %1'lik bir yükseliş var. Özellikle böyle grafiksel olarak baktığında buralarda böyle bir hani kilit bir dönemde miyiz? Mesela S&P 500'de bir 7400 takip ediliyordu. Altı karanlık mı, üstü daha mı açık? Hani bu tip böyle öne çıkartabileceğin seviyeler var mı bu endekslerde?
0: Bizim S&P tarafında 7800 2026 kapanış beklentimiz. Hı-hı. Oradaki büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü aslında her ne kadar önümüzdeki dönemde faiz artışları büyüme üzerinde baskı yaratacak olsa da ve büyüme öncülü şirketleri baskılayacak olsa da bu daha sonraki bir hareket beklentisi. Yani bugünden yarına değil. Hani bir faiz artışı olacak ve veriler de bunu desteklemeye devam edecek ve piyasa yeniden bir faiz artırımını beklenti içerisine alacak ve Fed de ikinci bir faiz artırımı 2027'nin başında yapacak. Ondan sonra burası baskılanır. Yani S&P içerisindeki şirketlerin aslına bakarsan sadece teknoloji tarafının değil büyüme öncülü şirketler tarafından da büyüdüğünü yatsımamak lazım. Mesela perakende satışların güçlü gelmesi yani 0.5 bekleniyordu 0.9 geliyor olması normal şartlar altında ABD tüketicisinin hala daha güçlü olduğunu gösteriyor. Yani ekonominin dirençli olduğunu gösteriyor. Bu da tabii ki başta yine büyüme gene aslına bakarsan dolaylı olarak sanayi tarafını olumlu etkilemeye devam edecektir. Yani ekonomi henüz faiz indirimi gerektirecek kadar yavaşlamış olmadığı için faiz artırımını bir anda fiyatlayan bir piyasa ama agresif bir şekilde değil çünkü hala gerçekleşmedi ve hala önümüzde 3 ay var ve 3 ay içerisinde oyun değiştirici gelişmeler olabilir gözüyle bakılıyor. Hala petrol fiyatları biliyorsun baktığında savaşın çıktığı dönemin üzerinde 78 dolarlarda ama mesela ateşkes öncesinde ateşkes olsa dahi bu kadar hızlı aşağı gelme beklentisi yoktu. Yani buradaki petrol fiyatlarının 80 dolarların altına gelmesi ve burada birden

0: fazla iş gücünde kalıyor olması, iş gününde kalıyor olması da aslına bakarsan pozitifi fiyatlamayı tercih eden bir piyasanın olduğu gerçeği.
1: Brent petrol 77'nin de altına geldi bu arada. Evet. WTI ABD tipi evet, petrolde gelmiş. Zaten 74'ün altını görüyordum. Şimdi faiz arttırımı konusunda zaten Eylül'e çekildiğini görüyoruz beklentinin fiyatlamalarda. O da dikkatimi çekiyor. Öte yandan bizim tabii değerlendirmeleri yaparken şunu da gördük. Mesela dün yani yıl sonu çekirdek enflasyon beklentisi yukarıya, büyüme beklentisi aşağıya yönlü revize edildi ABD için, ama genel olarak küresel büyümeyle ilgili noktalarda gelen raporlara bakıyoruz. Her yerde büyüme bir miktar aşağı yönlü revize edilirken Amerika'ya çok dokunulmadığını görmüştük. Evet. Dolayısıyla orada yine bir hani görece güçlü bir herhalde duruş var gibi anlamak mı lazım?
0: Şimdi iş gücü piyasasının yeniden sağlamlaştığını gözlemliyoruz. Evet. Burada aslında enflasyonu tetiklemeyen bir durum ücretler politikası. Ücretler politikası yukarı revize edilmediği için enflasyon tarafta ılımlı kalmaya devam ediyoruz. Ama diğer taraftan da K tipi ekonominin gelişimi desteklediğini gözlemliyoruz. Bu da büyümeyi dirençli kılmaya devam ediyor. Yani günün sonunda daha büyük montanlı yatırımların devam ediyor olması, daha küçük yatırımcıların ya da tüketicilerin daha az harcıyor olmasının önünde çok daha önemli bir etken olarak rol oynuyor. Bu sebeple ABD tarafında ekonomik gelişmeler sadece verilerle desteklenmiyor olsa da günün sonunda davranışsal olarak baktığında tasarrufun azaldığını, harcamaların da arttığını gözlemliyoruz. Hı hı. Bu da tabii ki dolaylı bir şekilde ekonomiye destek vermeye ve çarkın dönmesine yardımcı oluyor. Yani bütün bunlar aslında sektörel anlamda ya da endeks anlamında piyasanın gerçeklerinden çok ayrı bir şekilde tezahür etmeye devam ederken, diğer taraftan da kapekslerin artışını, yatırım iştahının artışını, sermaye artırımlarının artışını fiyatlayan bir S&P ve Nasdaq olduğunu da unutmamak lazım. Yani biliyorsun şey tarafında bir SpaceX rallisine bir ara verildi. Yani %5'lik bir çarşamba günü bir satış olduğunu gözlemledik. Ama çok normal, çünkü bir ara biliyorsun Meta'nın ve Amazon ve Microsoft'un değerinin üzerine çıktı. 2.65 trilyon dolar değerine kadar çıktı. Yani 135 dolardan 202 dolara kadar çıktı. Bütün bunlar 500 milyon hissenin yer değişimiyle gerçekleştirildi. Yani aslında oyuncu sistemden çıkmıyor. Daha fazla fırsat gördüğü, biz ona Big Dream FOMO diyoruz. Yani büyük hayallerin kaçırılma korkusundan mütevellit daha fazla fırsat gördüğü yere rotasyon yapıyor yatırımcı şu anda.
1: Bu rotasyon tanımını zaten sık kullanmaya başladık bu ara. Aslında endeksler içerisinde de benzer bir rotasyon oluştuğunu gözlemliyoruz. Hemen sorayım. Mesela şimdi bugün altın ve tabii bunları aslında şöyle ifade edeyim. İran-ABD anlaşması, bu savaşın sonlanması beklentisi, ki artık ona bayağı yaklaştık gibi duruyor ama bölgede de gerilimin son bulacağı anlamına gelmiyor bu maalesef. Keşke öyle olsa. Orada hep böyle bir hassas bir denge olacak gibi bir rezervde koymak lazım bir kenara. Fakat nihayetinde 28 Şubat'ta başlayan bu savaşın bitiyor olacağı gerçeği piyasaları bundan sonra nasıl etkileyecek? İşte petroldeki düşüşü görüyoruz. Altın 4254'e geriledi. Orada bayağı bir satışlar oldu aslında. 4000'i de aşağı yönlü test ettik geçtiğimiz haftalarda. Gümüşte bugün %1,5'un üzerinde bir satış var. Buralarda ne bekliyorsun sen bu andan itibaren? Yeni pozisyon alınabilir mi? Yoksa artık hani biraz büyümeyle bağlantılı olarak gümüş zaten çok cazip mi değil? Nedir genel olarak buradaki senaryo?
0: Şimdi burası, yani gerek altın gerek gümüş iki mevzuyu da çok fiyatladı. Birincisi faiz arttırımı mevzunu. Yani yaklaşık iki aydır hakikaten altın üzerindeki baskının, yani Mart'ın sonundan itibaren yaşadığımız baskının arkasında yatan gerekçe savaşın başlamasıyla birlikte enflasyonun yükselmesi, maliyetlerin artması ve doğal olarak da gerek piyasa eliyle gerek de merkez bankaları aracılığıyla faizlerin arttırılması mevzunu çok

0: sert bir şekilde fiyatladı. Yani 5600'lerden 4000'lere kadar gelen bir altın fiyatından bahsediyoruz. Eğer ki hakikaten bir ateşkes mevzu olursa, Hürmüz Boğazı açılırsa, İran petrol ihracatı yeniden başlarsa, orada dondurulan İran varlıkların açıklanması mevzu var maddeler arasında, bu hakikaten gerçekleşirse, nükleer müzakereler başlarsa, uranyum stokları konusu çözülürse, ki bu en önemli konu çünkü bunu aynı zamanda bir risk olarak da gözlemliyoruz. Jeopolitik riskler tamamen ortadan kalktı bir ortamda, faiz arttırımı mevzu da zaten bir faiz arttırımı yaklaşık olarak 2 aydır fiyatlandığı için buradan tepkisini verebilir mi? Verebilir. Evet, yani başka bir gündemden bahsetmiyor olacak olursak, yani uranyum stokları konusunda bir mevzuda anlaşılamayacak bir ortam oluşursa şayet, o zaman Hürmüz Boğazı açılsa dahi riskler bitmediği gerekçesiyle buraları hep böyle tampon bölge olarak, özellikle ABD tahvilleri ve dolarını tampon olarak kullanmaya devam edecektir. Bu da bize neyi veriyor? Belli bir aralıklar içerisinde bu dönem altında ve gümüşte hareket etme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Henüz bir trend oluşmadı yani.
1: Pekala. Şimdi vaktimiz de oldukça daralıyor bugün Aysun. Ama Ahmet Bey özellikle Euro-Dolar paritesiyle ilgili yorumunu soruyor. Bir, onun altını bekler mi Aysun Hanım diye. Tabii araya bir de istersen hani dolar TL nasıl görünüyor dışarıdan noktasında da bir değerlendirme yine rica ederiz senden.
0: Şimdi biliyoruz ki ECB faiz arttırmış olmasına rağmen aslında normal şartlar altında göçlenen bir Euro'dan bahsediyor olmamız gerekiyordu. Ama günün sonunda dünyadaki tüm varlıkların ve çoklu varlıkların dolar ile fiyatlandığını düşünecek olursak, güvenli bölge dolar kabul edilen ve hala rezervlerin büyük çoğunluğu dolar olan bir dünyada dolar faiz artışı demek, doların her ne kadar fiiliyatta ECB daha erken davranmış olsa da dolar lehine hareketlerin görülme ihtimalinin artacağını bekliyoruz biz. Yani yukarıda dolar endeksinde 101.70'e kadar bir hareket olabilir. 101.70'in üzeri biraz riskli dediğimiz bölge. O zaman çünkü dolar daha fazla güçlenecekse demek ki ortamda bir karışıklık beklentisi ya da yolunda gitmeyen bir şeyler, durum evet, vardır demektir. O yüzden oraya dikkat etmekte fayda var Euro doları da izlerken.
1: Dolar TL nasıl görünüyor?
0: Yani bizim tarafta tabii şöyle, Euro TL'de hemen ilk gün ilk etkisini çok net bir şekilde gözlemlemiştik hani ECB hareketinden sonra, ama Dolar TL tarafında bugün de evet rekor noktasında bir yükseliş, gerçi yani tarihin en yüksek seviyesine geldiğini gözlemledik, ama diğer para birimleriyle kıyasladığımızda görece daha dirençli, dirayetli kalmaya devam ediyor. Çünkü bakma hani Japonya'da da biliyorsun tabii, hani 30 yılın sonunda bir faiz artışı, dünya para birimleri ve özellikle güvenli bölge para birimleri de artık kendi doğasının dışında hareket etmeye başladı. İsviçre frangı keza, doğru, aynı şekilde Japon yeni, ABD doları bu kadar güçleniyorken bizim tarafta ya da bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar zayıflama olması çok da hani sürpriz olmazmış gibi. Evet.
1: Aysun çok teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür tekrar ederim. Bekliyorum çok her zaman elbette. Bu arada ufak bir not, tabii biz Aysun Karaytu'yla Türkiye'yi detaylı olarak hisse senedi piyasaları açısından vesaire konuşmuyoruz. Kendisi dışarıdan bir bakışla ancak hani gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde biraz daha Türkiye ile ilgileniyor. O yüzden hisse sorularınıza yanıt veremiyoruz burada. Aysun'la onu başka yayınlarda diğer konuklarımla yapmaya devam ederiz. Şimdi Spotify ile ilgili bir röportaj gerçekleştirdi Begüm Alkış. Çok da güzel bir röportaj oldu. Spotify'ın tüm pazarlardan ve aboneliklerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gustav Gyllenhammar'la görüştü Begüm Nur Alkış. Ve bakın neler çıktı, ne mesajlar geldi Spotify cephesinden. Bu röportajla birlikte kapanışa doğruyu noktalıyor. Bir araya gidiyoruz. Sonra da malumunuz seans notlarında tekrar buluşacağız.
2: Nasıl oluşturulduğuna dair şeffaflık konusunda endişelerin olduğunu görüyoruz. Peki Spotify bu süreci kullanıcılar ve sanatçılar için daha şeffaf hale getirmek ve güven oluşturmak adına ne yapıyor?
3: Spotify'ın platformda müziğin nasıl görüneceğine dair güçlü editoryal yönergeleri var ve popülerlik dinleyicileri nasıl dinlediğine göre belirleniyor. İşte bu platformdaki listeleri etkileyen şey. Ayrıca özellikle son bir yılda Türkiye'de müzik endüstrisinin tüm paydaşlarıyla birlikte birçok ustalık sınıfı düzenledik ve yürüttük. Bu sayede plak şirketlerine, menajerlere ve sanatçılara Spotify platformunun nasıl çalıştığını daha iyi öğretmek ve onları bilgilendirmek için çalıştık. Böylece platformu en verimli şekilde kullanabilsinler. Bugün Spotify for Artists platformunu kullanan 30 binden fazla Türk sanatçı var. Bu platform bir sanatçı olarak sizin de platformdaki içeriğinizden daha fazla değer elde etmenizi ve dinleyicilerinizle etkileşim kurmanızı sağlıyor.
2: Enflasyon ve ekonomik belirsizlik tüketici davranışlarını etkilerken bu konuda ne düşünüyorsunuz? Spotify'ın verileri bize kullanıcı davranışları hakkında neler söylüyor? Siz bu konuda ne görüyorsunuz?
3: Dünya genelindeki tüm pazarlarda abonelik hizmetimizde güçlü bir büyüme görüyoruz. Bizim için önemli olan bu aboneliğe sürekli olarak değer katmaya devam etmek. Böylece ekonomik koşullardan bağımsız olarak tüketiciler Spotify aboneliğine harcadıkları paranın karşılığını aldıklarını hissediyorlar. Bu da şirketimizin temel ilkelerinden birine bağlanıyor. Hizmetimizin tüketicilere zamanlarını iyi değerlendirdiklerini hissettirmesi gerekiyor. Yaptığımız bazı araştırmalar Spotify'ın tüm farklı küresel platformlar arasında kullanıcıların platformda vakit geçirdikten sonra en olumlu hislere sahip olduğu tek platform olduğunu gösteriyor. Ve biz de inanıyoruz ki eğer bir platformda vakit geçirip kendinizi iyi hissediyorsanız orada harcadığınız paradan da memnun olursunuz.
2: Peki yapay zeka hakkında konuşalım. Yapay zekanın müzik üretme maliyetini azalttığını görüyoruz. Yani yapay zeka ile üretilen içerikler giderek daha yaygın hale gelirken bu değişim müzik endüstrisinin geleceği için ne anlama geliyor?
3: Spotify bir platform olarak her zaman teknolojinin ve kültürün birleşimi üzerine kurulmuştur ve bu Spotify'ın temelini oluşturan çok önemli ikiliklerden biridir. Aynı anda hem küresel bir platformuz hem de yerel bir platformuz. Kullanıcıların müziği ücretsiz olarak dinleyebileceği bir ücretsiz katman sunuyoruz. Ayrıca çok sevilen bir premium abonelik katmanımız da var. Teknoloji ve kültür platformda her zaman uyum içinde yer aldı. Spotify, dünya genelindeki 760 milyondan fazla kullanıcısına tamamen kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için makine öğrenimi ve yapay zeka kullanımında en ön saflarda yer almaktadır. Yapay zeka teknolojisi bu işin tam merkezinde bulunuyor. Bu yüzden yapay zekayı daha iyi ürünler geliştirmek ve dünya genelindeki kullanıcılara deneyimi daha iyi yerelleştirmek için bir araç olarak kullandığımızı unutmamak önemli. Spotify kendi başına içerik üretme işinde değil. Bu işi hak sahiplerine ve sanatçılara bırakıyoruz ve onların haklarının korunmasını sağlamak için onlarla çok yakın bir şekilde işbirliği yapıyoruz. Türkiye'de son bir yıl içinde çok hızlı bir şekilde büyüyen doğrulanmış sanatçılar gibi sistemlerimiz var. Böylece bir kullanıcı olarak platforma girdiğinizde bunun gerçek bir sanatçı olup olmadığını ve gerçek bir insan profiline sahip olup olmadığını görebiliyorsunuz. Sanatçıları bu yeni dünyada korumak bizim için çok önemli ve aslında günümüzde toplumda yapay zeka deneyimleriyle birlikte insan kürasyonu, insan yaratıcılığı ve insan zevkinin daha değerli ve daha önemli olacağına inanıyoruz ve Spotify'da bunu kullanıcılara sunmak için çok iyi bir konumda.
2: Streaming platformlarda yayın gelirleri artıyor ancak birçok sanatçı hala telif hakları konusunda endişeli. Peki bu konuyu nasıl görüyorsunuz?
3: Yayın gelirleri 2025 yılında şimdiye kadarki en güçlü yılını yaşadı. Spotify müzik endüstrisine 11 milyar dolar kazandırdı ve temel misyonlarımızdan biri endüstriyi yayın ekonomisinin nasıl işlediği konusunda bilgilendirmek. Spotify şirketimize giren tüm gelirin 1/3'ünü hak sahiplerine geri ödüyor ve bu yüzden sanatçılar ve ekipleriyle birlikte yayın ekonomisinin nasıl işlediğini açıklamak için seminerler düzenliyoruz. Ve bizim için hizmete daha fazla değer katmak çok önemli. Çünkü bu şekilde hem abonelik fiyatlarını artırabiliriz hem de tüketicinin kazançlı çıkmasını, daha fazla değer elde etmesini ve hizmete ödeme yapmasını sağlayabiliriz.

0: Bu önemli bir unsur. Sanatçılara geri ödenen gelir söz konusu olduğunda teşviklerimiz tamamen onlarınkiyle uyumlu. Sanatçılar kazanırsa biz de kazanırız.
1: Peki yapay zeka çağında önümüzdeki 10 yıl içinde Spotify'dan neler beklemeliyiz?
0: Yapay zeka çağında bence Spotify'ın çok kullanıcı tarafından programlanabilen bir platform olduğunu hissedeceksiniz. Yani bir kullanıcı olarak size sunduğumuz deneyim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabileceksiniz ve Spotify'a deneyiminizin nasıl olmasını istediğinizi söyleyebileceksiniz. Bu inşa ettiğimiz ve kullanıcılara sunduğumuz yapay zeka deneyiminin çok önemli bir parçası. Bence ayrıca Spotify'ın dünya genelindeki kullanıcılara daha çığır açıcı ürün özellikleri sunduğunu da göreceksiniz ve yapay zeka bu özellikleri geliştirmemiz ve inşa etmemiz için bize büyük bir ivme kazandırıyor. Ayrıca bu özellikleri farklı dillerde ve farklı kültürlerde dünya genelindeki kullanıcılara çok daha hızlı bir şekilde sunmamıza da yardımcı oluyor. Türkçe zaten platformda ilk 10 dil arasında yer alıyor ve çok çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu yüzden bizim için yapay zeka dünya genelindeki kullanıcılara daha heyecan verici deneyimleri daha hızlı bir şekilde yerelleştirip sunabilmemiz için bir itici güç.
2: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Bloomberg ET Radyo.

reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: 800 gördük. Bu dakikalarda da 14.788 puan seviyesindeyiz. Yani zirveye hayli yakınız, gün içi yükseğe. Ve işlem hacmi de 186 milyar lira oldu. Dünün %6,5 düzeyinde üstüne çıktığımızı söyleyelim. Dolar TL'de yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz. %0,13 düzeyinde. Elbette dolar endeksindeki 100'ün üzerine taşınan hareketi de burada paylaşmak lazım. İçeride dolar TL 46.44.50'de. Euro dolar paritesi 1.15'in altına geldi. %0,23'lük geri çekilmeyle 1.14.74'te. Euro TL 53.28.88'e kadar geriledi. %0,90'lık bir düşüş var. Ve dolar endeksinde de 100.65'i görüyoruz. Avrupa borsalarına bir bakalım. İçeride bizde bankacılık önderliğinde iyimserlik devam ederken Londra tarafı Avrupa'da negatif ayrışan tek endeks oldu şu anda. En azından ekrana yansıdığı ölçüde Londra'da %1,19'luk bir geri çekilme var. Ve burada tabii bugün İngiltere Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı ardından konuşulanlar önemli. Bunları değerlendiriyor olacağız. Ama öte yandan Paris Kakaran 40 endeksi %0,36, Frankfurt DAX benzer şekilde %0,37 ve İtalya'da da FTSE MIB %0,20'ye yakın bir primle yeşil tarafta yerini koruyor. Ve ABD borsaları burada da yine 17'deki buluşmamızdan bu yana primlerin biraz daha arttığını söyleyelim. S&P 500 %1,06, Nasdaq %1,33 yukarıda. Dow Jones tarafı ise %0,60'lık yine yükselişle yeşil tarafta. ABD tahvillerinde de alımlar var. Her 3 vadede birden. Burada özellikle son 45 dakika içerisinde ABD 5 yıllıklardaki artan alımlar belki ifade edilebilir. 4.20-23'e kadar geldi ABD 5 yıllık tahvilin getirisi. 2 yıllıkta 4.14.70 seviyesine düştüğünü görüyoruz. Getirinin 10 yıllık tahvil tarafında da 4.42.96'ya geldik. 4.43'ün bir miktar daha altındayız. Ve MTI ile Bitcoin tarafında petrolle başlayalım ilk olarak. $77 sınırına kadar geldik Brent petrolde, %3,20 aşağıda. Ve ABD tipi ham petrol $74.12 işlem görüyor. Oradaki geri çekilme de %3,5'un biraz üstünde. Bitcoin %0,75'lik gerilemeyle $63.884'dan işlem görüyor. Gümüşteki satışlar biraz daha hızlandı. Onu da hemen ekleyeyim. %2,63'lük bir düşüş var şu an. $66.17'deyiz. Ve spot altın son olarak orada da %0,32 dolayında bir gerileme var. $4.243'da spot altının mevcut fiyatı. Rakamlar böyle. Sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim şimdi ve Sabancı Holding ile başlayalım. Sabancı Holding, Akçansa'daki %39,72 oranındaki paylarının Heidelberg Materials AG'ye devrine ilişkin işlemleri tamamladı. Şirket satıştan $427.9 milyon gelir elde ederken bedelin tamamının peşin olarak tahsil edildiğini açıkladı. Europower'la devam edelim. Europower Enerji'nin sermayesinin yaklaşık %8'ine karşılık gelen payların hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışında pay başına fiyat 79.25 lira olarak belirlendi. Son olarak Yapı Kredi. Yapı Kredi Bankası iki farklı yatırımcıyla toplam $700 milyon tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı ve hazine işlemleri gerçekleştirdi. İşlemlerin vadeleri 10 ila 12 yıl arasında değişiyor. Seans notlarında kısa bir reklam arası, ardından Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
8: Aklım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yola devam etmeden hemen önce sizlerle paylaşmak istediğim yine özel bir röportaj var. Sevgili Burak yaptı bu röportajı ve Şişe Cam Genel Müdürü Can Yücel ile konuştu Uluslararası Cam Konferansı'nda. Ve buradan çıkan önemli mesajlar olduğunu hemen söyleyelim. Röportajımızı izleyelim, ardından Mehmet'le yola devam. Buyurun.
2: 40 yıldır bu konferans düzenleniyor. Bugün yaklaşık 350'ye yakın yabancı katılımcı var. 450'nin üzerinde de toplam katılımcı. Senelerdir yaptığımız bu konferans uluslararası nitelikte cam sanayinin sorunlarını tartıştığımız ve nereye gideceğimizi konuştuğumuz önemli bir birliktelik, bir toplantı.
3: Şimdi 2026'nın neredeyse yarısına geldik. Dolayısıyla toparlanma görüyor musunuz? İlk işaretlerini hangi coğrafyada ve hangi segmentte görüyorsunuz?
2: Baktığınızda aslında yine global bir şirketin hani yöneticisi olarak cevap vereyim. Toplanma dünyanın her yerinde farklı şekillerde gerçekleşiyor veya bekliyoruz diyeyim. Mesela Hindistan coğrafyasında baktığınızda Hindistan dünyanın pek çok yerinden farklı olarak çok daha iyi bir büyümeyi hala gösteriyor. Amerika bütün olan bitene karşın kendi içinde iyi bir performans sergilemeye devam ediyor cam sanayicisinden baktığınızda. Avrupa beklentilerimizin bir miktar gerisinde ama Türkiye'deki talebi de biz hala canlı olarak değerlendiriyoruz.
3: Can Bey, yeni açıkladınız. Hayırlı olsun demek istiyorum. Şişe Cam'ın Türkiye'deki kaplamalı cam hattı Tarsus dahil 3 hatla birlikte dünya genelinde cam kapasitesi 48.1 milyon metreküp yıla çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Tesisle başlayalım.
2: Yani Tarsus'ta başlarsak aslında Tarsus bir tesisin ötesinde bir kompleks bizim için. Tarsus tesisimizin içinde hem bir düz cam hattımız var, hem enerji camları ürettiğimiz bir hattımız var, hem de aynı zamanda bir kaplama hattımız var. Artı bunu destekleyen diğer yan tesislerle birlikte Şişe Cam'ın belki en büyük yeni komplekslerinden, en modern komplekslerinden biri. Tarsus'un hikayesi sadece yeni bir hat olmaktan ibaret değil. Biz burayı açarken konum itibariyle biliyorsunuz bizim Mersin'de de işletmelerimiz var. Oradaki limana da yakınlığı itibariyle lojistik bir merkez olarak düşündük. Kurulduğu tarihte sadece Türkiye'yi değil aslında yakın doğu olmak üzere o coğrafyayı beslemek üzere ayağa kaldırdığımız bir tesisti. Bugün komşularımızda İran, Irak, Suriye'deki gelişmelerin tabii ki etkisini yaşıyor. Ama tesisi faaliyete geçirdik. Tesis yurt içindeki talep artı bizim belki o dönemde öngörmediğimiz Amerika gibi yeni oluşan pazarlardaki talebi karşılamak üzere faaliyetlerine devam ediyor. Bildiğiniz üzere biz orada enerji camları üretiyoruz. Yaklaşık 50 milyon metrekarelik bir enerji camı kapasitemiz var. Bu kapasite de Türkiye'nin aslında enerji ithalatının en önemli koruyucularından olan yenilenebilir enerji. GES tesislerinin, panellerinin üretimi için önemli bir girdi. Bu tesiste de bugün baktığınızda Türkiye'deki talebin tamamını neredeyse karşılayacak kapasitenin biz önemli bir parçası haline geldik.

0: Araştırma masasından Mehmet Özdemir geldiği yerini aldı. Önünde rapor var. Çok dikkatli bir şekilde onu okumaya, notlarını almaya devam ediyor. Birazdan paylaşacak bizlerle de diye bekliyoruz. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Biraz önce Burak Karagöz'ün gerçekleştirdiği Şişecam röportajını Can Yücel'le paylaştık. Bugün orada zaten ilginç fiyat hareketleri de oldu. Yani oldukça hareketliydi Şişecam. Şu anda da galiba %5 civarında yukarıda. İstersen bir oradan başlayalım. Hani içeriden bir not olarak röportajla da bağlamış oluruz. Neler izledin bugün sen o tarafta?
1: Güne zaten kuvvetli başlamıştı. %2'ler, 2,5'lar civarında yanlış hatırlamıyorsam Didem. Sabah saatlerinde primler %3'e neredeyse dayanmıştı Şişecam tarafında. Bir kap açıklaması o tarafta. İşte özellikle Tarsus tarafındaki yeni yatırımın devreye girmesi. İşte kaplama şeyin kapasitesinin bir miktar daha yükseleceğine ilişkin beklentiler derken özellikle genel müdürün açıklamalarının ardından da primlerin bir miktar daha katlandığını görüyoruz ki buradaki yeni yatırımlar özellikle yatırımcılar için bir katalist olmuş gibi gözüküyor. Evet. %5'ler civarında ki şunu da dikkatini çekeyim. Bugün belki yine bu Şişecam gündeminden ziyade bankacılıkla birlikte başlayabilirdik seninle. Tabii. Sanayinin %1 sadece yükseldiği, yani %1 falan diyoruz çünkü bankalar günlerdir, 3-4 gündür ciddi anlamda sanayinin üzerinde zaten performans gösteriyor ama Şişecam ona rağmen sanayi endeksinin de üzerinde bir performansla %5'ler 6'lar civarında. Çok da böyle hani belki işte ağırlık ve derinlik anlamında söylüyorum. Bu tarz hareketleri görmediğimiz bir hissedir Şişecam tarafı. Ama bu hisse, bu gelişmeler, bu yeni yatırımlar, faaliyete alınan durum ne zaman ya da ne kadar daha katalist olabilir onu yakından takip etmek lazım ama zaten çok uzun süredir de bu tarafta gezinen biraz daha fiyatları yakından takip ediyorduk. Özellikle son çeyrek bilançosuna baktığımız zaman ABD satışlarında bir miktar daha geri çekilme vardı ki zaten küresel, yani küresel talepin zayıflığına bağlı olarak buradaki toparlanma gerçekleşir mi onu biraz daha yakından takip etmek lazım. Ama Didem bugün hisse senetleri tarafında da yani genel olarak nereye baksak Avrupa'yı belki biraz daha dışarıda bırakabilirsin ama hem ABD tarafında hem de Türkiye tarafında fena bir performans yok. Yine bugün 14.800'lerin üzerine geldik. Yani şey, günün en yükseklerindeyiz neredeyse.
0: Evet
1: yani.
0: Öyle. Şimdi bu arada Şişecam'la ilgili olarak bahsettiğimiz bu hani hikayenin yarattığı fiyatlama teması aslında belki bundan sonra da eğer şu savaş gündemini geride bırakabilirsek biraz daha makroekonomik dengelere ve oradaki beklentilere paralel olarak oluşabilecek hem satış hacimleri, işte cirolar, karlılık, yeni yatırımlar, yatırımların geri dönüşü gibi daha operasyonel katkıların şirketlerdeki hisse performansını nasıl etkilediğini takip edebileceğiz. Ama kesinlikle bir süredir bu temanın uzağındayız tabii ki, evet, jeopolitik risklerin yarattığı o havadan ötürü. Şimdi sen bankacılıktan bahsettin, sanayiden bahsettin, ulaştırmada %1.95 yukarıda. Evet. Yine istersen biraz oradan hani katkılar noktasından devam edelim. Ben de bu ekranı ona göre ayarlayayım.
1: Katkılar tarafında evet.
0: Aselsan yine ilk sırada bugün. Buradaki hikaye ne?
1: Aselsan tarafındaki momentum bugün 400 liranın da üzerine doğru geldi. Fiyatlamaya baktığımızda aslında yani savaş, jeopolitik gündeme ilişkin çok da böyle paralel hareket etmediğini görüyoruz Aselsan tarafının. Zaten hali hazırda uzun dönemdir bir momentum var. Bu arada Didem, bu momentum biraz daha emsallerinden de pozitif ayrışmasını sağlıyor. Çünkü özellikle Avrupa'daki savunma şirketlerine bakalım. Hatta Amerika'daki büyük Lockheed Martin'lere falan, oralara da bakalım. General Dynamics'leri falan. Onlarda çok böyle bir hareket yok. Yani nasıl bir hareket yok? Yılın başından bu yana, bir özellikle savaşın başından bu yana çok ciddi bir şekilde primlenemediler. Orada biz 2025 yıllarında böyle bir rally görmüştük savunma şirketlerinde. Özellikle işte Avrupa'nın bu savunma bütçesini ciddi anlamda yukarı doğru çekebileceği beklentileri zaten bu şirketlerin backlog tarafını şişirmişti hali hazırda. Ama artık bunun bir miktar daha nakite dönme beklentileri ya da bu nakit biraz daha gecikir mi beklentileri, Avrupalı savunma şirketlerinde falan bu performans yok. Sadece belki şuna parantez açabilirim. Yeni nesil işte drone üreten biraz daha İHA SİHA tarafında kendini geliştirmiş daha küçük sermayeli savunma şirketlerinde bir performans var. Bunu okey, buna herhangi bir şey itirazım yok ama bu savunma özellikle bu performans Aselsan tarafında pozitif şekilde ayrışıyor. Şunu demeye çalışıyorum yani. Biraz daha savaştan bağımsız, daha uzun vadeli, artık biraz daha işte bu küreselleşmeyi bir miktar daha terk ettiğimiz ortamda biraz daha uzun vadeli bakılıyor.
0: Yine hikayesel belki
1: hikayesel,
0: de bakılıyor.
1: Hikayesel kesinlikle.
0: Tabii orada hani dışarıdan bakan biri olarak bazen işte Lockheed Martin örneğini verdin mesela. Hani öyle bir firmayla, şirketle mukayese edildiğindeki değerlemeler, çarpanlar, bunlar bir yerde nasıl okunmalı, nasıl yorumlanmalı konusunu da yine zannediyorum araştırma analistleri oturup biraz değerlendiriyor ve düşünüyordur değil
1: mi? Evet, yani burada Aselsan'ın çarpanlarına da baktığımızda aslında hala işte 411 liralık çarpanlara, işte 411 liradaki cari çarpanlar çok da ucuz olmadığını zaten bize söylüyor. Evet. Biz bunu çok uzun süredir söylüyoruz ama bir hissenin çok işte değerlemelerinin ortalama ya da tarihsel ortalamanın üzerinde olması da oradaki iştahı zayıflatmıyor. İşte örnek Aselsan orada 350 liranın altına gelmeyen, buralarda bir

0: biraz daha tutunmaya çalışan. Bugün tekrar 411 liranın üzerinde. Zaten Borsa İstanbul'un en değerli ve endekste en ağırlığa sahip, en yüksek ağırlığa sahip şirketi. Ama bugün 62 puan kadar yukarı çekiyor. Zaten destek finans faktöring var 55 puan civarında Didem. Onundan sonra biraz daha yerini işte bankalara, hizmetler şirketlerine, hizmetler derken hem bugün gıda perakendeciliği hem de ulaştırma tarafını sen bahsettin. Hı hı. Türk Hava Yolları'nı 6. sırada ben görüyorum. %2 civarında bir şey. Yukarı doğru hareketli.
1: 15-16 puanlık bir katkı
0: evet,
1: var.
0: Yani Didem bu işte baskılar tarafına da baktığımız zaman işte TÜPRAŞ'ın %1.5-1.2 civarında bir geri çekilmesi var. Europower'da bir taban hem de GESAN tarafında bir taban hareket görüyoruz o tarafta. Enerji falan hani bunları bir miktar daha söyleyebiliriz. Ama şunu söyleyeyim sana. Dün gerçekten hani seninle FED öncesinde burada konuşmuştuk. Ben biraz daha böyle değişiklik ve hani dikkatli takip edeceğimi zaten söylemiştim. Şunu söyleyeyim, o dikkatli takip ettiğime gerçekten değdi. Birçok mesaj çıkardık oradan. Piyasalarda bir miktar daha mesaj çıkardılar. Ama oradaki dünkü özellikle yeni Şahin FED ve iletişim şeklini değiştirebilecek reformist FED beklentileri tahvil piyasalarında daha derin bir karşılık buldu. Ve Didem bugün Nasdaq tarafında tamam işte anlaşmalar işte Apple ile Intel arasında anlaşma vesaire hani bunları bir miktar daha dışarıda bırakıyorum ama S&P 500 yine 7500'ün üzerinde şu dakika. Dow Jones tarafında primler bir miktar daha sınırlı. Yani hisse senetlerini çok da bozmuş gibi gözükmüyor.
1: Gözükmüyor.
0: Neden? Brent petrole bakalım. 77 dolar. Yani 77 doların da hatta aşağısına gelecek. Her gün Didem buraya geliyoruz akşam 5'te, 5-6'da yayın yaparken Brent petrol %5 aşağıda, %4 aşağıda, %6 aşağıda 77 dolar sınırına kadar geldik. Şimdi buradaki raporlar ve beklentiler bir miktar daha önemli olacak önümüzdeki döneme ilişkin. Ama Goldman Sachs der ki bugün yayınladığı raporda Hürmüz hemen bugünden yarına tamamen açılsın, mayınlar temizlensin ve faaliyete geçsin. Savaş önceki seviyelerin ancak %70'ine geri dönebilir diyorlar. 13 milyon varilik burada bir artış beklentileri var. Dolayısıyla bu iyi bir kapasite artışımdır. Tabii ki şu seviyelerden evet iyi bir kapasite artışıdır ama tortularında hala bir miktar daha kaldığı bir fiyatlama görünümünü çiziyor. Zaten hala raporlarda da biz Didem böyle çok işte ya bullish dediğimiz o hani çok yükseliş yönlü bir miktar daha iştahın tam yerinde olduğu özellikle bu Dünya Bankası, IMF gibi daha kurumlardan bunları hala göremiyoruz. Hala biraz daha temkinli olmanın altını çiziyorlar.
1: Tabii.
0: Ama tabii piyasalar çok dinliyor mu o şeyleri? Yani şu an Wall Street'e bakarsan çok da dinlediğini söyleyemem.
1: Evet, yani Wall Street'te %2'nin üzerinde tekrar Nasdaq, S&P'de %1'in üzerindeyiz, Dow Jones'da %50 falan. Yani oralarda bir iyimserlik var. Evet, çok da hani kendini bırakmıyor piyasalar o tarafta.
0: Evet.
1: Şimdi biz yine içeriden özellikle yabancılar tarafında ne oldu ne bitti kısmına da çok kısaca bir değinelim istersen. Çünkü aslında bir Fitch gelişmekte olan ülkeler raporu var ki sen de yayın öncesi biraz daha ona detaylı bakıyordun.
0: Evet.
1: Onunla ilgili notlarını isteyeceğim. Şimdi geçen hafta 117.8 milyon dolarlık bir hisse satışı olmuş yabancılardan.
0: Evet. Tahvilde
1: değil mi?
0: Alım var ama bu tarafta.
1: Tahvilde alım var. Şimdi
0: evet.
1: Yani ama peki şimdi tahvildeki alımları normalde biz hep daha büyük montanlı ve daha önden geldiği takdirde harika, iyi bir sinyal deriz piyasalar için. Ama bir süredir de biraz aslında gerideydi yani hani tahvil tarafında öyle çok büyük bir heyecan yoktu.
0: Evet.
1: Ne kadar almışlar? 485.
0: Evet, 485 milyon dolarlık bir alım var o tarafta. Tabii hani yılbaşında falan hani yeni yıl tarafında biz 2 milyar TL
1: yani
0: dolarların
1: 29
0: üzerinde şey falan girişler falan da görmüştük ama işte 485 milyon dolar üst üste 3-4 haftalık biz bu tarafta çıkış serisini görüyorduk
1: evet.
0: Tahvil tarafında. Şu anda zaten ekrana geliyor ama işte yaklaşık 5-6 haftanın en yüksek seviyesinde 500 milyon dolarlık bir alış var o tarafta ki ondan
1: öncesinde
0: tamam
1: gelen satışlar
0: evet,
1: da yani
0: tamam
1: hani
0: diyecektim. İnanılmaz bir o tarafta tahvil tarafında çıkışlar vardı. Ama dün en azından geçtiğimiz hafta bir miktar daha alım tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Hisse senedi tarafında da belki o bu arada geçtiğimiz hafta belki de ben programlarda haftanın 5 gününde her gün BOFA'nın satışları şöyle evet, oldu, böyle oldu deyip sürekli bunu dile getiriyordum yayınlarda. O 850 milyon dolarlık o neredeyse tarihi satışı görmüştük. Onun ardından o biraz daha dinmiş gibi gözüküyor. Evet. Bu hafta bir miktar daha alıma geçilebilir mi? Şimdi bugün mesela Yapı Kredi tarafında, aracı kurumlar tarafında ciddi bir alım olduğunu bu tarafta takip ediyoruz. Bankalara baktığım zaman Bank of America bazı banka tahtalarında alımda falan. Bunun belki bu hafta en azından sınırlı da olsa pozitife dönmek ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki. Hemen rapordan bahsedelim hemen, istersen. Evet. Kalan süreyi öyle değerlendirelim
0: evet,
1: istiyorum.
0: Evet. Ben şimdi Fitch Rating'in gelişen ülke piyasalarına ilişkin bu sektörlerine ilişkin bir görünümü var ki onlardan biraz daha bahsedeyim ki burada son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte, savaş gelişmeleriyle birlikte gelişmekte olan ülkeler genelinde daha yüksek bir sektör görünümünü, payını kötüleşme eğiliminde olduğunu söylüyorlar Fitch Ratings tarafı. Bu etkiler özellikle Çin'in ekonomik dayanıklılığından daha geniş çapta hissediliyor. Çin'in ciddi anlamda burada hem rezervlerinin son dönemde zaten bir miktar daha şoktan özellikle korunma çabasında olduğunu yakından takip etmiştik Didem. Ama 2026 gelişmekte olan sektör görünümlerinin önceki takvim yılına kıyasla altta yatan koşullarının genel ileriye dönük değerlendirmeleri ki onun özellikle bir grafiğini de hazırlamıştım. Şeyden sonra verebiliriz. Burada değerlendirmeleri yaklaşık 1/3'ü artık kötüleşme eğiliminde. Aralık 2025'teki ilk değerlendirmeler ki burada özellikle sağdaki taraf Aralık 2025'ten bir miktar daha kötüleşiyor tarafının arttığını yakından takip ediyoruz. Bu görünümlerinde yalnızca %13'ü kötüleşme eğilimindeydi Aralık'ta. Bu 17 görünümü düşürdükleri ve yalnızca 2 sektörü yükselttikleri 2026 yılı ortası güncellemelerinin ardından geliyor. Kalan EM sektörleri görünümlerinin de tamamının nötr olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ülkeler ekonomik büyümeyi, enflasyonu ve tahvil getirilerini etkileyen çatışma yansımalarıyla ve jeopolitik risklerle karşı karşıya kaldığından bahsetmişler ve bunun etkilerinin ne vadede görülebileceğinden ya da ne vadede geçebileceğinden bahsetmişler ama Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika tarafında sektör görünümlerini kötüleşme eğilimiyle değiştirmişler. Çin tarafı özellikle güçlü ihracatın büyümeyi sürdürmesi ve dezenflasyonun sona ermek üzere görünümüyle ülke sektör görünümünü nötre yükseltebilen tek bölge Çin bu tarafta Didem. Hemen kısa vadede Türkiye ile ilgili ne demişler? Gayri safi yurt içi hasılan büyümesinin düşmesi beklentisiyle Orta Doğu ve Türk bankacılık sektörü görünümlerini kötüleşme eğilimine düşürmüşler. Bu varlık kalitesinde ve karlılığa baskı etkileyebilir. Bununla birlikte piyasa erişiminin başlangıçta beklenenden daha dayanıklı çıktığını itiraf ediyorlar ve büyük olasılıkla bu şekilde kalmayı sürdüreceklerini de söylemişler.
1: Önemli noktada zannediyorum o. Evet. Yani biraz daha yine dirençli kalmasını bekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: Mehmet.
0: Ederim.
1: Yarın görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: ben gidiyorum üzere. Şimdi piyasayı kapatmaya. Buyurunuz efendim.
2: Reklam.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti,
1: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Aslında yükselmek güvenli liman talebini göremedi altın. Şimdi savaş bitti ama yine de enflasyon hala yüksek Amerika tarafında. Aynı zamanda faizin daha uzun zaman yukarıda kalacağına yönelik beklentilerin yükseldiğini gördük. Şimdi dünkü projeksiyonlarda bu senenin sonlara kadar faiz arttırım, 25 bas puanlık faiz arttırım beklentisi ortaya çıktı FED üyeleri tarafından. Zaten piyasanın beklentisi paralel olduğu için çok da yani aşırı büyük bir etki yaratmadı diyebiliriz negatif yönde. Ama yine de yani kıymetli metaller tarafındaki baskının devam ettiğini gördük. FED Kevin Warsh'un ilk toplantısında da aslında komünikasyon yani iletişim konusunda biraz daha değişiklik yapmak istediğini açıkladı. Daha kısa bir metin paylaştı. Bundan sonra projeksiyonları paylaşmak istemiyor tarz açıklamaları duyduk. Burada bence önümüzdeki günlerde, önümüzdeki senelerde daha doğrusu yani dönemde FED üyelerin açıklamaların yani konuşmaların daha önem taşıyabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu basın toplantılarında çok güzel detayları duyamazsak. Benden bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar sizlere.
3: Makoto, çok çok teşekkür ediyorum sana bu değerlendirmeler için. Hepinize sevgiler, selamlar diyelim ve seans notlarını burada noktalayalım. Yarının ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere. Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz bugün. Doğal olarak her perşembe olduğu üzere bizden ayrılmayın.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kalanlar başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Gelin hemen bu saat diliminde oluşan fiyatlara birlikte göz atalım. İçeride BIST 100'ü birlikte kapattık az önce. %2.82 yükseldi bugün BIST 100 endeksi ve kapanışı da gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 14.827'den tamamladı. 202 milyarlık işlem hacminde özellikle bankacılık endeksinin performansı öne çıktı. %3.60 oranında bir prim olduğunu gördük. Burada da Akbank, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası gibi bankaların puansal katkılarda öne çıktığını takip ettik. Dolar TL'de 46.44.56 seviyesine gelindi bugün, %0.13'lük bir artış eşliğinde. Euro dolar paritesinde 1.15'in altına doğru yaşanan salınımla birlikte aslında dolar endeksinin de 100 üzerindeki seyrinin güçlendiğini takip etmiştik. Euro TL 53.31.99'a gerilerken euro dolar paritesi de 1.14.80'e geldi. Avrupa borsalarında Londra negatif ayrışıyordu. Bu tabloda bir değişiklik yok. Bu dakikalarda da yine orada %1.14'lük bir düşüş var. Paris %0.35, Frankfurt'ta yine keza %0.35, İtalya'da da %0.37'lik yükselişler olduğunu ve bunların detaylarını birazdan Ceren'in bizlerle paylaşacağını hatırlatayım. Dow Jones tarafına bakalım. ABD borsaları dediğimizde ilk sırada o var. %0.35'lik daha mütevazi bir yükselişten bahsediyoruz Dow Jones'da. S&P 500 %0.91 artıyor. Nasdaq'ta ise %1.26'lık bir yükseliş olduğunu söyleyelim. Ve ABD tahvilleri, burada da alımlar var. 10 yıl

0: Yıllık ve 5 yıllıkta son buluşmamızdan bu yana biraz daha hızlanan alımlarla birlikte 10 yıllık tahvilde getiri 4.42-37'ye, 5 yıllıkta da 4.19-70'e kadar geriledi. 2 yıllık tahvilin getirisi de yine burada da gözlemlenen alımlarla birlikte 4.14-49'da. Ve son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı. Burada özellikle doğaldır ki uzunca bir süredir petrol tarafıyla başlıyoruz. Bugün özellikle 77 doları da aşağı yönlü sınayan bir Brent'ten bahsediyoruz. %3.19'luk bir geri çekilme, 77 dolar sınırındayız şu an. ABD tipi ham petrolde ise %3.82'lik bir düşüş bizi 73 dolar 86 sente getiriyor. Bitcoin'deki satışlar saat 17.45'teki aktarımımdan bu yana daha da arttı. %1.76 oldu oradaki kayıp. 63.236 dolardan geçiyor işlemler. Benzer şekilde gümüşte de spot tarafta satışlar hayli hızlandı. %2.5'a geldi ve 66 dolar 24 sentteyiz. Spot altında ise kabaca aslında %30'luk değer kaybı korunuyor. Saat 17'den bu yana 4.244 dolardan geçiyor işlemler spot altında. Rakamlar böyle şekilleniyor. Biz içeride bir günü noktaladık. Dün gece Fed vardı, onu bugüne taşıdık. İran-ABD anlaşmasıyla ilgili potansiyel gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Avrupa'dan gelen haberler de var ve bütün bunlar nasıl toplanıyor, bir araya geliyor ve nasıl bir yoruma yol açıyor? Hemen soralım Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon attığımızda. Sertaç, hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Merhaba, hoş bulduk. Gayet iyi. Hani böyle günler olsun her zaman inşallah. O yüzden gayet iyi.
0: Gün içi gördüğümüz en yüksek seviyeden kapandığımız o nadir ama keyifli günlerden biri herhalde. Özellikle de long pozisyonda olanlar için. Gerçi içeride hala tabii short yasağı da devam ettiği için, açığa satış yasağı devam ettiği için zaten o yönde çok bir iştah olmadığını görüyoruz. Spot tarafta herhalde onu daha çok Viop'ta gerektiği halde devreye sokuyordur yatırımcılar veya traderlar. Şimdi bugünü bir özetler misin bizim için sen Sertaç? Yani iyi bir gün oldu, güzel bir işlem hacmi oldu. Bizi nereye taşır sence bugünkü hareket?
1: Hacim teyit etti. Bankacılık yalnız kalmadı. Yanına birçok sektörü ekledi. Bence çok değerli. Yani sayabileceğim o kadar çok, işte Aselsan devredeydi, otomotivde tavana giden kağıt oldu ki otomotiv üzerinde ne kadar tedirgin olduğumuzu konuşuyoruz. İşte demir çelikte son dakikada olsa oyuna girenler var. Yatay da olsa havacılık ve gıdanın da katkısı var. Ya totalle baktığımızda çok genele yayılan, endeksin genelinde herkesi tatmin eden bir yükseliş hareketi gördük ve teknik olarak artık 14'ün üzerinde 13.700'lü seviyeler tavan almıştık. Artık 14.100 diyebileceğimiz bir tabana kadar kendimizi taşıdık. Muhtemelen yeni zirveye doğru gideceğiz. Buradaki önemli konu şu: dün yeni bir döneme geçiyoruz. Yani son dönemde artık finansal piyasaların değiştiğini, hatta genel olarak ekonomik konjonktürün değiştiğini konuşuyorduk. Dün bence Kevin Warsh'la birlikte bu artık adı kondu. Bir kere 2008 sonrası politikaları kendi içinden eleştirebilen iki isim vardı. Bir işte Yannis Varoufakis, bir tanesi de Kevin Warsh'tu. Bu basılan paraların bedelinin nasıl olacağını. 2008 öncesine doğru döndürdü piyasayı. Oradaki Fed adetlerine doğru döndük. Daha kapalı, daha perde arkasından konuşan, hedeflerini gizleyen, attığı adımları neredeyse son dakika öğrenebileceğimiz bir Fed'e doğru dönüşüyoruz. Piyasa bir tedirgin olsa da tekrar adapte olmuş gibi gözüküyor. Çünkü neden şu? Endüstri ağırlıklı giden ve Amerika'yı buraya doğru ittirmeye çalışan artık bir yönetim var. Bunun neredeyse tekelleştiği bir sürece doğru da ilerleyeceğiz. Yani Trump ve Bush bence aynı dilden konuşacaklar. Bu yüzden hisse senedi piyasaları bence genel anlamda pozitif. Türkiye'de hem bölgedeki barış atmosferi hem de geride kalmıştı. Yani geçen sene o piyasalardan bir miktar ayrışmışlığının da fiyatlamasını bu sene yaptı. Ben özellikle Eylül ayından itibaren yabancı alışlarının güçlenebileceğini, ilk hedeflerin 16 binler ki 2 ay bir ara verdik oraya. Mayıs başı itibariyle orada olabilirdik. İlk hedefler 16 binler, sene sonunda da büyük muhtemelen 17.000-17.500'lere doğru bir harekette kapatırız diye düşünüyorum. Çünkü bu ay enflasyon biraz iyi olacak ama esas sıkıntı tabii ki haber akışı. Her iyi beklentimizi haber akışıyla birlikte öteledik. Görüntüyü umarım haber akışında da en kötüyü geride bırakmışızdır.
0: Vallahi o haber akışına bir yenisinde müsaadenle ben ekleyeyim. Sertaç biraz önce J.D. Vance'in son dakikasını paylaştık. Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçti dedi ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Sertaç çok teşekkür ediyorum sana yorumların için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Buradan hemen Londra'ya gidelim. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu yanımda. Ceren hoş geldin. Bugün Londra'nın negatif ayrıştığını gördük. Yani Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı şüphesiz ama bir detaylı yorum rica edeceğim senden. Hem Avrupa'da en çok konuşulan başlıklar neler oldu, piyasaları neler etkiledi ve hani nasıl bir kapanışa doğru ilerliyoruz?
2: Merhabalar Gidem. Evet, Avrupa borsaları bugünü karışık seyirle tamamlıyor. Senin de söylediğin gibi İngiltere borsası %1'e ulaşan kayıpla bugün negatif ayrışan cephede. Diğer Avrupa endekslerinde sınırlı da olsa genel olarak yükselişler var. Tabi bugün endekslerine baktığımız zaman sektörel bazda madencilik ve otomotiv tarafı zayıf performans sergilemeye devam ediyor. %3'e yakın düşüşte. Aynı zamanda bugün Avrupa'da yazılım şirketlerinin hisselerinde de kayıplar hızlandı. Çünkü İrlanda merkezli şirket Accenture beklentilerini düşürdüğünü açıkladı. New York borsasında işlem görüyor ve beklentilerin düşürmesiyle beraber Avrupa'da işlem gören yazılım şirketlerinin hisselerinde de kayıpların hızlandığını gördük. Mesela Alman yazılım devi SAP hisseleri %4,5'luk düşüşle işlem görüyor. Capgemini hisselerinde kayıplar %8'i aşmıştı. Aynı zamanda London Stock Exchange Group hisselerinde %5 civarı düşüşler var. Yine Londra'da işlem gören Sage ve Hollandalı yazılım grubu Wolters Kluwer ise sırasıyla %4 ve %3 civarı düşüşle işlem görüyor. Yani bugün aslında İngiltere borsasının görece negatif ayrışmasının nedenlerinden biri de ağırlıklı olarak yazılım şirketleri tarafından işlem görüyor olması, yazılım şirketi hisselerinin Londra borsasında işlem görüyor olması. Yani sektör aslında yapay zeka ajanlarından gelen tehditler nedeniyle kar marjlarının daha da düşeceği beklentisini fiyatlamaya devam ediyor diyebiliriz. Diğer yanda Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane'den bugün yeni açıklamalar geldi. Lane Deutsche Bank'ın düzenlediği bir etkinlikte konuştu. Tabii daha iki gün önce çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu Lane. Bugün de yaptığı açıklamada nötr faiz oranının üst sınır aralığının %2,5 seviyesine yükseldiğini belirtti. Bu açıklama aslında şimdiye kadar yapılan yani Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz artışı hamlesinin henüz büyüme üzerinde bir etki yaratmadığını gösteriyor. Ve yeni bir faiz artışı da büyümeye kısıtlayıcı bir etki yaratır mı, yaratmaz mı? Bu da aslında bilinmiyor. Diğer tarafta baktığımız zaman 2025 yılı başında son olarak Avrupa Merkez Bankası ekonomistlere bir analiz yayınlamıştı ve o zaman nötr faiz aralığının %1,75 ila %2,25 aralığında olduğunu ifade etmişlerdi. Yani o seviyelerden yükseldiğini görmekteyiz. Şu anda görünümü istikrarlı olarak tanımladı. Fakat şu anda Avrupa'da uzun vadeli bir enflasyon dönemine hazırlanıldığını söyledi. Çünkü Orta Doğu'daki şokun etkisinin hemen geçmesi beklenmiyor. Euro bölgesi ekonomisi üzerinde mal, hizmet ve gıda fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceğini söyledi. Yani bir süre daha enflasyonun %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesini bekliyor Avrupa Merkez Bankası. Zaten geçtiğimiz hafta tahminlerini yayınlarken 2028 yılına kadar hedefe dönmesinin beklenmediği tahmini de yer almıştı. Aynı zamanda Fed'e dikkat çekti. ECB'nin Fed'in adımlarına fazla odaklanmadan kendi politikasında, kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı daha fiyatlamaya devam ediyor. Zaten bir artış tam fiyatlanıyordu fakat ikinci faiz artışı ihtimalle piyasalarda yeniden güçleniyor diyebiliriz. Diğer yanda İngiltere Merkez Bankası kararını takip ettik bugün. İngiltere Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri sabit bıraktı. %3,75 seviyesinde faizler değişmeden kaldı. Diyelim yeniden sözü sana bırakalım Didem.
0: Ceren çok teşekkür ediyorum. Aktardığın notlar için kolaylıklar diliyoruz. Ceren'i uğurladık. Stüdyoya dönüyoruz şimdi. Gazeteci ve Bloomberg KT yorumcumuz Abdurrahman Yıldırım indi yayladan geldi stüdyoya. Hoş geldin Abdurrahman
3: abi.
0: Sağ ol,
3: çok teşekkür.
0: Nasılsın?
3: İyiyiz.
0: Ya orada iyiydi. Hani senin için eminim. Nasıl hissediyorsun İstanbul'a?
3: Yani arabayla otomobille gittim. Otomobille döndüm. Gidişte dönüşte bütün yollar da gayet güzel.
0: Ne güzel değil mi?
3: Bu mevsimler normalleşince herhalde yağmurlar yeterince yağınca kar ki kar hala eriyor yani erimemiş. Ya. Akarsular, şelaleler.
0: Of.
3: Çok her güzel. Tarafta böyle bir şey tabiat yürülemiş.
0: Tabiat canlanıyor, uyanıyor. Evet. Harika.
3: Ama yani her tarafta yani sadece Karadeniz bölgesi değil.
0: Tabii.
3: Dolayısıyla üretim de bol. 7 liraya karpuz yedim.
0: Harika.
3: Kilosu 7 lira.
0: Ne güzel.
3: Yani.
0: Biz burada yiyemiyoruz 7 liraya karpuz.
3: Bilmem orada galiba rekabet vardı.
0: Olabilir.
3: Oldu.
0: Seneler önce feribotla Samsun'a gidip Samsun'dan Artvin Arhavi'ye kadar sahil boyunca arabayla gitmişliğimiz var. Şimdi tabii çok daha kolay oldu. Bir daha da gitmek lazım eminim. Çok güzel yerler. Pekala. Şimdi ben dün akşama götürmek istiyorum seni öncelikle FED'e.
3: Evet.
0: Kevin Warsh çünkü önemliydi. Ya Trump da çıkıp da bir şey demedi henüz yani ben onu bekliyorum ama daha da erken şimdi tam Amerika saatleri her an bir şey gelebilir belki şaka bir yana ama hakikaten oldukça şahin konuştu Kevin Warsh öyle değil mi?
3: Doğrudur. Yani çok net bir ifadesi var en sonunda. Hmm. Yani bir kere bugüne kadar okuduğum gördüğüm en kısa FED kararı açıklaması. En kısası. Bundan öncekinin yaklaşık 5'te 1'i. Yani sanki açıklama değil. Yani bir paragraf yazmış bitirmişler. Sonundaki şey de enteresan. Yani böyle memorandum gibi. Sanki böyle ben kimsenin adamı değilim. Trump'ın adamı da değilim. Onu bağırıyor cümle. Komite fiyat istikrarını sağlamaya kararlıdır. Şimdi tek cümle. Halbuki Fed'in iki tane görevi var biliyorsunuz.
0: Evet.
3: Diğeri de tam istihdam.
0: Tam istihdam.
3: Tam istihdamdan hiç bahsetmiyor. Yani burada yok.
0: Ya unutmuş olamaz
3: yok,
0: herhalde.
3: Yok. Yazılı bu. O unutsa diğerleri unutmaz.
0: Tabii.
3: Yani 18. karar veriyorlar. Dolayısıyla basın toplantısında kendisine sordular. Yani siz konut diyorum.
0: İstihdamı
3: önemsemiyor musunuz? Yani bugün yani bu koşullarda enflasyon daha bir yükseldi. İşte ön plana çıktı. Ama bu şunu gösteriyor. Yani benim için diyor enflasyon önemli. Tercihini yapmış. Ve bunu düşürmeye kararlıyız diyor. Yani düşüreceğiz. Dolayısıyla faizi artırmadık. Ama bütün faiz indirim umutları da bitti. Yani bu sene faiz indirimini beklemiyor yani artık.
0: Unuttuk 2026'yı diyor özetle.
3: Evet, 2027 de muhtemelen böyle geçer. Hatta artırım söz konusu. Yani bir artırım bekleniyor. Dolayısıyla
0: Eylül'e
3: dolar
0: ilişkin bir fiyatlama
3: evet.
0: var öyle.
3: Evet,
0: hani
3: evet.
0: Onu da paylaşabiliriz.
3: Evet. Bir de tabii yeni bir FED. Yani hani burada sık sık konuşuyorduk. Amerika Trump geldi. Mevcut dünyada kurulu ekonomik düzeni hatta siyasi düzeni yıkıyor. Yerine ne koyacağı belli değil. Göreceğiz ama diyorduk. Şimdi önemli ölçüde yıktı Trump. Henüz ortaya çok net şeyler çıkmış değil. Ama o siyasi taraftan, jeopolitik taraftan yıktı. Şimdi atadığı FED başkanı da kendisine de net bir cevap verdi. Yani ben Trump'ın tarafın adamı değilim. Taraf değil. Ben Trump'ın adamı değilim. Bağımsız FED devam edecek. Bu cümle onun şeyi.
0: O demek.
3: O demek. Bu da geldi şimdi. Değiştiriyor. Ekonomi, dünya değişti. Önce verileri de değiştireceğiz diyor ki bence de haklı. Çünkü işte hatırlayalım yani ne tarım dışı istihdam verilir. Yani bir yılda 915 bin artış yaptılar ya da eksiltme yaptılar. Yani 915 bin. Yani bu yani bir düzeltme falan değil. Arada uçurum var.
0: Uçurum var tabii.
3: Dolayısıyla yani çok az kişiye örnekleme, o da örnekleme yapmıyorlar hatta bazen de. Yani rastgele yani soruyorlar.
0: Yeni ve inovatif bir Fed'den bahsediyordu. Evet, onu yapacak gibi anlıyoruz.
3: Yapacak ama yani.

0: Yani işte ekonomik verilerden başlıyor bir kere diyor. Mevcut açıklanan veriler gerçeği yansıtmıyor. Bunu demek istiyor. Dolayısıyla gerçeği yansıtan verileri bir kere inceleyeceğiz. Onun için komiteler kurdum diyor. İşte 5 tane komitenin adını sayıyor.
1: Görev gücü. Görev gücü oluşturacağız diyor birçok alanda.
0: Enteresan bir şekilde dışarıdan da görevlendirme yapıyor. Hı hı. Yani üniversitelerden, iş dünyasından vesaire. Yani nasıl kullanılacağına bağlı FED'i kısmen yıpratıcı da olabilir. Çünkü hani FED sanki yetmiyor o kadar ekonomisti. FED piyasayı okuyamıyor, ekonomiyi okuyamıyor, Amerika'yı doğru okuyamıyor, yetmiyor okuması. Dışarıdakiler yardım edecekmiş gibi. Halbuki bir Merkez Bankası'nın elinde hakikaten çok güç var. Her şeyi okur. Okuyabilir. Yani istatistik kurumundan da daha iyi okuyabilir. Hatta isteriz.
1: Bütün merkez bankaları için de geçerlidir. Aşağı yukarı
0: geçerlidir. Yani kadrolarını zayıflatmamış, hırpalamamış merkez bankaları için geçerlidir. Hı hı. Çünkü insanlar yani koyuyorsun bir ortama. O ortamda genelde iyi ortam çünkü parayı basıyor. Tabii. Dolayısıyla ekonomik sıkıntıları oldukça az. Orada insanlar yetişiyor. Eğer insanları da biraz seçmişsen, seçilen insanlar ortamda veriyorsun, yetişiyor. Dolayısıyla ama katkısı olacak gibi görünüyor. Yani bu yenileşme hareketi, yeni bir merkez bankası bağımsızlığını kaybetmeden bu işi götürürse... Hakikaten işte yeni Amerika mı diyelim artık yani yeni eski düzen. Bilemem ama yani o düzene uygun yeni bir merkez bankasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu değişikliği de piyasa çok benimsemedi. Çünkü alıştığı bir düzen var. İşte alıştığı ekonomik veriler
1: tabii
0: var.
1: Bazı ezberler var.
0: Ezber işte koyuyor onu alıyor bilgisayarına atıyor orada değerlendiriyor analiz ediyor bir sonuç çıkıyor ona göre al ya da sat diyor. Şimdi geliyor başka birisi diyor ki ya senin o kullandığın verilere o kadar da güvenme ya. Doğruyu tam yansıtmıyor. Ben sana yeni veriler vereceğim ya da bu verileri üstünkörü değil. Yani daha az açıklama yapacağım. Daha az bilgi vereceğim. Ama verileri de değiştireceğiz. Daha gerçekçi
1: az
0: veriler
1: şey yapacağız. Az konuşacağım, öz konuşacağım gibi bir durum
0: kendi
1: var.
0: Kendi başınıza burada. Kaldınız diyor. Evet. Yani piyasaya.
1: Ama bu işte mesela Fed'den herkesin beklediği şey nedir? Mesela en çok konuştuğumuz aslında mesela içeride de biz Merkez Bankası ile geçmişten bahsediyorum özellikle. Hep o iletişim noktasında mesela Fed dünyada örnek gösterilen merkez bankalarından biridir. Sözlü yönlendirme açısından. İşte onu şimdi onu biraz tamamen. Kısacağını
0: yok,
1: anlıyoruz.
0: Yok yok yani önemli ölçüde bıraktı.
1: Yok artık diyorsun.
0: Yani yok sayabilirsin evet. Çünkü dediğim gibi sözlü açıklama yani dün akşam ne açıkladı?
1: O mu yani?
0: Yani
1: hani,
0: birkaç evet. Tane böyle şey var. Gerçi hani ilk basın toplantısında yani züccaciye dükkanına girmiş bütün vitrini aşağı tabii. indirmiş duruma da düşmek istemez tabii, tabii. bir Merkez tabii. Bankası başkanı. Dolayısıyla biraz epeyce ihtiyatlı ve dikkatli oldu. Hı. Çok az konuşmaya çalıştı. Hatta metinden de okudu yani diyelim.
1: Evet. Üyelerin arasında oluşan farklılıkla ilgili ne düşünüyorsun? Yani 9 üyenin diğer 9 üyeyle tamamen zıt fikirde olması ne ifade ediyor?
0: Valla şöyle çok fazla bir şey yani çıkartamıyorum ben oradan. Şunun için. Aksini savunan yok gibi. Yani 9 üye sabit evet. kalmasını...
1: Yani şey, düşür diyen yok.
0: Düşüşü oynayan yok.
1: Yok.
0: Onun için çok böyle çatışmalı bir FED'le karşılaşmadık. Hı. Bence. Ama o üyeler arasında faiz artırımını isteyen üyeler arasında işte bu yıl için bu yıl için 3 faiz artırımına evet. işaret eden var. 2 faiz artırımına birden çok insan katılmış, üye katılmış. Hı hı. Dolayısıyla orada hakikaten piyasada belki moralleri bozan gelişmelerden birisi de o oldu. Ama yani bir duruş bir tabii. kere yani ben piyasa filan anlamam. Siz kendi şeyinizi çizin, yolunuzu çizin. Eski Fed yok artık. Size yol mol göstermeyeceğim.
1: Ama bu da enteresan çünkü kendi zaten Fed üyeliği döneminde piyasalarla yakın iletişimi olan bir isim olarak hatırlıyoruz Kevin Warsh, öyle değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Ya özellikle de kriz döneminde tabii Amerika'da bütün o iletişimi, o işte bir nevi sükuneti de sağlayan, bilgi akışıyla dengeleri korumaya çalışan bir Fed üyesiydi.
0: Tabii şimdi niye böyle bir kriz anında davranışı oydu. Şimdi evet, belki kriz anı değil.
1: Değil diye.
0: Onun için böyle. Peki. Belki de doğrusu o, bilemeyeceğiz. Çünkü bu tartıştığımız Fed, yani geride bırakmakta olduğumuz Fed'i biz 2010 sonrası Bernanke ile beraber asıl gördük. Hı hı. Yani Bernanke öncesindeki işte Greenspan'ı hatırlarsak, yani en iyi Merkez Bankası başkanı, işte çok konuşan ama hiçbir şey söylemeyen Merkez Bankası başkanıdır derdi. Hakikaten konuşmasından daha fazla bir şey çıkmazdı. Yani arada bir tabii borsa için bir uyarı yaptı 1996'da.
1: Doğru.
0: Değil mi yani, ama o 4 sene sonra çıktı ortaya, yani haklıydı.
1: Biraz geriden geldi ama sonuçta. Peki sen Amerikan borsaları için ne düşünüyorsun genel hatlarıyla?
0: Şimdi sadece bu değil, yani bence Fed olumsuz etkiledi Amerikan borsaları. Yani bir, faizleri yukarı itti, doları yukarı itti, altını aşağı bastırdı, düşürdü. Bakınca hakikaten borsaları da düşürdü. Ama aynı gün, yani dün, hı hı, resmen bir de İran, Amerika, işte ön protokol, evet, mi diyelim, ön anlaşma mı diyelim, onun resmi şeyini imzaladılar. Ve 14 tane madde açıklandı, gördük.
1: Tabii.
0: İşte yarın da nihai imzalar atacaklar. Ön şey bitecek. 2 aylık bir süre var. Ondan sonra o süre içerisinde nihai anlaşma için hazırlık yapacaklar. Ondan sonra o anlaşmada Birleşmiş Milletler'e gidecek. Oranın onayından sonra resmileşecek. Dolayısıyla hegemon bir güç, dünya hegemonu bir güç almış olduğu kararı Birleşmiş Milletler'e onaylatma gereği duyuyor. İşte inandırıcılığını yitirdiği için karşı tarafla falan. Ama anlaşmaya da bakınca İran hakikaten zafer kazanmış gibi.
1: Onu soracağım şimdi, bu 14 maddeyi nasıl okumak lazım? Yani Trump da sonuçta zafer nidaları atıyor ama ya sanki...
0: O taraftan da bakarsan aslında şöyle, yani üst yönetimi değiştirmek için geldim
1: diyor.
0: Yaptı mı? Yaptı hakikaten, yani 50'ye yakın insan öldürdü üst düzey. Yani Cumhurbaşkanı dahil, dini lider, yok Cumhurbaşkanı değil, dini lider dahil. Ama yönetim aynen devam ediyor. Orası İran. Devam eder. Yönetim aksamadan devam ediyor. Demek ki 50 kişi daha öldürsen geriden gelecekler, üstlenecek. Amerika bir an bu açıdan başarılı olmuş olabilir.
1: Öyle ama, tanımlıyor olabilir.
0: Evet, yani onu içeriye, evet, satabilir bu şekilde. Hı hı. Ama yönetim değişmedi. Bir de yani işte epey hasar verdi İran'a, bombalama ve füzelerle vesaire. Ama o kadar, yani onun dışında Amerika'nın bir şeyi yok, başarısı yok.
1: Dünya kadar da maliyetin altına girdi,
0: elbette,
1: tabii yani
0: elbette,
1: bunları yaparken.
0: Ama asıl kazanan İran, hakikaten o boğazı, Hürmüz boğazını kilitleyerek Amerika'yı anlaşma yapmaya mahkum etti. Çünkü petrol fiyatlarının yüksekliğine dayanamadı bence Amerika.
1: Bak bu arada ABD Başkan Yardımcısı Van Sten yine bir açıklama var, onu paylaşayım. Kongre onayı olmadan İran yaptırımlarını geçici olarak kaldırabiliriz diyor.
0: İşte bak, bir kere 47 yıldır devam ettirdiğin abluka ve yaptırımları kaldırıyorsun. İran'ın kazancı bu. Artı orada yani bir 100 milyar dolara yakın İran'ın şeyi var, mal varlığı var. 300 milyar dolarlık bir onarım fonu.
1: Onarım fonu.
0: Kuruyorsun. Şimdi bu savaş tazminatıdır yani bunun adı. Ama onarım fonu neyse. Bu da çok iyi bir kazanç yani 300 milyar dolar. Bunun dışında ben dikkatli okuyorum. Hani o kadar tekniğim yok ama uranyumun böyle alıp Amerika'ya götürülmesi falan görmedim. Öyle bir şey yok.
1: Ya,
0: yerinde,
1: evet, yerinde olmazsa Amerika falan gibi böyle yani, biraz muğlak yok, bir şey var.
0: Yani uranyum demek ki seyretilse de biraz light hale getirilse de yine nükleer amaçlı kullanılabilecek. O zaman yola devam ediyor İran. Peki başka işte bütün o maddelere uyulacak ve Birleşmiş Milletler de onaylayacak. Güzel. İran'ın yapacağı tek şey, tek şey değil aslında. Yani Hürmüz Boğazı'nı açacak, tamam. Bir ay boyunca temizleyecek şeyleri. İkinci ayda açılacak. İkinci ay içerisinde oradaki gemiler dışarı çıkmaya çalışacak. Belki bir ay süre yetmeyebilir ama yeter yetmez. Ücretsiz olacak. Ama Umman'la beraber oturup oraya bir ücret değil ama hizmet bedeli gibi bir şey koyacaklar. Bu da yani hatırı sayılır bir para olacak. Yani bizim Boğaz'dan aldığımız kılavuz kaptan hizmeti gibi değil. Yani biz hakikaten çok cüzi bir şey alıyoruz gemi başına. 25 bin, 30 bin, 50 bin dolar en fazla. Yani 2 milyon dolar alıyor şey İran. Ya. Aldı yani. Dolayısıyla belki kılavuzluk ya da başka bir adı altında bir hizmet bedeli alacak. Ne güzel.
1: Bu arada 12,5 milyon varil de petrol geçişi yapmış dün J.D. Vance'in açıkladığı az önce.
0: Yapabilir ama işte kritik nokta orada. Yani ben bir şey okudum. Trump dedi ki 4 haftalık şeyimiz kaldı. Rezervimiz kaldı. Petrol rezervi. Yani tam böyle duvara yaslanmış durumda. Sıkışmış
1: ama
0: durumda.
1: Petrolde...
0: 4 hafta yani petrol fiyatlarını ancak o şekilde 100 doların altında ya da 100 dolar civarında tutabildiler. Bir kere Çin hakikaten en çok alım yapan ülke olarak o alımlarını neredeyse yarı yarıya düşürdü. Yani 15-17 milyon ton, yok 17 milyon varil alırken yarı yarıya yani 10 milyon ve altına indirdi. Çünkü rezervleri de çok, son derece müsait. 6 aylık rezervi var. Ama Amerika'da aynı şekilde alımlarını durdurduğu gibi rezervlerinden satış da yaptı. Dolayısıyla fiyatlar öyle korkulduğu düzeyde böyle 120 doların üzerine taşmadı. Ama o rezervlerin yerine konma aşamasında petrol yine yükselir. Çünkü önce rezervleri doldurman lazım. Hı hı. Ondan sonra normalleşecek. Yani normalleşme uzun sürer. Ama mutlaka pozitif bir gelişme. Piyasaları pozitif etkiledi. Bu pozitif etkiye FED karıştı. Dolayısıyla iç içe geçmiş iki olay. Biri olumsuz, biri olumlu.
1: Peki o olumsuz olan FED tarafı
0: evet.
1: Devreye girip piyasalardaki İran-ABD heyecanının ötesine geçebilir mi? Üstüne çıkabilir mi?
0: Çıkabilir.
1: Aşağı yönlü bir potansiyel görüyor musun yani ABD borsaları?
0: Evet yani çıkabilir. O görüşteyim aşağı yukarı ben de. İşte şimdiye kadarki bütün FED başkanlarının, yeni FED başkanlarının ilk 3 ayında piyasalar evet,
1: biraz böyle
0: 50 oranda gerilemiş. %6'dan başlayarak daha da yukarılara varan bir gerileme yaşamış.
1: Peki.
0: Şimdiki başkan diğerlerinden hakikaten epey farklı. Dolayısıyla şimdi daha da
1: onu çözene
0: fazla
1: kadar
0: olabilir.
1: Da biraz herhalde gerilim artabilir.
0: Biraz herhalde bu space'in halka arzı etkiliyor. Yani hı-hı. Piyasayı canlı tutuyor. Çok büyük spekülasyon, hatta manipülasyon var. Adeta gökyüzü ticareti yapılıyor. Yani ortada kar yok, gelir son derece kıt, yatırımlar büyük.
1: Ama önemli
0: ama herkes de koşup alıyor
1: devlet kaynaklı
0: yani.
1: Projeler ve kontratlar var deniyor. Yani biraz daha uzun vadeli bir tamam. Geleceğe yayılmış beklentilerden
0: haklısınız
1: bahsediyor.
0: Yani o yeni alınan bir iş değil, eskiden beri vardı.
1: 24
0: kar var mıydı?
1: Bakalım nasıl olacak. Şimdi süremizin sonuna geldik. Abdurrahman abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Sağlık. Haftaya buralardaysan.
0: Buradayız.
1: Stüdyoya evet. Bekliyoruz o zaman seni. Pekala efendim. Abdurrahman Yıldırım'ı uğurluyoruz. Benden de bugünlük bu kadar. Yarın saat 17'de görüşene dek. Hoşçakalın.
2: Reklam. Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6.000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6.000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayiniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Kritik haftada artık hafta sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşırken piyasalarda ne durumda diye konuşarak başlayacağız. Biliyorsunuz ki bir yandan FED kararını aldı ki Walsh'un ilk başkanlığıydı. Bir yandan da Cuma günü ABD-İran arasında bir barış imzalanması bekleniyor. Hal böyleyken piyasalar nasıl fiyatlıyor durumları? Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'a soruyor olacağız. İkinci bölümde Rekabet Kurumu eski baş uzmanı avukat Mert Kara Mustafaoğlu bizimle birlikte olacak. Son dönemde sıkça konuştuğumuz Rekabet Kurumu kararlarını soracağız kendisine. Üçüncü bölümde Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Genel Sekreteri Rafet Uygur ve son bölümde Endeks CEO'su Görkem Öğüt bizimle olacak. Kendisiyle de elektronik ilan doğrulama sisteminin devreye alınmasından bugüne kadar geçen süreçte neler değişti? Şöyle bir göz atmaya çalışacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim efendim. 60 dakika başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttuğu Haziran toplantısına yönelik toplantı özetini yayımladı. Özette öncü verilerin enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı. Yabancı yatırımcıların hisselerden çıkış süreci devam ediyor. Yurt dışı yerleşik yatırımcıların 12 Haziran haftasında hissede net satışı 118 milyon dolar oldu. Öte yandan aynı haftada yabancılar 485 milyon dolarlık net tahvil alımı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri Haziran'ın ilk haftasında görülen ılımlı toparlanmanın ardından tekrar düştü. Brüt rezervler geçen hafta 7,3 milyar dolar düşüşle 152,1 milyar dolara geriledi. Net rezervler ise 1,8 milyar dolar düşüşle 45,1 milyar dolara geriledi. Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İran-ABD barış sürecinin seyrine göre petrol fiyatlarında düşüşün sürebileceğini söyledi. Birol savaştan dolayı enerji tahsislerinde meydana gelen hasarların büyük bir bölümünün kısa zamanda tamir edilebileceğini ifade etti. İngiltere Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %3,75'te sabit bıraktı. Banka enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verdi. Açıklamada petrol fiyatlarındaki son düşüşün cesaret verici olduğu belirtildi.

0: Ve her perşembe olduğu gibi Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la başlıyoruz yayınımıza. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ece, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta özelinde bir miktar daha gözlerin aslında küresele döndüğü bir haftayı sürdürüyoruz. Dolayısıyla oradan başlayalım dilerseniz konuşmaya. FED tarafından dün faiz kararını aldık. Zaten hani bekleniyordu bir değişiklik olmaması ama Walsh'un açıklamalarını nasıl buldunuz tonu diyeceğim. Siz de bir miktar daha şahin mi buldunuz beklenenden?
1: Evet, yani şahin bulundu, doğru. Ben de konuşmalar tarafında tabii bu faizin hala bu yıl içerisinde artabileceği yönündeki beklentiler burada bir şahin görüntü veriyor. Ama önemli olan bana kalırsa piyasaları biraz da şaşırtan, belki dünden bugüne özellikle satış tarafında biraz daha yurt dışı piyasalarda gördüğümüz o kısa süreli baskının nedeni aslında Yellen ve Powell'dan biraz daha farklı bazı Fed'in rutinlerinin diyelim dışına çıkan, işte noktasal grafik hakkında çok fazla oraya bir ehemmiyet vermeyen diyelim, ya da ekonomik dataların şu an için biraz daha kendine göre gecikmeli veya daha yakın vadedeki gelişmeli göreceği şekilde bazı komiteler üzerinde çalışmalar olacağı. Ve dolayısıyla aslında rutininde işte verileri takip edip karar verilecek şeklinde geçen ve zaman zaman merkez bankalarının piyasada olabildiğince belirsizliği ortadan kaldırabilecek, şeffaf, öngörülebilir bir hale dönüştü ki bunu piyasalarda istiyordu, seviyordu da tarzdan biraz daha aslında sorgulayan, kendi birazdan modeli üzerinde yoğunlaşacak bir Merkez Bankası Başkanı görüntüsü verdi. Yani bu şu demek, aslında bundan sonraki toplantılarda veya işte veriler açıklandıkça olabilecek yorumlarda Merkez Bankası'nın tam olarak ne yapabileceği konusunda biraz daha böyle bir belirsizlik olacak. Her toplantıda soru cevap kısmı çok daha yakından izlenecektir diye düşünüyorum. Tabii bunun dışında bir de başta söylediğim gibi hem üyeler arasındaki ayrışmanın devam ettiği bir toplantı, hem faiz indirimiyle ilgili her ne kadar çok kısa sürede bir körfezde anlaşma olsa ve bunun enerji fiyatlarına yansımaları olsa da, işte enflasyonda yukarı doğru bir revizyon, büyümede aşağı doğru bir revizyon. Dolayısıyla bunlar demek ki enflasyon bize doğru da geldi ve bunu biz bir faiz baskısı olarak da görüyoruz diyen bir üye grubu. Hani böyle bir algıyla baktığımızda tabii belki tutanaklarda biraz daha detaylı göreceğiz. Dolayısıyla çok da böyle mevcut ortamı, olası bir faiz indirimini hazırlayabilmek, riskleri söyleyerek riskler sonrasında aslında hala bunun kalıcı olmadığı ve işte bir aşağı yönlü patikayı faizde görebileceğimiz tarzında bir yaklaşım, o dengeleyici yaklaşım, yani bir faiz değişikliği olmadıktan sonra çok fazla olmadı. Onun için piyasalar sadece faizin değişmesinden kaynaklı değil, bu şahin tutum ve aslında biraz da belirsizliğin Merkez Bankası nezdinde ne oluyor, yani ne yapmak istiyor, nedir farklı yapabileceği Powell'dan gibi, böyle bir sonraki toplantıda daha diken üstünde olacak diye düşünüyorum. Onun bir sınırlı geri çekilmesi oldu. Bugün tabii biraz daha hani piyasalarda Amerika tarafında toparlanma eğilimi var. Demek ki anlaşmanın etkisi, petrolün hala 77 dolarlarda olması, faizin dünkü toplantı sonrası baktığımızda çok fazla buna reaksiyon göstermemesi, yarın da piyasaların kapalı olacağı bir kısa hafta düşünürsek Amerika'da, çok kısa bütün bu şahin görüntüyü, belirsiz görüntüyü üzerinden atmaya çalışan bir Amerika var. Ama ben çok Yellen ve Powell çizgisinde olacak bir yeni başkan olur diye tahmin ediyordum ki göreve gelirken, hı hı, aslında onlardan da daha böyle faiz indirmeye meyilli olabilecek bir beklenti vardı. Çok da öyle gözükmediği için şimdilik Fed tarafı biraz daha her toplantıda soru işareti veya soru işareti vermeye devam edecek bir görünümde olacak diyebiliriz.
0: Peki şimdi siz konuşurken bir son dakikamız vardı, onu da aktaralım. SpaceX'in günlük kaybı %9'u buldu diye orada da hani halka arzından itibaren ciddi yükselişleri konuşuyorduk. Hani belki bir miktar değinirsiniz bunu sağlıklı olarak mı, o kar realizasyonu olarak mı okumak lazım diye. Ama oraya bir virgül koyacak olursak, sizin de söylediğiniz gibi işte sözlü yönlendirmelere bu kadar emniyet vermeyen bir başkanın yaratabileceği riskler konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bu bir aslında piyasalar açısından daha çok volatilite getirir mi bu durum?
1: Yani getirebilir. Şöyle düşün, yaklaşık diyelim 8 yıldır ya da kabaca Powell'ın döneminde dikkate alırsak bir alışkanlık var. Yani başkanın karar sonrası ne olursa olsun, faiz indirimi artışı ya da sabit bırakılan toplantılarda bir ne derler, hani sonraki söylemlerinde aşağı yukarı neler diyebileceğini ve bunun piyasaya etkileri fiyatlar üzerinde bence çok netti. Şimdi bu başkanla birlikte yani üyeler de biraz içeride değişti ve hatta görüntü de biraz böyle bir karmaşık tarafa doğru gitti. Yani faiz indirmek isteyenler, artış bekleyenler gibi. Ama şöyle yorumlayabiliriz. Yani bu yeni başkanın da piyasaya alışma süreci olacak. Her ne kadar bazı farklı rutinleri olsa da. İki, zaten çok dalgalı bir dönemde bu toplantı oldu. Yani işte son iki aylık yükselen enerji fiyatı, gelen revizyonlar. Ama şimdi bir anlaşma oldu. Eğer bu anlaşma süresince gerçekten önümüzdeki 60 gün biraz daha böyle dinginleşen, sakinleşen bir risk algısı olacaksa, belki başkanın da söylemleri biraz daha rutine doğru ya da ne diyelim, hani eski eski hikayeye doğru dönebilir. Ama şu anki görüntü biraz daha aslında belirsizliği FED politikaları nezdinde arttırdığını düşünüyorum. SpaceX'le ilgili de aslında yani çok halka arz süresince yaşadığımız birkaç günlük pozitif beklenti sonrasında herhalde piyasanın daha negatif tarafta kalmasından da faydalanan bazı kar satışları da demeyelim de böyle beklediğini alamayan ya da kısa süreli karı cebine koymak isteyen bir yatırımcı kitlesi de herhalde o görüntüde oluyor diye düşünüyorum. Şimdilik çok derin bir araştırma yapmadım ama sen bana fiyatı gösterince yani orada bizim borsamızdan yola çıkarak evet, yani böyle bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi aslında hem FED tarafını konuşuyoruz hem de işte yavaş yavaş Cuma gününe gözler çevrilmiş durumda, orada barışa dair atılan adımları konuşuyoruz. Hal böyle olunca dolar tarafının da yüzün üzerine attığını gördük. Şimdi buradaki hareket kalıcı mıdır yoksa dönemsel olarak okumak mı lazım?
1: Yani çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, bir kere en enteresan fiyatlama evet güçlü bir dolar tarafında geldi. Bence tahvillerde bile bu kadar hani böyle bir talep var ama doların güçlü kalması kadar enteresan olmadı. Fakat şunu da söyleyeyim, herhalde 170'ler ya da 100.60'lar falan çok kritik bir yer. Dolar endeksinin kendi teknik görünümü içerisinde de. Dolayısıyla yarın Amerika'da piyasalar kapalı, yani haftaya böyle 101'lere doğru bir hareket, özel işte karşı para birimlerinden gelecek haberlerin dışında sadece dolar güçlenmesiyle olursa bu biraz da kalıcılığı gösterebilir. Onun için birkaç gün bir bakmak lazım. Ama şöyle gözüküyor aslında, ben bunu birkaç kez daha ifade etmeye çalıştım. Bir 60 günlük süre, yani bu anlaşmada yarın imzalanacak, zaten bunun artık metni taslağı belli. Amerika burada ilk olarak kürümüzü açmak istemiş. Bazı başlıkları bu 60 gün içinde değerlendirecek, belli komiteler, belli dış etkilerden gelecek denetçileri de işin içine dahil etmek istemiş. Bu süre uzayabilir de, yani bir 60 gün daha uzarsa zaten ara seçimlere kadar geliyor. Bu 4 ayı da önce bir petrol fiyatı, enerji maliyeti, bunları bertaraf edecek şekilde o boğazın işte ücret alınmaması, 2 ay zarfında hızlı bir şekilde açılması, oraya da bir

0: aslında kontrol desteği diyelim, işte bazı temizliklerin, mayınların vesairenin temizlenmesi ile ilgili. Dolayısıyla böyle bir hedefi olmuş Trump'ın, çünkü çok geç kaldığını anladı bence. Biraz bizim başta konuştuğumuz o tuzağın İsrail tarafından tahmin ediyorum anlaşıldığı son 2 haftada çok net söylemlere de yansıdı. Zaten geçen hafta olacaktı sanki anlaşma. Ama orada belli bir sürtüşmenin sonucunda biraz daha uzamış oldu. Böyle bir şey var, görünüm var. Ama burada önemli olan özellikle sözlü yönlendirmeyle, şimdi petrol tekrar eski fiyatına gelecek diye bir söylemi vardı Trump'ın. Şimdi anlıyoruz ki birçok bölgeden, mesela Rusya-Ukrayna olan meselenin biraz daha şimdi gündeme gelmesi, Venezuela, İran, özellikle kendi belki üretimini arttırarak, işte OPEC'in dışında Birleşik Arap Emirlikleri, hani mümkün olduğu kadar bir arz fazlası yaratılabilecek haber akışıyla petrolü sözlü olarak da baskılamaya çalışacak. Yani teknik olarak belki dünya üzerindeki petrol üretimi böyle gün ve gün artıyor gibi olmasa da bazı kotelerin kaldırılması, bazı bölgelere daha bu konuda bir pazara yayılma fırsatı vererek burada bir spekülasyon üzerine bir fiyat baskısı yaratmak isteyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla aslına baktığınızda biraz daha iyimser bakabiliriz bu duruma. Her ne kadar her gün farklı bir söylem gelebildiğini piyasalar Trump'tan bilse de biraz daha bu yönde bir anlayışı olduğuna inanıldıkça bence o enerji fiyatları üzerindeki baskı devam edecek ki ben bu 77 dolar bu anlaşma olduğunda da çok beklenen bir fiyat olduğunu düşünmüyorum. Yani 80-90 arasında belki daha fazla kalıcılık olur gibi gözüküyor. Şu an yukarı doğru hareketler çok zayıf petrolde. Onun için bu zamanla aşağı doğru baskılanabilen bir döneme doğru gidiyoruz. Bu da birçok projeksiyonu yılın ilk yarısında ikinci yarısında geçen işte enflasyon yüksek, büyüme düşük kalacak algısında zamanla biraz köreltebilir ama biraz izlememiz gerekecek. Ama genel olarak şu anda piyasa çok böyle risk algısından uzaklaşmak istemiyor. O dolardaki değer kazancını da belki birkaç gün içinde tekrar böyle 100.50'lerin falan altına gelirse kabul edilebilir olarak görebilir diye düşünüyorum.
1: Peki bu seviyeler işte gelişmekte olan ülke piyasalarına ve özellikle Türkiye'ye giriş açısından ne ifade eder? Hani dolarda bu kadar yüksek bir getiri varken?
0: Yani tabii bu hala aslında baktığımızda çok da güçlü bir dolar görüntüsü vermiyor. Daha önceki dönemlere göre. Ama hani bizim açımızdan baktığımızda ben son birkaç gündür bir para girişi olduğunu düşünüyorum borsa tarafında, belli hisse senetleri, özellikle bankacılık tarafında. Bilmiyorum dikkatinizi çektim ama son 4 günde de kısa vadeli tahvil tarafı, yani 2 yıllıklarda
1: Evet.
0: 4 puanlık bir geri çekilme var. Biz bunu daha önce de yaşadık. 5'lerden hızlı bir şekilde 39'lara doğru gelip sonra aşağı doğru inmiştik. Yani dolayısıyla Türkiye'nin hikayesi biraz daha farklı. Yani ana hikaye faiz ve enflasyonu aşağı inmesi ve buradan nemalanmak yabancı için. Bu döngüye tekrar girdiklerini düşünüyorlar bana kalırsa. Geçen haftaki verileri bir kenara koymak
1: Evet,
0: lazım.
1: geçen hafta satış var çünkü.
0: Hisse senedinde vardı ama tahvilde
1: Tahvilde
0: yok şu
1: yoktu.
0: an.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: yani 45, 43 o 2 puanlık geri çekilmede yabancılar tahvile de yöneliyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler çok yakın vadede değil ama birkaç aylık sürede bu sükuneti, bu faizlerin aşağı gelmesi, enerji fiyatlarının düşük kalması döngüsünü yaşadıkça sermaye akışı biraz daha gelişmekte olan ülkelere doğru akabilir. Bizim için de bu geçerli. Dolayısıyla bunun ne kadar etkili olacağını herkes görmeye çalışacak ve aslında beklentilerini biraz daha ona göre şekillendirecek. Ya şöyle çok kısaca aslında mesela Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalar içerisinde işte verilerin, hani geçmiş verilerin çok sağlıklı olmadığı, hatta noktasal grafiğin çok bir şey ifade etmediği söylemine bir nebze katılıyorum ben. Çünkü şu an sağlıklı bir görüntü vermiyor. Yani bu anki beklentiler, ama anlaşma oldu. Petrol 20 dolar aşağı geldi. Biz bir ay sonra herkes daha farklı düşünebilir. Onun için böyle bir geçiş döneminde olduğumuzu da unutmamak lazım.
1: Peki içeriye dönüp baktığımızda burada bizim hikayemiz zaten farklı dediniz. Orada risk iştahının yüksek olmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bu haftaya şöyle bir baktığımızda bankacılık önderliğinde yükseliyor. Evet, sınai de bugün yine yüksekti ama hani bir miktar daha geriden geldiğini söylemek mümkün. Şimdi bu hikayede, bu konjonktürde böyle mi devam eder? Oradaki makasın açılmasını mı, kapanmasını mı beklersiniz?
0: Ya biraz daha kapanmasını bekliyorum. Şimdi bugünün en yükseğinden kapadık. Yanlış görmediysem 200 milyar bir hacim var borsada ve burada özellikle

0: kısa cümle diyelim. Ama 14.700 bence kritik bir iş. Bunu sadece bankacılıkla geçiyorsak ve o makas sanayi bankacılık tarafında bankacılık diline daralarak devam ediyorsa burada ne kadar bir talep geleceği önemli. Eğer talep kesiliyorsa bankacılık tarafında bu sefer endeksinde zorlanacağını görürüz diye düşünüyorum. Ama yani 14.700 üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece orada biz yeni zirve veya şöyle diyelim eski zirveyi test etmek için bir görünüm devam eder. Olur da kötü bir haber gelir 14.500'ler tekrar test edilse bile bu trendi çok bozacağını zannetmiyorum. Yalnız bir boşluklu açılışımız oldu bu hafta başındaki iyimserlikten kaynaklı. Hani o bir süre sonra kapanır mı, hangi maksatla kapanır, nasıl olur? Onu ayrıca işte 14.200 civarlarında bir bakmak lazım. Ama hacmi takip edeceğiz. Biraz yabancı girişi hangi konuda ya da hangi sektörde daha yoğun oluyor ona bakacağız. Şu an biraz ulaştırma bankacılık destekli bir endeksimiz var. Yalnız burada da kısa bir not düşmek gerekirse hisse ayrışmaları devam ediyor. Sektörler içinde devam ediyor. Bu savaş sona erdiğiyle ilgili savaştan nemalanan veya savaştan negatif etkilenenlerin bir dönüşümü olduktan sonra, bir nötrleşmesi olduktan sonra artık herkes biraz daha böyle temel tarafa, işte beklentilere, ileri vadeli pazar payını arttırma durumuna, boşluk oranlarına, kısa vadeli, uzun vadeli hani biraz daha böyle klasik yöntemlere dönebilir ve burada gelen gelişmelere göre hareket edebilir. Ama ne olursa olsun mevcut durumdaki bilanço görüntüsüne baktığımızda şirketler birçok alanda birbirinden aynı sektörde de ayrışabiliyor. Dolayısıyla endeksin ne olacağından ziyade ki bence 17 bin, 18 bin bunlar çok rahat aralıklar. Yeni bir zirve göreceğiz bu yıl içerisinde herhangi bir zaman diliminde. Ama oraya geldiğimizde her hissenin aynı performansı geçtiğimiz 2 yıl gibi aslında benzer diyelim bir şekilde ayrışarak devam edeceğini görürüz. Bugün de çok enteresan endeksi destekleyen bazı hisselerin yine yükselerek bu döngüye katıldığını gördük. Onun için burada biraz temkinli olmak gerekiyor. Yani hisse senedinin neden yükseldiği, ne kadar kalıcı olacağı veya neden fiyatının biraz daha düşük kaldığını yatırımcıların bu ayrışmayı takip ederek o endeks yükselişinde daha iyi pozisyon almaya çalışmaları gerekirse işte çalıştıkları kurumlardan biraz da destek almalı gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Allah Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: İyi akşamlar, görüşmek üzere, sağ olun.
1: Görüşmek üzere diyelim ve hemen diğer konuğuma geçeyim. Rekabet Kurumu eski baş uzmanı avukat Mert Kara Mustafaoğlu bizimle birlikte. Mert Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi son dönemde Rekabet Kurumu'nun aldığı kararlar sıkça konuşuluyor. Hani biz yayınlarımızın içerisinde beyaz et kısmını da değindik. O taraf zaten çokça konuşuluyor ama onun sonrasında lastik sektöründe aslında bir karar geldi. Oraya da milyarlarca liralık bir ceza geldi lastik devlerine. Orada tespit edilen ihlaller tam olarak ne anlama geliyor? Bir o tarafı dinlemek isterim sizden.
2: Teşekkür ederim. Sıcak bir yaz oluyor rekabet hukuku için ve rekabet kurumu uygulamalarını düşünürsek daha da sıcaklaşacak gibi. Rekabet kurumu kendi verdiği cezalar açısından lastik üreticilerine verdiği ceza bir rekor. Öncelikle rekoru kırdık, onu söyleyerek başlayayım. 3,6 milyarlık bir ceza daha önce perakendedeydi rekor. Sonra tek bir teşebbüse Şacam'a geçmişti. Devam ediyor süreç. Buradaki incelemeyi çok geniş kapsamlı yaptı rekabet kurumu. Birkaç tane unsuru var. Önce onu söyleyerek başlayayım. Bir tanesi iş gücü piyasaları. Lastik üreticilerinin birbirlerinin çalışanların iş teklif etmemesi ya da bilgi değişimi dediğimiz çalışanların ücret ve maaşlarına ilişkin yaptıkları yazışmalar bu karar kapsamında incelenmiş durumda. Ama tabii ki kamuoyunun gündemine geldiği şey bayi fiyatlarının belirlenmesi, lastik fiyatlarının belirlenmesi ve hakim durum kötüye kullanması dediğimiz aşırı fiyat uygulamaları ya da sömürücü uygulamaları. Bunlar bu kararın ana unsurları. Çok güzel bir karar, çok geniş bir karar, çok ayrıntılı bir karar ve daha önemlisi bir piyasayı düzenleyici, piyasadaki gelecekteki rekabet ihlallerini ortadan kaldırıcı nitelikte bir karar. Çünkü Rekabet Kurumu bir süredir kararlarında verdiği cezalar dışındaki bu ceza tabii ki dikkat çekecektir, bunda hiçbir sorun yok. Geleceği de yönelik bir takım ödevler veriyor şirketlere. Burada verdiği en büyük ödev de bundan sonraki fiyat listelerini nasıl yayınlayacakları. Rekabet Kurumu şunu söylüyor: lastik üreticileri aslında bayiler üzerinden bilgi değişiyor, fiyatlarını birlikte koordine ediyor, Dikey fiyat

0: Fiyat tespit dediğimiz bayilerin ucuz fiyatlı ürün satmasını engelliyor. Fiyat üzerinden bayilere baskı uyguluyor ve bunlar üzerinden de piyasada alternatif fiyat bulunamıyor. Rekabet kısıtlanıyor, tüketici zarar ortaya çıkıyor diyor. Çok önemli bir tespit bu. Alternatif fiyatlama yapılabilmesi, yani tüketici olarak düşünelim, daha ucuza bir lastik bulabilmeniz için fiyat araştırırsınız. Bunu yapabilmeniz için de bir yol öngörüyor. Diyor ki bundan sonra toplu fiyat listeleri gönderme. Bayiler üzerinden birbirinizle iletişim kuruyorsunuz. Birbirinizin fiyatlarını takip ederek herkesin aynı fiyattan satmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bunu engellemek için de ileri tarihli fiyat listesi gönderilmesini aslında bir anlamda rekabet konusu zorlaştırıyor. Ve bu konudaki uygulamayı radikal şekilde değiştiriyor. Biz bunu Beyaz Et kararında da görmüştük. Orada da ileri tarihli fiyat listesini rekabet kurumu kolaylaştırıcı eylemler deriz biz. Gelecekte de ihlal yapmanın önünü açan bir eylemdir bu. Bunu engelliyor rekabet kurumu. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Sözleşmenize hüküm koyun diyor. Bayiler birbirinizin fiyatlarını, A üreticisinin fiyatını B üreticisine iletmesinler ki herkes herkesi öngöremesin. Kimin ne kadar zam yaptığı belli olmasın. İşte rekabet o zaman başlıyor. Maçın sonucu belliyken futbol oynanmaz gibi düşünün. Maçın sonucu belli olmasını istiyor. Çok önemli bir karar. Bence tarihe geçecek kararlardan bir tanesi.
1: Peki son dönemde Rekabet Kurumu'nun ard arda aldığı kararları nasıl okumalıyız diye soracağım. Çokça konuşuluyor. Daha müdahaleci bir döneme mi geçildi acaba diye soruluyor. Hani ne beklememiz lazım bundan sonrası için? Cezalarda mesela bir artış olacağını öngörebilir miyiz?
0: Cezalardaki artış dikkat çekici, herkes onu fark etmiştir zaten. Çünkü cirolar çok yükseldi. Rekabet kurumunun önüne cirosu çok yüksek bir şirket gittiği zaman, ki bugünlerde duyarsınız, yani duyuyorsunuzdur, bankalarla ilgili soruşturmalar çok yaygın. Finans kurumları yine rekabet kurumunun önünde, sigorta şirketleri önünde. Burada çıkan cezalar otomatik olarak yüksek oluyor. Ama ben şunu söyleyebilirim, bence en önemli nokta bu. Rekabet kurumu artık piyasayı düzenliyor. Bugün bir karar duyuruldu yine başka bir içecek şirketiyle ilgili. Rekabet kurumu piyasalardaki bütün faaliyetlerin geleceğe yönelik olarak düzeltilmesi yönünde kararlar veriyor. Bu çok önemli bir şey. Dünyada da böyle bir trend var. Türk Rekabet Otoritesi, yani rekabet kurumumuz bu anlamda bir öncüdür. İş gücü piyasalarındaki ihlaller dünyadaki en aktif otoritelerden biri. Perakende sektöründe yaptığı bu incelemeler, bugün de yayınlanan kararı içecekle ilgili önemli. Bu anlamda önemli, ama daha önemlisi rekabet kurumu çok fazla soruşturma yapıyor. Bu dünyada belki bir rekor. Benzer bir rekabet otoritesine göre birkaç kat yoğun çalışıyor. Bu da rekabet kurumun ekonomik politikalarda nedenli önemli hale geldiğini ortaya koyuyor. Bence rekabet kurumu bir bağımsız idari otorite olarak yola çıktı. Bu yolda yaklaşık işte 25 yıllık geçmişine gittiğimiz zaman çok ileri boyutta bir aşama kaydetti. Kendi kendini geliştirdi. İnanılmaz bir eleman ve uzman kadrosu var. Bunu da kararlardan görüyoruz. Mesela bugün çıkan soruşturma kararlarında ya da gerekçeli kararlarda ciddi pazar analizleri var. Ekonomik incelemeler var. Ve bu bence rekabet kurumun kalitesini ortaya koyuyor. Ben gelecekte rekabet kurumu daha bu başlangıç. Gelecekte rekabet kurumun çok daha aktif olmasını bekliyorum. Kararlar ve ceza miktarları bir derece. Bir perakende şirketinin dolap kuralları mesela yakın zamanda değişti. Hayatımızın içindeki soğutucu dolaplarla ilgili rekabet kurumu kararlar alıyor ve bunu kendi sosyal medyasından ayrıntılı olarak anlatıyor. Farkındalığı arttırıyor. Şikayetler bundan dolayı rekabet kurumuna artık çok daha net, çok daha kaliteli geliyor. Yani Türkiye'deki 80 milyon insan bir anlamda rekabet kurum bilgi kaynağı haline geldi ki bu bir devlet kurumu için daha iyi bir repütasyon, daha iyi bir şan, şöhret, ün olamaz bundan dolayı düşünüyorum.
1: Peki son olarak şimdi Rekabet Kurumu'nun önümüzdeki dönemlerde daha aktif olmasını bekliyorum dediniz. Bundan sonra hani hangi sektörlere gözünü çevirebilir kurumu, o tarafta bir düşünceniz, görüşünüz varsa almak isteriz.
0: Bu lastik kararında da var. Bakın, iş gücü piyasaları İK departmanlarının, insan kaynakları departmanlarının rekabet kurumunun önüne geldiğini görüyoruz. İş gücü piyasalarındaki rekabet kurumu uygulaması dünyada ben lider olarak görüyorum. Dünyadaki belki en aktif rekabet otoritelerinden bir tanesi. Ama daha önemlisi, ben şunu görüyorum rekabet kurumu son dönemde açtığı soruşturmalarda, finans sektörü başta olmak üzere bazı perakende alanları başta olmak, hızlı tüketim malları diyelim. Buradaki eski uygulamaları yerinden ediyor rekabet kurumu. Lastik kararı da bunlardan bir tanesi. Beyaz et kararı da bunlardan bir tanesi. Beyaz et kararı çok konuşulduğu için bugünlerde ona çok fazla girmek istemiyorum, ama bunların hepsi aslında rekabet kurumu halkın mutfağına, halkın bütçesine dokunan, ekonominin büyük kesimlerini etkileyen kararları ile ilgili alanlara, sektörlere çok yoğun olarak faaliyetlerin önüne çektiğini görüyoruz. Yani Rekabet Kurumu Türkiye'deki birçoğumuzun hayatında önemli yer tutan her ürüne ilişkin kararları ile ön plana çıkıyor. İş gücünden sonra da özellikle fiyat artışlarının, temel gıda maddelerinin yoğun olduğu sektörlerde Rekabet Kurumu ben daha aktif olacağını düşünüyorum. Tabii ki sanayi, özellikle ağır sanayi ürünleri konusunda Rekabet Kurumu son dönemde ciddi bir farkındalığı var. Bu konuda sektör araştırmaları yürütüyor. Dijital pazarlar yine hayatımızdaki önemli sektörler. Buralarda Rekabet Kurumu artık kanunların yapılmasına, yeni düzenlemenin yapılmasına rol anlamında en önde rol alan otoritelerden biri oldu. E-ticaretle ilgili düzenleme büyük bir çoğunluğunun altında Rekabet Kurumu'nun etkisi vardır ki bence bu da çok önemli bir katkıdır. Yani iki sektör dersem dijital pazarlar ve özellikle temel gıda maddeleri dahil olmak üzere ekonomik anlamda halkın büyük bir kesimini etki eden sektörleri gelecekte ben Rekabet Kurumu'nun daha yoğun müdahale edeceğini düşünüyorum.
1: Rekabet Kurumu eski baş uzmanı avukat Mert Kara Mustafaoğlu, çok çok teşekkür ediyorum sorularımıza.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: SOA. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: SOA. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz

Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
4: Ürün de burada, üre. En büyük kalemi üre oluşturmaktadır.
5: Peki gübre fiyatlarındaki değişimin tarım tarafına etkisi ne kadar bir süre devam ediyor?
4: Tabii hepimiz çok hani biraz hafızamızı tazelersek Şubat ayında başlayan bu krizin içerisinde gübre fiyatları, küresel gübre fiyatları yaklaşık olarak 360-370 dolar, 420 dolarlara kadar ton başına FOB'deki fiyatlar varken Hürmüz Boğazı kriziyle beraber biz üre gübresinde bu fiyatların 900-920-930 dolarlara kadar çıktığını hepimiz gördük. Bu süreç içerisinde tabii fiyatların yavaş yavaş kademeli olarak düşüşünü de başladı. Şu anda iç piyasa ve global fiyatlar, yani küresel fiyatlarımıza baktığımızda küresel bazda gübre fiyatları beklediğimiz gibi tekrar 420-430 dolar seviyelerine doğru gelmeye başladı. Tabii buradaki en önemli etki hepimiz biliyoruz. Dün Amerika ve İsrail'in Amerika ve İran'ın anlaşma mutabakatında imzalamış olmaları. Aynı zamanda Brent petrol fiyatlarının 77 dolar seviyelerine gelmesiyle beraber üre gübresinde de özellikle enerji ve amonyak fiyatlamalarına ve gaz fiyatlamalarına baktığımızda da fiyatların bu seviyeye gelmesi beklediğimiz fiyat, hatta bir miktar daha fiyatlar aşağı yönlü hareket etme beklentisi de var açıkçası. Bu bir miktarda aşağı doğru seyir halinde devam edecek açıkçası.
5: Peki çiftçi bu konjonktürde ne yapıyor? Yani daha aşağı gelmesini bekliyorsa mesela siparişini erteleyenler var mı? Veya süreçte daha öne çekmiş olanlar var mıydı bulunma riskiyle alakalı olarak? Ne gözlemlediniz?
4: Ya burada önemli olan şuydu. Yani o konuda Tarım Bakanlığımız gerçekten iç piyasayı çok iyi kontrol etti. Gübrede arz konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tarım Bakanlığı'nın almış olduğu önlemlerle bir tanesi ihracatı yasaklaması, ithalatta vergilerin sıfırlanması, aynı zamanda 33'lük amonyum nitrat gübresinin Eylül ayına kadar satışının serbest bırakılmasıyla arzda sıkıntı olmaması. Tabii bu fiyat dengesini belli bir stabilizede tuttu. Bu yüzden bize çiftçimizin şöyle bir alışkanlığı var açıkçası canım. Çiftçi ancak tarlaya gideceği koşullarda tarlaya gübre uygulayacağı dönem içerisinde gübreyi almayı tercih eder. Hani çiftçimiz öncesinden fiyatlara bağlı olarak ben önceden gübremi alayım, stoklayayım, fiyat artışı yapar denilebilecek kesim. Ancak total gübrenin gübre kullanımının içerisinde %10'u ancak bulur. Geri kalan kısım gübre ne zaman tarlaya atılacaksa, uygulanacaksa bizim çiftçimiz o gün, o hafta içerisinde gübre tedarik etmeyi, biraz da fiyatlar düşer, biraz daha bekleyin beklentisi içinde olmasından dolayı

0: Bekleme taraftarıdır her zaman çiftçimiz.
1: Peki ekip kararlarında bir değişiklik oluyor mu?
0: Tabii burada şöyle bir şey var. Ekim kararı çok fazla değişmiyor ama gübre kullanım miktarı fiyatlara bağlı olarak elbette kullanım miktarı düşüyor. Örnek vermek gerekirse gübre fiyatı Şubat ayında üre gübresindeki fiyatla daha sonraki yükseldiği dönemlere baktığımızda iç piyasada %42, %43'e yakın üre gübresinde fiyat artışı oldu. Bu da ne olur? Çiftçinin dekar başına atacağı gübre miktarını kısmen daha az uygulamasına sebep oluyor ister istemez. Dekar başına uygulama dozu düşünce de bu da aynı zamanda tarımsal bitkisel üretimde verimde kayıplara neden olabilecek sisteme doğru geçilebilir. Ama antik parantez şunu söyleyeyim, bu yıl bitkisel üretimde hava koşulları, iklim koşullarının da çok iyi gitmesinden dolayı hemen hemen birçok üründe ciddi anlamda artışlar bekleniyor zaten.
1: Orada verimsel bir kayıp olmadı diyorsunuz. Güzel haber de oradan geldi. Peki, gübre fiyatlarındaki artışı konuştuk. Şimdi bir miktar aşağıya geliyor diyoruz ama onun raflara yansımasını tam olarak gördük mü yoksa daha kademeli olarak hissedilen bir şey midir? Onu da sormuş olayım.
0: Esasında evet, işin en önemli noktası da bu, çok can alıcı. Çünkü bizim için gıda enflasyonu en önemli izlediğimiz enflasyonlardan bir tanesi ki toplam bir de şu var, belli bir süre alacak. Onu çok net söyleyeyim. Çünkü fiyatların geri gelmesi özellikle gıdada üretimde fiyatlamaların aynı oranda geri gelme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bunun yansıması belki de 2 ay sonra, 3 ay sonraki tarımsal ya da bitkisel üretimdeki fiyatlamalara yansıyacaktır. Ancak biz o zaman gıdadaki fiyatların daha aşağı yönlü hareketli olduğunu göreceğiz. Çünkü hem mevsimsel üretimin artması hem de aynı zamanda fiyatların daha stabil oturmuş olmasının bitkisel üretimdeki fiyatlamaları ancak raflarda görebileceğimiz belki de bir 2 ay sonra raflarda görebiliriz.
1: Peki hangi ürünlerde en çok görürüz? Çok kısa olarak.
0: Tabii biz en çok göreceğimiz yaz sebze ve meyve direkt olarak. Çünkü görebileceğimiz en hızlı şeyler onlar olacak. Yaz sebze ve meyvede fiyatların daha hızlı aşağı yönlü olacağını göreceğiz.
1: Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Genel Sekreteri Rafet Uygur çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
1: Ve hemen son konuğuma geçiyorum. Endeksa CEO'su Görkem Öğüt bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi elektronik ilan doğrulama sistemi, aslında bunu daha önceden konuşmuştuk. 15 Şubat itibariyle zorunlu hale çok pardon, zorunlu hale gelmişti. O dönemden bu dönemine baktığımızda aşağı yukarı işte 4 ay gibi bir süre geçti. Neler gözlemlediniz bu süreçte? Etkileri ne oldu? Bir miktar ilan sayılarında düşüş olduğunu biz de gözlemledik ama neden sonuç ilişkisi içerisinde bize biraz detaylıca aktarırsanız seviniriz.
2: Evet, 15 Şubat'ta dediğiniz gibi bu sistem devreye girmişti. Bir sene önce de kiralıklarda aynı uygulama başlamıştı. Ondan öncesinde de ticarilerde. Şimdi satılık ilanlara baktığımızda 15 Şubat'la 9 Haziran'ı karşılaştırdık ve burada da yaklaşık 1 milyon 618 binlerden 1 milyon 200 binlere düşen, yani yaklaşık 415 bin adetlik bir düşüş tespit ettik. Bu da yaklaşık %26'ya tekabül ediyor. Biz 15 Şubat'ta bu miktarı kestirmeye çalışırken acaba ne kadar olur derken kiralıkları referans almıştık ve %20 civarında, yani kiralıklarda %20 civarında bir düşüş sergilenmişti. Satılıklarda biraz daha beklentilerin üzerine çıktı, %26 ile diyebiliriz. Bu kiralık ve satılık toplamına baktığımız ise %19'luk bir düşüş var. Tabii bunu daha iyi net anlamak için bir de geçen seneyle karşılaştırmamız lazım. Yani 9 Haziran 2026 ile 9 Haziran 2025'i. Buraya da baktığımızda satılıklarda yaklaşık %25'lik bir düşüş. Toplam ilanlarda ise %15'lik bir düşüş var. Burada kiralıkların daha az düştüğü gibi bir sanki tablo ortaya çıkıyor. Bunun aslında temelinde de iki tane neden var. Birincisi, dediğim gibi kiralıklarda zaten bu uygulama başlamıştı. ve düşüş eğilimi durmuştu artık, yani normal seyrine geçmişti. Şu anda bu arada satılıklarda da normal seyre geçti diyebiliriz. Yani hafif yukarı doğru hareketlilik de başladı. Biraz sezonla beraber ilan adetleri de artmaya başladı. Burada şeyin de etkisini görüyoruz. Konut fiyatlarındaki durumun da, tablonun da aslında etkisini zaten satış adetlerine de yansımış durumda görüyoruz. Kiralıklarda ise yine yukarı yönlü biraz daha adetlerde artış şimdi devam ettiği bir tablo içerisindeyiz. Yani kabaca Türkiye'de gayrimenkul pazarı %25 küçüldü EİDES uygulamasıyla demek mümkün.
1: Peki, ciddi bir küçülmeden aslında bahsediyorsunuz. Bunun etkilerini biraz daha konuşalım. Şimdi bunun devreye alınmasıyla beraber hani birazcık da amaçlanan spekülatif fiyat artışlarını da engellemekti. Böyle konular da var işin içerisinde. Mesela o tarafta neler gözlemlediniz? Orada bir gelişme sağlanabildi mi?
2: Evet, kesinlikle. Hedef çok büyük oranda gerçekleşmiş durumda. Sistemin biraz nasıl çalıştığını özetleyeyim. Aslında bir vatandaş ya da bir emlak danışmanı ilan girmek istediğinde işte e-devlet hesabıyla bağlanarak bir taşınmaz ticareti yetkisi tanımlıyor. Yani o gayrimenkulü satmaya yetkili olduğunu aslında sisteme kayıt altına alıyor. Bunu alırken de tabii vatandaşlık bilgileri de işlenmiş oluyor. Bu danışmanlarda tabii gayrimenkulün tipi, işte ticaret EİDS numarası gibi unsurlarla bu biraz daha kategori bazında, bölge bazında, mahalle bazında, işte ilgili tapuyla ilişkili bir şekilde takip ediliyor. Yani aslında her ilan artık kayıtlı bir şekilde sistemlerde yer alıyor. Bu haliyle büyük oranda işte kayıt dışı girenleri, yanlış ilan verenleri, işte eskiden olta ilan derdik, yani aynı fiyatın daha düşüğünü, daha yükseğini vesaire girerek bir takım piyasada manipülasyon yapmak isteyenlerin önünü kesmiş durumda. Bu çok pozitif bir durum. Yani bizi çok memnun ediyor. Çünkü hani aslında %25 küçüldü derken %25'lik bu hatalı, yanlış, belki de yanıltıcı ilanların ortadan kalktığını, artık daha net, daha doğru, gerçeği yansıtan ilanların son kullanıcılarla, vatandaşlarla buluştuğunu görüyoruz. Bu tabii gayrimenkul piyasasında da, yani bu sadece satış adetlerinde, yani ilan adetlerinde değil, bir yandan da satış hareketliliği vesaire gibi unsurları da hem pozitif hem negatif olarak etkiliyor.
1: Nasıl negatif etkilemesi kısmında ne gözlemliyorsunuz mesela?
2: Piyasa küçüldükçe tabii hacim azalıyor. Yani şimdi satış adetlerine baktığımızda, ya bunu tabii bir negatif demek çok belki yanlış olur ama en azından adetlerin aşağı çekilmesi, satış adetlerinin de aşağı çekilmesine etkilemiş durumda. Pozitif anlamda da işte fiyatlar da geriye çekiliyor. Yine %6,5'luk bir reelde düşüşten bahsediyoruz. Yani fiyatların da artık gitmediği, daha geriye doğru hareket ettiği bir tablodan bahsediyoruz. Geçen senenin bile altında kapanan bir satış adeti piyasası 2024'ün bir miktar üzerinde. Yani piyasada da biraz daha hareketliliğin azaldığını, yani piyasadaki hareketlilik bakış açısından söylediğimizde belki negatif yorumlanabilecek, hareketliliğin azaldığı bir tabloda söz konusu.
1: Peki fiyatların gidişatı açısından bundan sonrası için ne beklemek lazım? Yani etkisi aslında artık görüldü ve bu uygulamanın etkisini daha görmez miyiz konut piyasası üzerinde, yoksa süreç böyle devam eder mi?
2: Yani bu adetlerdeki gerileme yavaşlamış, hatta durmuş durumda. Dediğim gibi biraz yukarıya doğru hareketlilik de var. Ama piyasadaki bu durumu etkileyen tek unsur tabii ki EİDS de değil. Şimdi uzun süredir bir faiz indirimi beklentisi var. Bu beklenti nispeten vatandaşların zihninde ortadan kalktı. Daha doğrusu ötelendi. Bu işte zaten bunu şeyleri görüyoruz, yani kredili konut satışlarında da ciddi bir gerileme söz konusu geçen ayla geçen yıla göre. Bu tabii hareketliliği, bunlar doğrudan etkileyen unsurlar. Fiyatlar aşağı indikçe de açıkçası ev sahipleri de evlerini satmaktan ziyade ben kiraya vereyim, kirayla gelir elde edeyim gibi bir yaklaşıma gidiyorlar. Bu arada kiralık adetlerindeki artışı da açıklıyor bize. Ki şu an uzun senedir, yani yaklaşık bir senedir şöyle bir tablo içerisindeyiz. Satılıklarda şeyler düşüyor. Fiyatlar düşüyor ya da enflasyonla paralel gidiyor en fazla. Reel anlamda konuşuyorum. Ama kiralıklar enflasyonla paralel artıyor. Ve bu da ne oluyor? Aslında kiralıkların değeri yükselirken, bu tabii ki talebin de kiralıklara yönelmesinden kaynaklı. Çünkü satılık fiyatları çok yüksek olduğu için. Ve satılık fiyatlarındaki düşüş az, kiralıklardaki yükseliş aslında nispeten enflasyonun üzerinde bir miktar hareket ediyor. Ve bu da bize geri dönüş süresi, yıllık getiri miktarlarının oldukça yıllık getirinin artmasına, geri dönüşünde kısalmasına neden oluyor. Şu an Türkiye'deki konutta geri dönüş süreleri 13 yıla düşmüş durumda. Ortalaması, Türkiye ortalaması. Bu bizim normalde 19-21 yıllar arasında beklediğimiz bir tablo. Şu an ciddi 13 yıllara düşmüş. İşte getirisi ortalamada %7,59 olmuş. İşte ortalama kiralar artık 26.650 seviyelerine çıkmış bir tablo. Aynı durumun satılına baktığınızda da ortalama fiyatlarda 5 milyonu artık geçmiş durumda.
1: Endeks CEO'su Görkem Öğüt, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Özette enflasyon ana eğilimine dair mesajlar olduğu gibi birçok detay da var. Detayları ekranlarınıza taşıyarak devam edeceğiz.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 11 Haziran'daki toplantısına ilişkin özet yayımlandı. Özette Mayıs ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde yükseliş gözlendiği belirtildi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtilen Merkez Bankası öncü verilerin, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı. Göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağını, temel mallar enflasyonunun ise görece yatay bir seyir izleyeceğini ima ediyor. İşlenmemiş gıda fiyatlarında sebze fiyatları kaynaklı düşüş gözlenirken, işlenmiş gıda fiyatlarının artış oranında yavaşlama öngörülüyor. Haziranda yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre söz konusu gelişmede elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşın uluslararası Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye istinaden akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Hizmet grubunda yakın dönemde yüksek artışlar kaydeden ulaştırma hizmetlerinin akaryakıt fiyatlarındaki son dönem gerilemeler ve ortadan kalkan bayram kaynaklı etkilerle birlikte Haziran'da ılımlı seyredeceği, kiralarda ise yavaşlama eğiliminin süreceği öngörülüyor. Dayanıklı tüketim mallarında ise aylık enflasyonun ılımlı seyretmesi bekleniyor. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümün etkileri yakından takip ediliyor.
1: 60 dakikanın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her BES Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğunla büyüyen BES'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti 0.
9: Hayır.
8: Saklama ücreti 0.
9: Hayır.
8: Canlı veri ücreti 0.
9: Hayır.
8: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: En para, en para, bankanın güzeli.
11: Reklam. Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılım evim.
11: Reklam.
12: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg KT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Amor ne demek?
1: Amor aşk demek.
0: Mon amour.
1: Evet.
0: Mon amour. Ay çok güzel isim ya. Değil mi? Mon amour.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir adam, karşımdaki adam. Bence dünyaya şöyle gelmiş. Bu adam ne yaparsa yapsın en iyisine gider. Öyle bir multi yetenek ki hayat onu bir yerlerde sınasa da başka yerlerden boş boş o çıkacak yeri buluyor. Nasıl bir varoluştur bu? Bu genç yaşta nasıl bir varoluştur?
1: Ben her zaman bu kadar güzel sözlerde bu kadar başarılı bir insandan duymayı hem alışığım hem de utanıyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim.
0: Dedim.
1: Öncelikle çok güzel sözler için. Çok da mutluyum burada yanında olduğum için.
0: Biz daha çok mutluyuz. Evet. Ceketim de kendisine ait efendim, hemen şöyle göstereyim. Ne oldum ben, ne oldum? Rahibe mi oldum, ne oldum? Bu tam olarak ne?
1: Rahibi değil aslında hiç. Belki de bir bağlantılar da olabilir.
0: Bu tarzı evet. Çok severim. Şimdi bu işleri kimler yapıyor? Konuya benim, gireceğim de önce
1: evet.
0: Şunları bir merak ettiklerimizi.
1: Tamamen el yapımı bir dantel ve benim ekibim yapıyor. Canım ekip. Ya. Hatta ben buraya gelirken hepsi heyecandan uğurladı beni. Tamamen el yapımı benim ekibim yapıyor onları.
0: Vallahi evet çok çok çok güzeller. Ellerine sağlık, harika yapıyorlar. Aslında bir kayak şampiyonu var karşımızda diyeceğim. Ama değil mi?
1: Evet, Sırbistan'ın milli kayakçısıydım.
0: Evet, milli kayakçıdan ve buralara geliyor.
1: Öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Benim Türkçem sonradan öğrendiğim bir dil. Ana dilim değil Türkçem. O yüzden affedin bir hatam olursa ya da farklı bir şey söylesem. Çünkü sonradan öğrendim. O yüzden onu söylemek istedim öncelikle. Evet, kayakçısıydım Sırbistan'da. Hı-hı. Milli kayakçısıydım. Hatta biatlon. En ağır, en zor kayaktan biri. Belki de duydunuz onu. Silahlı olan ve hı hı. Yarışlarımız çok uzun. Çok mücadeleyle ki benim hayatım da öyle aslında. Hep mücadeleyle geçen bir hayat. Spor dalım da öyleydi.
0: Travmatik de bir hayat. Şimdi şöyle neden yani başarılı insanın hikayesinin arkasında genelde çok travmatik olaylar da oluyor. Genç bir yaşta sonra bir abi kaybı var değil mi?
1: Evet.
0: Dönerken mi? Nereden dönüyordunuz?
1: Evet, aynen öyle. Bir çok büyük bir Avrupa turnasından, hı hı. Bir yarışmadan dönerken.
0: O da kayakçı.
1: O da kayakçıydı ve hatta olimpiyatlarda da hı hı. Madalyası da var aynı zamanda. Bir yarışmadan dönerken kaza hı hı. geçiriyoruz ve doğduğu günde, doğduğu saatte hayatını kaybediyor. Gerçekten
0: ah
1: bizim
0: benim.
1: İçin evet çok büyük bir...
0: ah canım benim. Kaç yaşındaydın?
1: Büyük, 19 yaşındaydım.
0: Ah canım evet. Benim. Doğduğu gün doğduğu saatte. Sen kaç yaşındaydın?
1: 16 bu? Yaşındaydım 16. O zaman da. Evet.
0: 16.
1: Aslında küçücüktüm ama o zaman da belki de küçücük de değildim. Hı-hı. Yani bilmiyorum şimdi. Çok da kader olarak kabul ettim. Yaşadığımız travmayı, yaşadığımız kaybı ama... iyi bir şekilde atlattık. Hiçbir zaman yaralar iyileşmiyor. Hatta senden de birkaç böyle bir programda dinlerken hı hı. Anne için çok güzel şeyler söyledin. Yaralar hiçbir zaman iyileşmiyor hı hı. Ama zaman yardımcı oluyor.
0: Ne kadar ilginç. Belki şimdi orada milli kayakçıydın. Belki şu anda antrenörlük yapıyordun. Tıpkı baban gibi. Baban da rahmetli
1: evet,
0: oldu.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Onun da bir kaybı var. Belki baban gibi olmuştun. Belki hala kayak yapıyordun. Ama hayat seni bir anda başka bir yere getirdi. Türkiye'ye geldin.
1: Evet.
0: Burada çok ünlü, çok devrimci bir modacı oldun. Çok yeni şeyler yapan, çok ters köşe kadınları, ters köşe hale getiren bir modacı oldun. Bu aklında var mıydı? Yani 16 yaşında, 15 yaşında hiç bu yolu düşünmüş müydün?
1: Aslında çok farklı çocuktum. Yani 4 yaşındayken konuşmaya başladım. Fakat belki bir...
0: 4 yaşındayken mi
1: evet.
0: Başladın? Ay,
1: çok geç konuşmaya başladım.
0: Niye öyle olmuş?
1: Hatta gezmediğimiz doktor da yoktu o zaman da. annem de diyordu ne olacak diye. Ben de sürekli çizim istiyordum aslında. Hı-hı. Sürekli kalem ve çizim yapayım diye istiyordum. Niye öyle oldu onu da hiçbir doktor bilmiyor. Hı-hı. Hiçbir sorun da yoktu o zaman da. Fakat belki de ihtiyacım da yoktu hı-hı. konuşmaya. Çizim olarak ifade ediyordum kendimi. Ve o çizim ve tasarım... Sevdan çok erken başladı aslında. Çok erken yaşta, küçük yaşta başladım. Annem tekstil mühendisi. Hı hı. O yüzden sonradan gelen bir şey değil. Yani hı hı. Çok önceden, belki kayaktan da önce. Şimdi hı hı. spor aileden olduğum için sporcu olmam ve kayakçı olmam çok normaldi aslında. Ve babam bunu çok istiyordu. Hı hı. Ve başarılıydım da aynı zamanda. Fakat benim içimde her zaman moda tasarımcısı olma isteğim
0: hep
1: vardı.
0: Hep vardı çocukken de. Onları hep çizerken vardı. De ruhun. Ben acaba dedim hani sporculuğu düşünürken, bu arada bir kağıt mendil alabilir miyiz lütfen? Sporculuğu düşünürken acaba dedim hani hep o arkada kaldı da sonradan mı hayat seni buraya mecbur etti, onu merak ettim.
1: Değil. Aslında çok farklı bir hikaye ve çok değişik bir yolum var aslında. Hastanedeyken çok fazla geliştirdim çizim yapmayı. O zaman da çok büyük travma, çok büyük bir fiziksel olarak problemler yaşadım aslında. 30 ameliyat tam olarak geçirdim şimdiye kadar. Ve 2 sene boyunca hastanede bir yatakta kaldım.
0: Ay amor inanmıyorum. Nasıl
1: bağlı bir şekilde. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek?
1: Heyecanlanınca biraz da şey oluyor.
0: Şu alnında da bak şuralarda da var. Azıcık orayı da alsana. Tabii. Ben alırım ama şimdi sonra linçleniyorum ya sosyal medyada.
1: Ya,
0: adama gitti dokundu falan yapıyorlar bana.
1: Ne dedim? Evet.
0: Ameliyatlar.
1: O zaman da kazadan sonra çok büyük bir travma aslında. Fiziksel olarak da çok büyük bir travma. Bir ayağım tamamen ampute edilip ondan sonra tekrardan dikildi. Doktorlarım sağ olsun. Gerçekten doktorlarım çok iyiydi. Bütün ameliyatlarımı Sırbistan'da geçirdim ve çizim beni kurtardı o zaman da.
0: Ya, o zaman da çiziyordun hep.
1: Çizim yapıyordum.
0: Geçirirken.
1: Hatta babam bir yerde Belgrad'taydım ben hastanede. Bir ayaklı masa gibi bir şey yaptı. Çünkü hiçbir şekilde kalkamıyordum. Artık hiç oturmada yoktu. Hatta kalçamdan dolayı kalçamda 27 kırık vardı o zaman da. Ve bütün doktorlar diyor ki hiçbir şekilde eskisi gibi olamayacak, kalkamayacak.

0: da zaten. Çünkü çok farklı bir kalça biliyorsunuz, çok sıkıntılı bir durum.
1: Ama kalktım.
0: Evet, kalktım ve çizim beni kurtardı aslında. Yani tabii ki de farklı bir
1: Sonra da buradaki üniversite var tabii. Yani evet. Türkiye'de üniversiteyi okudun.
0: Aynen öyle. İşte orada hastanede çizim hazırladım kendimi ve hep İstanbul bir İstanbul aşkı vardı bende.
1: Hiç
0: neden
1: görmüş
0: onu da
1: müydün
0: bilmiyorum.
1: daha önce?
0: İstanbul'a turist olarak geldim ama çok kısa bir şekilde 5 günlük. Ben hep eski hayatta da bağlıyorum bazı şeyleri. Yani kendime ait hissediyorum buraya gerçekten. Ve buradayım şu an.
1: Çok güzel. Türkçeyi de çok güzel konuşuyorsun.
0: Çok teşekkür
1: Hiç
0: ederim.
1: Öyle hani bu, ne bileyim işte bir 15 yıldır burada olup da burada konuşmak zorunda kalan biri gibi konuşmuyorsun. Gayet akıcı
0: Evet.
1: bir... Biz senden daha kötü Türkçe konuşanları
0: Ay,
1: ağırladık
0: olur
1: burada.
0: mu? 12 senedir buradayım, Türkiye'deyim. Ve gerçekten Türkçeyi çok seviyorum. Hatta şunu düşünüyorum. Yaşadığımız ülkede ya da yaşadığımız yerde saygıdan en azından çok iyi konuşmamız lazım. Ben de sevdiğim için uğraşıyorum aslında. Fakat her zaman söylüyorum. Türkçe benim dilim değil, ana dilim olmadığı için bazen kendimi çok iyi bir şekilde ifade edemeyebilirim. Ama anlaşıyorsak ne mutlu.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Biz seni nasıl gördük? Sen ne ara o çıktın o şeyin içinden, o isimlerin içinden de Sibel Canlar, işte pek çok isim var.
0: Evet.
1: Sibel Can'ı ters köşe yaptın.
0: Evet.
1: Hani o balık hatlı kadın daha maskülen hatlarla nitelendi. Ne oldu? Ne ara oldu bunlar?
0: Sibel Can, evet, onu söylemek istiyorum. Benim
1: hani Hande Erçel var, Burcu Esmer, pek çok isim var da. Yani. Sibel Can çok bana şey geliyor orada böyle. Farklı geliyor tarz olarak.
0: Evet, hem tarz olarak hem de benim hayatımın kırılma noktasında aslında ve gerçekten çok farklı bir yerde koyduğum tasarım açısından da bir figür, yani ilham aldığım da aynı zamanda. Yani çok ters köşe olabilir fakat çok sevdiğim de biri aynı zamanda. Çok aileden gördüğüm biri ve benim için de çok büyük bir sınav olarak da oldu. Senelerdir beraber çalışıyoruz ve birbirimizden çok mutluyuz. O şekilde başladı. Yani yavaş yavaş ben aslında ilk defa şu an burada katılıyorum. Yani televizyonda hiç bu şekilde programda katılmadım.
1: Bu bizim için bir onurdur.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de aynı şekilde. Evet. Çok da mutlu oldum.
1: Biz de öyle.
0: Duyunca. O şekilde.
1: Naomi Campbell var.
0: Evet.
1: Şimdi çok güzel biz konuşuyoruz içeride. Naomi Campbell'ın ceketini de getirdi arkadaşlar. Ben şimdi ikisini de giydim. Bu daha ben oldu. Daha benim üstüme oturdu. Naomi Campbell'ın ceketi çok güzel. Ama bana bir olmadı. Yani Naomi değilim tabii ben yani. Hani öyle herkes de aynı durmuyor. Dedim ki bu daha ben ama ceket.
0: Ama çok yakışıyor.
1: Ceket yıkılıyor.
0: Çok teşekkür
1: bu arada
0: ederim.
1: Ceket o kadar güzel ki onu da giymiş böyle işlet
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, o da büyük bir şanstı aslında. İstanbul'a geldi bir boks turnuvası için aslında. Marka yüzüydü ve buraya geldi. Sonra Dilara diye bir arkadaşımız var, stylist. O da herkesten, bütün tasarımcılardan topladı ürünleri aslında. Bir sürü marka vardı. Ve bizim takımımızı seçti. Gerçekten çok büyük bir heyecan, çok büyük bir mutluluktu bizim için ve kırılma noktası da aynı zamanda.
1: O oldu değil mi?
0: Evet. Yani o oldu, sonrasında fashion için, moda için çok önemli bir isim Doja Cat oldu. Onunla hala çalışmalarımız devam ediyor. Kendisi ses sanatçısı. Fakat moda için dediğin gibi çok önemli bir figür.
1: Peki, sürdürülebilirlik de çok önemli ya.
0: Evet.
1: Şimdi bu Milano işte design haftası bitti. Fashion Week'ler var, o var, bu var falan filan. Yapay zeka geliyor. Nereye gidiyor? Yani tasarım nereye gidiyor? Gene bunu sana genel olarak, sen çok genç nesil tasarımcısın. Her anlamdaki tasarım için bunu sana soruyorum. Tasarım kafası nereye gidiyor?
0: Aslında inanılmaz güzel bir soru. Hep de cevaplamak istediğim ve bu konu üzerinde konuşmak istediğim bir tema aslında. Yapay zeka çok farklı bir yere götürüyor bizi. Çok iyi bir yerlere götürüyor diye düşünüyorum. Fakat tasarım konusunda yapay zeka bizi çok geriye attığını da düşünüyorum aynı zamanda. Yani tamamen doğal yetenekler ve iyi yetenekler ortaya çıkamıyor. Çünkü herkes yapay zekayı kullanıp ve herkes kendi sektörüm için konuşabilirim. Herkes moda tasarımcısı olmaya başladı aslında. Şu an bir tasarım yapmak biliyorsunuz ki çok hızlı evet. ve az vakit gerektiren bir şey.
1: Ve kopya
0: bir şey aslında. Bazı programlarda da dinliyorum bunu. Çok savunanlar da var.
1: Yapay zekayı.
0: Fakat ben çok yanlış buluyorum. Tasarım ve yeteneği hiçbir şekilde geliştirmediğini düşünüyorum. O yüzden gençler için, yeni nesil için destek açısından olabilir, farklı konularda olabilir ama tasarım açısından çok yanlış bence.
1: Evet, çünkü şimdi şu danteli kime ürettirecek değil mi? Hadi yaptı,
0: kesinlikle
1: tasarlattı,
0: öyle.
1: Bunu kime ürettirecek? Bunun için bir el emeği, göz nuru, hatta belki yerel bir bilgi gerekiyor, bilgelik
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Öyle.
1: Yani bütün bunlar var. Bu Türk danteli mi bu?
0: Yani aslında
1: bu nereden? Şimdi merak ediyorum. Senin köklerinle ilgili de bağlantılı bir şey soracağım. Bu nerenin işi? Tam dantel de değil bu. Beyaz işi gibi.
0: Evet.
1: Nerenin
0: beyaz işi gibi aslında ama Türkiye'de de var. Yani dünyanın her yerinde sanırım var. Özellikle işte Balkanlarda. Ben de Balkanlardan geldiğim için.
1: Onun için merak
0: Balkanlarda
1: ettim.
0: Çok kullanılan bir şey ve ben karışık evlilikten geliyorum. Babam Boşnak. Annem Hırvat ve ikisinin de yöresel kıyafetlerinde aslında kullanılan danteller. Hı hı. Ve ben de her zaman benim yaptığım tasarımlarımda mutlaka bir hikaye olması gerekiyor. Zaten hikaye olmuyorsa o tasarım da artık tasarım değil. Ve her zaman bir gönderme yapıyorum. Eskiye, geleneksel
1: köklerine
0: ve...
1: Köklerine
0: evet,
1: biraz galiba
0: kökleri çok
1: değil
0: önemli.
1: Mi?
0: Kesinlikle
1: o kökleri
0: öyle.
1: Tutmak mı istiyorsun?
0: Kesinlikle.
1: Çocukluğuna ait, anne babaya ait.
0: Evet. Yani gördüğüm, büyüdüğüm her şey benim için çok önemli ve gerçekten bir iz bıraktı aslında. Yani çok geç konuşmaya başlasam da hafıza olarak ve görsel olarak hiçbir şey gitmiyor gözümün önünde ve bunları aktarmak istiyorum ve bunlarla güç vermek istiyorum kadınlara aslında.
1: Ne tür kadın senin kadının? Yani senin o çocukken büyüdüğün kadın figürü nasıl bir kadındı?
0: Evet.
1: O çizerken ki... Annenden mi ilham aldın? Çevrede kim vardı? Halan mı, teyzen mi, anneannen mi?
0: Evet.
1: Nasıl bir kadın
0: ben
1: figürü vardı?
0: Ben yani kadın deyince çok heyecanlanıyorum ve böyle ayağa kalkmak istiyorum. Çünkü benim için kadın tek başına çok farklı bir şey. Gerçekten çok farklısınız. Ve benim en büyük ilham kaynağım da kadın. Nasıl bir kadın tam olarak bir kelimeyle ya da çok kolay bir şekilde bunu anlatabilecek miyim bilmiyorum ama güçlü bir kadın. Böyle belki de tasarımlarımı görünce biri şey der, farklı bir birini hayal edebilir benim ilham kaynağım ya da kadın figürü. Fakat ben güçlü kadından her şekilde ve her kadın güçlüdür diye düşünüyorum. Güçlü kadından ilham alıyorum.
1: Yani o çocukluktan gelen çizimler de mi öyle bir kadını hayal
0: evet.
1: ederek oturdu?
0: Evet.
1: Güçlü kadın nasıl giyinir? Nasıldır? Onun omuzları nasıldır? Ölçüleri nasıldır, duruşu nasıldır, üstünde ne vardır?
0: Aslında sadece giyime olarak değil. Ben güçlü kadını gözlerinden anlarım ve duruşundan, omuz duruşundan, gerçekten bakışından da aslında çok iyi duruyorsun kesinlikle öyle. O yüzden sadece giyimden değil de bence içten gelen bir duruş bu. Yani aslında o yansıtıyor. Bu ceket... Senin sayende bu kadar güzel duruyor.
1: Yok canım olur mu? Belki ben senin
0: kesinlikle
1: sayende
0: öyle.
1: Bu kadar iyi duruyorumdur. Bak o da
0: o. İşte o karşılıklı bir şey ama ben her zaman bunu söylüyorum. Kadına kendi gücüne güç katmaya çalışıyorum ve görevim o olduğunu düşünüyorum. Belki de bu dünyada bu kadar yaşadığımız şeylere, şeylerin içinde çok büyük bir şey yaptığımızı hem düşünüyorum hem düşünmüyorum. Küçük bir parçasıyız ve hepimizin bir rolü var.
1: O aslında hani çok acayip bir şey. Bir tarafıyla giyinmek hiçbir şey değil. Bir tarafıyla da giyinmek çok şey ve her şey olabiliyor.
0: Kesinlikle
1: bir anda. Öyle. Bulunduğun yere göre, yaptığın işe göre, yapacağın konuşmaya göre, alacağın sahneye göre çok önemli oluyor ve vermek istediğin mesaj bir anda belki keskinleşen omuzlarda,
0: kesinlikle
1: belki
0: öyle.
1: Böyle

0: Şöyle diyebilirim, çok on yargılıyız.
1: Aa, neyle ilgili?
0: Aslında.
1: Nasıl?
0: Ya yeniliğe on yargılıyız. Gördüğümüz her farklı şeye on yargılıyız aslında. Hep alıştığımız ve daha önce gördüğümüz şeyleri görmeyi seviyoruz diyebilirim. Seviyoruz derken ben değil tabii ama toplum olarak öyle bir şeyimiz var. Bir problemimiz var.
1: Belki de onunla yorulmak istiyorum. Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Ay, yenilikçi bir şeyle mesela yorulmak istemiyor olabilirim. Bilmişim, biliyorum artık mesela ki bana ne yakışıyor.
0: Aslında tam
1: O
0: onun içine
1: yoldan.
0: girince çok yenilik derken ben de özellikle her zaman söylediğim gibi biraz önce de söyledim. Geleneksel şeyleri modernize etmeyi seviyorum. Yani bir yorum katmayı seviyorum. Onlar çok farklı ve çok yenilikçi gözükse de içine ve gerçekten o tasarım farklı bir şekilde baktığımızda çok kendine has ya da kendimize özel bir şey de görebiliriz orada.
1: Ama işte o böyle bir anda bir şey giydiğinde gözünün parlaması değişiyor ya da vücut duruşun değişiyor ya, işte onu bulmak kolay değil ama.
0: Kolay değil. Evet. Kolay değil ama o yüzden biz buradayız. O yüzden tasarımcı burada.
1: Ya
0: O
1: şimdi
0: yüzden...
1: ama pahalı iş tasarım ya, pahalı iş. Şimdi herkes sana gelemez ki. Bazen o mass production, hani o mağazalardan da, zincir
0: Evet,
1: mağazalardan
0: zincir
1: da
0: mağazalardan.
1: alıyoruz hepimiz. Çünkü buna güç
0: Evet.
1: yetmez.
0: Evet, ama ona göre zaten insan kendini bilmesi lazım. Kendini ona göre seçmesi gerekiyor. Ya da iyi tasarımı bulmaya bir şekilde gayret gösterecek ki iyi bir şekilde hissetsin.
1: Peki geliyor mesela senin karşına kadın.
0: Evet.
1: Sen orada sen olarak, yani senin gördüğün halinle mi ona bir şey empoze ediyorsun? Yoksa onun genelde ne olduğunu göz önüne alarak mı bir şey empoze ediyorsun? Ya da bir şey empoze ediyor musun? Belki de
0: Empoze ediyorum.
1: değil.
0: Evet, empoze ediyorum ve şöyle bir şeyimiz var. Türkiye'de çok yapılıyor mu bilmiyorum ama bazen de şaşırıyorlar aslında bize ilk defa gelenler. Kişiye özel dediğimiz benimle özel bir görüşme oluyor. Ve gerçekten karşımdaki kişiyi tanıyarak tasarım yapıyorum. Tamamen kişiliği, enerjisini ve kendi o andaki ve olacak ihtiyaçlara göre tasarım yapmaya çalışıyorum. Ve gerçekten biz kahve içerken ve bambaşka bir sohbet ederken ben orada çizim yapıyorum. Ve çok güzel şeyler çıkıyor.
1: Ya orada hemen tık tık
0: Evet.
1: tık tık kişiye
0: Aynen
1: özel.
0: öyle.
1: İlham aldığın ya da böyle çaktırmadan, fark etmeden böyle bazı çizgilere benzediğin kişiler oluyor mu? Hani insan bunu fark etmez, bir süre sonra fark eder ya, ben biraz buraya kaymışım. Hiç böyle şeyler yaşanır mı tasarım dünyasında?
0: Yani şöyle takip ettiğimiz ve her zaman güncel kalmamız adına tabii ki de takip ediyoruz ve her şeyde hakimiz fakat ilham almıyorum. Çok saygı duyduğum tasarımcılar var. Kendime belki de işte Amor olmasaydım bu olurdum
1: Kim
0: diyebileceğin
1: olurdun?
0: Alexander McQueen var. Evet.
1: Onun da o mesela kadınları getirdiği geometrik şey
0: Evet,
1: çok
0: kesinlikle.
1: acayip.
0: Ya bu hayatta olmadığı için de çok üzgünüm
1: Çok
0: yani.
1: çok 2010 yılında kaybettik
0: Evet,
1: Alexander
0: 2010
1: McQueen'i.
0: yılında.
1: Ben o zaman Londra'daydım. Bayağı bütün bir ülke yasa girmişti.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet. Ya o da büyük. Mesela ben de Vivienne Westwood'u da çok beğenenler dedim. O da böyle amorf, hani başka türlü.
0: Farklı.
1: Farklı değil mi? O da
0: Kesinlikle.
1: rahmetli. Yani
0: Evet.
1: mesela bunlar çok değerli
0: John Galliano da
1: kişiler.
0: aynı
1: John
0: zamanda.
1: Galliano, evet. Var böyle isimler.
0: Evet.
1: Onlardan biri. Olmana ne engel ki?
0: Çok teşekkür ederim. Bakalım,
1: Alexander
0: evet.
1: McQueen,
0: Hayat
1: Amor McQueen olur ya, niye olmasın?
0: Amor amor olsun.
1: Amor, tabii ki
0: Evet.
1: amor amor
0: Amor
1: olsun, değil
0: garibo hiç.
1: mi?
0: Aynen öyle.
1: Bunun için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Yani o seviyede olmak için ne gerekiyor? Aşırı yetenek mi yoksa network mü?
0: Her şey gerekiyor. Her şey gerekiyor ama kesinlikle yetenek çok önemli. Hangisi daha önemli de diyemeyeceğim artık burada. Çünkü bana da çok soruyorlar. Şimdi stajyer için işte benim okuldan da Mimar Sinan'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden de mezunuyum aynı zamanda. Ve bizim okulumuzdan da çok geliyorlar staj için. Ve ilk sordukları soru biz ne yapmamız lazım amor olalım diye. Bu söylediğimde çok büyük bir şey görmüyorum
1: Ama
0: kendimi.
1: ne güzel bir
0: Sadece
1: cümle bu.
0: evet. İnan ki bazen ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü herkesin kendine has bir yolu var. Ve o yolu kendisi çizmesi gerekiyor. Yetenek çok önemli.

0: çalışmak daha da çok önemli. Kendini geliştirmek ve çok hızlı bir şekilde çıkış yapmamak da çok önemli aslında. Yani bu her sektör için sanırım çok
1: bizim
0: önemli.
1: Bizim için de sindire sindire yürümek.
0: Aynen öyle. Çok fazla kendini tüketmemek gerekiyor. Ben çok erken yaşta başladım aslında. Fakat ilk büyük defileme için çok doğru zaman bekledim.
1: İlk büyük defilende kaç yaşındaydın?
0: 2024'te yapıldı ilk büyük defile.
1: Ha tamam,
0: 2
1: yıl, 31 yaşındaydın. Evet. Tamam.
0: Aynen öyle, 31 yaşındaydı ve aslında herkes şaşırıyordu. Ama o neden yapmıyor defileyi, neden çıkış yapmıyor aslında. Fakat çok güzel bir hikaye var. Onu daha yakın bir zamanda çok sevdiğim bir bizim orada bir psikolog, ondan dinledim. Ve daha da önce bildiğim bir hikaye. Kelebek kozadan çıkmak istiyor. Ve insan bunu fark ediyor. Kozayı kesiyor yardımcı olmak için. Ve kelebek çıkıyor fakat kelebek uçamıyor. Çünkü kanatları gelişmemiş. Geliştirmesi için de çok vakit ihtiyacı vardı aslında. Ve biz bunu çok yapıyoruz. Yani kendimizde de yapıyoruz, çocuklarımızda da yapıyoruz. Ve yanımızdaki asistanda ya da işte yaşadığımız evde de bunu yapıyoruz aslında. Çok zaman gerekiyor.
1: Ama bunu senin yaşındaki birinin bu şekilde ifade etmesi ya da idrak etmesi de ne kadar değerli. Çünkü genelde bu yaşta hemen hızlıca olsun istiyor ya herkes. Öyle bir sabrı yokmuş
0: evet,
1: gibi.
0: Özellikle hani bu, yeni nesil.
1: Evet
0: çok.
1: Yani hani bu kadar genç yaşta birinin bu kadar sabır gerekiyor, beklemek gerekiyor demesi de çok güzel.
0: Belki de ben onu yaşadığım trajediyle, yaşadığım travmalarla da bağlıyorum aslında. Yani ben orada 16 yaşındayken hayat ne olduğunu, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, nasıl sadece hem yarın içinde yaşamamız gerektiğini çok önemsiyorum aslında.
1: O belki öğretiyor değil mi? Yani acıları, travmaları yaşamak insana sabrı öğreten bir şey.
0: Evet, kesinlikle öyle. Nasıl aslında biliyor musun? Japonların ikigai diye bir şey var, biliyorsun onu. Ve gerçekten onu çok daha fazla araştırmamız lazım. Yani insanlar hep büyük hedeflerle uyanıyorlar güne. Büyük hedefi, şimdi tam tersi bir şey söyleyeceğim. Çünkü herkes bunu anlatıyor. Her zaman büyük hedeflerimiz olması gerekiyor. Her zaman daha büyük bakmamız lazım. Bana göre yanlış.
1: Bazen yataktan kalkabilmek bile bir hedeftir.
0: Evet, gerçekten hedef. Yani su içebilmek, kalkıp şükretmek, kalkabilmek çok büyük bir hedef aslında. Köpeğimiz varsa köpeğimizi sevebilmek, kalkıp yataktan, ya da çocuğumuzu sevmek, ya da herhangi bir kendimizi sevmek büyük bir hedef aslında. Orada tüketiyoruz kendimizi. Ve en büyük sorunumuz bu bence. Mutluluğu tam o anda yaşamıyoruz ve o gün yaşamıyoruz. O günü farklı bir hedef için geçiriyoruz aslında. Ve ben bunu ne zaman anladım? Hastanedeyken anladım.
1: O kayıptan.
0: Yani
1: o kadar ameliyatı olurken.
0: Evet. Yani annemdeki ve babamdaki gözlerdeki aslında
1: acıyı.
0: Hem acıyı hem çaresizliği gördüğümde ben anladım ki ben her gün yaşadığım her gün onlar için çok büyük bir hediye aslında. Ve büyük hedef olarak görmüyoruz. Yani o zaman da belki de hiç yürümeyecektim. Fakat onlar hiçbir zaman demedi ki amor biz yine koşacağız. Yine bunu yapacağız. Yani bizim için çok, biraz da Türkçem de kaydı şu an. Benim için ve bizim için en önemlisi yeni güne acısız uyanmak aslında.
1: Annen hayatta mı?
0: Evet, hayatta.
1: Allah uzun ömür versin ona. Ne yapıyor? Yani seninle gurur duyuyordur değil mi yaptıklarında? Ne diyor?
0: Evet, annem deyince hep gözlerim doluyor.
1: Burada mı annem, bu arada? Burada mı?
0: Şu an burada.
1: Heh, ama normalde?
0: Normalde Sırbistan'da. Evet, kız kardeşimle. Kız kardeşim de var. 4 yaş benden küçük. Kendisi ekonomist. Ve hobi olarak make-up artist aynı zamanda.
1: Aa,
0: evet. Annem en büyük güç.

0: kaynağı benim için. Ya o zaman da o zamandan beri bu zamana kadar o sabretmeyi ve sabır ne kadar önemli olduğunu ondan öğrendim diyebilirim. Ve ama gerçekten çok önemli.
1: Dirençli bir kadınmış, güçlü bir kadınmış.
0: Evet, yani hayatta bambaşka bir bakış açısı var. Ve hem kendinle hem de kendisiyle hem de etrafındaki her şeyle mutlu olabilen biri.
1: Ne güzel. Sende de bu özellik var gibi.
0: Evet, annemden de aldım biraz. Biraz da babam da öyleydi. Fakat babam işte bize çok her şey, dünyayı bizim gözümüzden bakıyordu aslında. Maalesef ki çok erken kaybettik.
1: Evet, böyleymiş. Bu kadarmış verilen süre.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Birlikte olmak için verilen süre, evet, bu kadarmış. Bir yerlerde olduğunu düşünüyor musun?
0: Ben hissediyorum. Ben hissediyorum, yani güç bir şekilde geliyor ya da bana iyi geliyor. Fakat hissediyorum.
1: Evet, peki bundan sonrası için neler olacak? Şimdi dedik yani çok çalışmak şu bu. Ya çok çalışmak, evet, çok çalışmak önemli. Sabretmek önemli. Ama hayat her sabredenin ve her çok çalışanın ve her yeteneklinin yüzüne aynı derecede gülmüyor. Gülmüyor yani,
0: evet,
1: her çok
0: öyle
1: çalışan, her çok yetenekli ve sabırlı olan gerçekten senin gibi ya da dünyaya adını duyurmuş tasarımcılar olarak ortaya çıkmıyor. Bazen hiç çıkamıyor. Bazen evinden çıkamıyor. Buradaki, evet, şans faktörü ne kadardır? Yani yüzde kaçtır şans?
0: Yüzde olarak söylemeyebilirim şu an aslında ama tabii ki de şans çok önemli. Her şeyde olduğu gibi bence şans çok önemli. Fakat herkesin bir şeyi var. Belki de o evde bir görevi var. Evden hiçbir şekilde çıkamasa da bir görevi vardır ve bence herkes kendine mutlu olmalı aslında. Yani hep başkasıyla kıyaslayarak kendimizi farklı bir yere gidiyoruz ve gerçekten ben de onun gibi olacağım derken yolumuzu kaybediyoruz aslında. Kendi yolumuzu takip edersek bambaşka bir şey oluruz ve kendimiz oluruz aslında. En özeli ve en güzeli kendini bulmak bence.
1: Evet, burada peki şans faktörü hani kimiler için çoktur, kimiler için azdır. Senin şansın neydi? Yani nerede döndü? Hikaye nerede kırılıp başka bir yola evrildi? Oradaki şans faktörü neydi? Ne oldu da oldu? Hani bir vardır ya, bir düğmeye basılır.
0: Evet, şanslı biri olduğumu
1: birisi
0: düşünüyorum.
1: Birisi karşına çıkar, bir anda, evet, oradan geçersin. Neydi o?
0: Hepiniz benim için şanslısınız bu arada. Ya gerçekten şimdi onu
1: nokta,
0: tam tek
1: hani
0: olarak
1: ilk böyle bir şey vardır, bir yerde döner. Ne bileyim, Hande Yener için Hülya Avşar'ın onu bir mağazada görerek sesinin güzel olduğunu keşfetmesiydi. Sende,
0: evet,
1: var mı böyle bir nokta?
0: Var Türkiye'de şöyle bir şey var. Benim akrabayız da biz aynı zamanda. Emina Yahoviç. Onunla ilk başladım ben çalışmayı, ufak tefek işleri yapmayı. Sonra da Merve Bolur. O zaman da o da tasarımlarımı giydi. Sonrasında Sibel Can başladı. Ve gerçekten benim için farklı bir noktaya taşıyan kendisi olduğunu düşünüyorum.
1: Oradan öyle,
0: evet,
1: bir döndü.
0: Yani en azından farklı bir noktaya taşımak da değil sadece. O bir uğur da aynı zamanda. Yani ben hiç elbise yapmasak da onun benim stüdyoya gelmesini çok seviyorum.
1: Kahve içmeye.
0: Evet, kahve içmeye. O da bir keyif aslında.
1: Tabii ki, yani öyle kaç saat uyuyorsun?
0: Aslında çok uyumaya ihtiyacım var. Fakat çok hem heyecanlı hem de her güne bir şey borcum kaldı diye düşünenlerdenim aslında.
1: Ne demek o? Nasıl bir şey?
0: Bir günü kapattığımız zaman ben o günde her şeyi yaptım, her şeyi bitirdim, bir tasarım daha yaptım mı diye kafamı yastığa koyduğumda onu düşünüyorum aslında.
1: Her gün bir tasarım yapılmalı mı? Senin için, senin lügatında.
0: Öyle bir şart yok ama yapıyorum. Yani her zaman elimde bir kalem var ve her zaman çizim yapabilirim.
1: Bu aralar böyle neye kayıyor elin? Yani o tasarımları yaparken neye gidiyorsun? Mesela ceketlere mi gidiyorsun daha çok, pantolon mu, elbise mi? Daha çok ne yapıyorsun
0: şu
1: bu ara?
0: Şu an hem ceket hem pantolon da var, hem çok güzel elbiseler geliyor. Yani çok güzel bir koleksiyon geliyor ve gerçekten uzun zamandır çok hepimiz atölye olarak uğraştığımız bir koleksiyon. Tamamen el işi. Ve gerçekten çok güzel bir ses getirecek bir koleksiyon geliyor.
1: El işi,
0: belki de
1: elbiseler geliyor.
0: Tabii ki.
1: Oo.
0: Evet. Ben atölyede zaman geçirmeyi çok seviyorum. Hı-hı. Bazen dışarıdan baktığımızda işte tasarımcıların hayatı biraz daha böyle ışıltılı, daha farklı gibi gözükse de benim için o mutfak kısmı gerçekten en önemli. Hı-hı. O yüzden atölyemde herkesle aile gibiyiz ve çok güzel bir çekirdek bir şeyimiz var, enerjimiz var, bir ailemiz var ve orada her şeyi geliştiriyoruz ve çok güzel bir koleksiyon geliyor yakında.
1: Kadın giyimi yine o döngüsel moda içinde yani devam eder mi? O döngüsellik içinde devam eder mi? Yoksa artık yavaş yavaş bir yere evrilir mi? Daha ne bileyim sert hatlar. Savaş zamanlarında mesela moda başka bir yere evrilir.
0: Tabii ki.
1: Daha romantik zamanlarda başka bir yere evrilir. Şu ara neyin kafası var? Şu ara nereye gidiyor? Biraz
0: ben
1: dünya
0: kendimi,
1: sert
0: evet,
1: rüzgarlardan geçiyor
0: dünya
1: ya.
0: Dünya çok sert rüzgarlardan geçiyor ama ben ilk defa burada söyleyeceğim. Çok farklı bu koleksiyonla en azından dünyaya farklı bir şey katmaya geliyorum ve hazırlanıyoruz. Şöyle.
1: Şu anda heyecanlandım.
0: Evet,
1: ne
0: en
1: farklı
0: azından
1: ne?
0: Renk olarak ya biraz içimiz açılsın. Farklı bir şey. Her zaman bir siyah, beyaz, hı-hı, krem tonlarında ve kırmızı tonlarında gördüğünüz daha
1: yeşiller,
0: farklı.
1: turuncular,
0: Evet.
1: pembeler mi geliyor?
0: Çok güzel şeyler geliyor.
1: Hem de el işleriyle
0: Hem
1: geliyor.
0: işleriyle
1: O
0: geliyor.
1: bayağı böyle şey kadın kadın. Böyle tatlı tatlı, romantik romantik.
0: Evet, romantik ve gerçekten çok farklı bir düzenimiz var yani. Hem o atölyeden bahsediyorum bu arada
1: Ben
0: yani.
1: de
0: Hem
1: yeni
0: romantik şeyimiz var,
1: koleksiyondan
0: koleksiyondan aynen
1: ipuçları
0: öyle.
1: almaya çalışıyorum şu
0: Evet,
1: anda senden.
0: çok da fazla ipuçları verebilirim aslında ama çok da detayları da vermek
1: Verme
0: istemiyorum
1: yok yok.
0: aslında.
1: Defile
0: Evet,
1: olacak mı?
0: olacak.
1: Ne zaman?
0: Daha tarih belli değil. Her şey bir böyle şey açısında daha doğum zamanı gelmedi ama olacak.
1: Ya Amor, bu kadar hani hızlı tüketimin olduğu, bu kadar artık sezonların hani o fedlere, yani modanın trendin de fede evrildiği şu noktada. Haute couture olmak çok yavaşlık anlamına gelmiyor mu artık? Yani modası geçmiş bir şey mi oldu? Yoksa tam tersine yeniden mi gündeme gelecek?
0: Kesinlikle haute couture aslında bence modası hiçbir zaman geçmedi. Değeri belki kaybetmiş olabilir. Fakat ilerideki zamanlarda çok daha da değerlenecek. Çünkü hem yapan çok az kaldı.
1: Evet.
0: Gerçekten. Yani usta açısından da çok az kaldı.
1: Müşteri açısından da az
0: Müşteri
1: kaldı.
0: açısından da.
1: Kimsenin öyle bir sabrı yok.
0: Evet, ama çok çok değerli bir şey.
1: Evet.
0: Yani çok zamansız ve çok değerli ve dediğim gibi ilk başta sabır çok önemli. Sabırı olanlarla ben çok seçeceğim ve sabırlı olanlarla çalışmayı tercih ediyorum.
1: Sen de müşterini seçiyorsun.
0: Öyle bir lükse sahibim.
1: Ne güzel.
0: Gerçekten bu da hep anlatırken böyle o mütevazilikten de çıkmak da istemiyorum ama şöyle lükse sahibim. Enerjim tuttuğu kişilerle çalışmayı seviyorum. Çünkü yaptığımız şey sadece bir elbise dikmek değil aslında. Farklı bir kutur kısmı farklı bir şey. Ve gerçekten onu yaşayan bilir. Yaşatan da her zaman hisseder. Çok farklı bir şey ve o yüzden seçiyorum. Yani enerjim sadece tuttuğu insanlarla bir arada olmayı seviyorum. Çünkü sadece bir kere görmüyoruz yani. Sürekli beraberiz.
1: Şimdi bir tarafıyla da çok genç bir kafan var. Ruhun aslında bence eski bir ruh. Yaşlı
0: Evet,
1: bir ruh
0: bence
1: yani
0: de.
1: şey anlamda. Ama kafa genç. Öyle olunca şey düşünüyor musun? Kendi koleksiyonunu biraz mass production içinde de zincir mağazalarda ya da başka ortaklıklarda da koymayı? Böyle bir fikir var mı? Ya da ona göre bir butik, ona göre bir mağaza anlayışı?
0: Aslında
1: olan ürünlerin var, evet. Evet. Ama daha genele yaymak.
0: Şu an değil. Hı hı. Şu an herkes onu yaparken değil bence. Aslında bu sene öyle bir fikrimiz vardı. Hı hı. Fakat ben hep riskleri kabul etmeyi seven biriyim, hı hı, gerçekten. Ve risksiz hayat güzel hayat değil de diye düşünüyorum. Ya da bana göre o şekilde. O yüzden bu şekilde devam ediyorum şu an.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
10: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Senin tasarımların nerede giyilir? Pazar günü brunch'a giderken giyilir mi mesela? Nişantaşı'nda sokakta giyilir mi? Ya da mesela tamam gelinlikler gelinlikler
5: giyer.
4: Şahane onu kenara koyuyorum ama diğerleri için söylüyorum.
5: Evet.
4: Ya da yani bir düğüne konuk olarak gittiğimizde, bir davete gittiğimizde mi giymemiz gerekiyor?
5: Şimdi şöyle, herkese özel yaptığımızda yere uygun aslında ve katılacağınız evente uygun tasarımlar yapıyorum aslında. Ve o yüzden her yerde giyilebilir. Nişantaşı sokakları içinde tasarladığımız çok güzel şeyler var. Mesela bu şekilde Nişantaşı sokaklarında dolaşılır.
4: Peki ama şöyle bir şey var. Mesela dedim ya, sen dedin ya cesareti olan giyer diye. Çok güzel bir şey söyledin aslında. Ya biz korkağız bence.
5: Kesinlikle öyle.
4: Değil mi? Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Asla risk almıyorum. Ben korkağım.
5: Aslında neden öyleyiz bence? Çünkü şöyle bir şey var. Biraz önce dediğim ya, çok fazla ön yargı var. Ve hep şunu düşünüyoruz. Başkası ne diyecek diye.
4: Evet, ya da kendini rahat. Ben kendimi rahat hissetmiyorum içinde.
5: Ama onu biraz düşünelim. Neden kendimizi rahatsız hissediyoruz ya da neden rahat hissetmiyoruz? Başkalarının bakışlarından aslında. Ya da işte başkası ne der ben bunu giydim diye orada.
4: Evet, olabilir. Yani genel olarak bizde, evet, bizim topraklarda, Türkiye'de var bu. Mesela böyle bir foş fuş giyinip de şöyle bir kendimi gösterircesine bir brança gitmiyoruz. Daha
5: hep böyle bir şeyimiz var, kalıplarımız var aslında. Bence o kalıplardan biraz çıkmak gerekiyor. Yani o gün nasıl hissediyorsanız öyle giymeliyiz.
4: Çok böyle kostüm gibi dramatik falan da giyinmiyoruz çok fazla.
5: Evet.
4: Yani fazla çünkü proper'ız, uygunuz yani fazla.
5: Çok güzel bir konu bu arada. Ben de bunu yakın bir zamanda söyledim. Kırmızı halılarda bile çok korkağız yani.
4: Türkiye'de.
5: Evet, Türkiye'de.
4: Doğru, haklısın.
5: Yani daha hatta bana gelenler var işte, amor olsun ama çok da tasarım olmasın, işte eleştiri almasın ya da işte farklı bir noktaya gitmesin, daha sade olayım derken orada da o korkaklık var diye düşünüyorum. Yani risk almamız gerekiyor.
4: Belki bir yaştasın, artık stilin oturmuş. Diyelim kendimden bahsedeyim, bu yaşımdayım, stilim bu saate kadar oturmuş yani. Bu noktada hani bulunduğun konum itibariyle, oturmuş stilin itibariyle aslında o stili her

0: bir yere o şekilde taşıyabilirsin değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani illa bir düğüne gidiyorum diye hiç bana uygun olmasa bile pullu payetli giymem gerekiyor mu benim?
1: Kesinlikle hayır.
0: Ya da bu ceketi giyip gidebilirim değil mi? Hani ben buyum diyerek diyelim ki. Anladım. Hani bize o da var ya, düğüne mi uzun elbise, pullu, payetli, taşlı,
1: evet, o alışılmış dediğim evet. gibi biraz önce alışılmış kalıplar. Böyle olması gerekiyor. Hı-hı. İşte ya da abim evleniyorsa ben böyle giyinmem gerekiyor. Hı-hı. Hayır, sen kendi çizgini aslında devam ettirmen lazım. Sadece güzel detaylarla katarak.
0: Detaylardan kastın
1: bir,
0: ne?
1: Noktaya.
0: Ne demek? Aksesuarlar
1: bu
0: mı?
1: Bu aksesuar da olabilir yani. Hı. Kişiye göre değişen bir şey aslında.
0: Şart mı? Bak, aksesuar takmak şart mı?
1: Değil.
0: Mecbur muyum mesela?
1: Bana göre değil. Hı. Ama bazı looklarda şart.
0: Hı.
1: Evet. O kişiye özel bir şey değil. Yani gideceğiniz yere ve o gün ne giydiğinize bağlı aslında.
0: Anladım.
1: Ben o şekilde düşünüyorum.
0: Yine kurtaramadık yani.
1: Tak, aksesuar
0: ya
1: sevmiyorum.
0: Ya bak, oje sevmiyorum, aksesuar sevmiyorum. Yani takıyorum da tabii, takıyorum. Ama şey, ben beni
1: ama var aksesuar diye
0: evet,
1: görüyorum
0: evet
1: yine.
0: Var. Ama ben hani ben unuturup hiç 3 yıl aksesuarsız
1: değil.
0: Yaşayabilirim yani.
1: Şart
0: Aklıma
1: değil.
0: bile gelmez.
1: Zaten en güzel aksesuarımız gözler bence yani.
0: Ay, bak,
1: bir moda tasarımcısı olarak konuşmuyorum
0: bak
1: şimdi
0: çok
1: ama
0: güzel bir şey söyledin.
1: gerçekten
0: Mehmet
1: öyle.
0: Eroğlu'nun 100.981 diye bir kitabı var.
1: Evet.
0: Onun ilk cümlesi şöyle başlar. Mücevher takmamıştı ama gözleri vardı.
1: Bunu okumam lazım.
0: Evet, o kitap çok
1: Evet,
0: güzel bir
1: gerçekten çok
0: kitaptır.
1: güzel bir.
0: Şimdi bu yıl hafıza duvarımıza, burada
1: Evet.
0: hafızayı. Sen hangi yaşında kaldın Amor? Yani kaç yaşındaki Amor'da kaldın? Yaşadığın bir travma olabilir. Ya da çok güzel bir şeydir. Atlatmışsındır 16 yaşındaki hikayeyi ama hangi yaşta
1: Atlattım
0: kaldın?
1: ama bu arada ben onu travma olarak sadece anlatmıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Yani o 16 yaşındaki travma ve o 16 yaşındaki Amor hastanede de çok sevdiğim bir Amor aynı zamanda. Yani ben onu yaşamam gerekiyordu bu dünyada. O yüzden geldim bu dünyaya ve bu şekilde kabul ettim. Bu şekilde devam ediyorum. O yüzden yaşı da söyleyebilirim. O yaşta benim için de.
0: Orası. Peki
1: Evet.
0: bugün 33 yaşındaki Amor, 16 yaşındaki, yarı yaşındaki, o gün hastanede yatan o çocuğa acı haberi almış, hastanede yatıyor, ameliyatlar geçiriyor, ailesinin yüzündeki o acıyı görüyor, kaybı görüyor, çaresizliği görüyor. Buradan bakan Amor o gün bütün bu yılları yaşamış sonrasında ne derdi o çocuğa? Bir kelime ne derdin?
1: Bunu hiçbir zaman düşünmedim bu arada.
0: Geçecek der miydin mesela? Ya da sabret der miydin?
1: Sabret derdim. Geçecek demezdim çünkü geçmiyor. Bazı şeyler hiç geçmiyor, hiç iyileşmiyor. Ama sabret derdim ki sabrettim.
0: Başka bir
1: Belki
0: şey
1: de bana
0: geliyor mu
1: biri söyledi
0: aklına?
1: o
0: Ben seni
1: zamanda.
0: yönlendirmeyeyim. Başka bir kelime geliyor mu?
1: Evet.
0: Belki başka bir şey söylemek istersin.
1: Sabret ve kendin ol.
0: Kendin ol.
1: Evet.
0: Ay,
1: Her
0: kendin
1: zaman
0: ol yazar
1: kendin ol.
0: mısın?
1: Evet, yazarım.
0: İsim soyadı rica ediyorum ve kendin
1: Tabii
0: ol
1: ki.
0: yazmanı rica ediyorum. Çünkü kendin ol yazan çok az var arkada. Çok çok zor
1: Çok
0: söylüyoruz
1: nadir
0: biz
1: kendin
0: bunu.
1: oluyoruz, evet.
0: Evet.
1: Yani aslında kendimiz olunca her şey güzelleşiyor ve her şey farklı oluyor.
0: Ya da belki de kendimizi bilinçaltında o kadar sevmiyoruz ki, sen yazarken ben seyirciye oyalıyorum şu anda. O kadar sevmiyoruz ki bilinçaltında kendimizi. Kendimiz olmaya bile cesaretimiz yok. Onu bile söyleyemiyoruz belki.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani ortaya çıkacak şeyden de belki korkuyoruz.
1: Çünkü biz kendi kendimize döndüğümüzde aslında ve kendimizi sevdiğimizde herkese o aşkı verebiliriz. Herkese bir yararımız olabilir.
0: Sen sevgi dolu musundur?
1: Evet, amor, aşk,
0: Yani
1: sevgi
0: hayır,
1: doluyum.
0: insanlara karşı da.
1: Yani bunu ne kadar
0: Sever
1: doğru.
0: misin?
1: Ben seviyorum, insanları seviyorum çok. Her şekilde ve ben Türkiye'de büyüdüm. Bizim sektörümüz biraz acımasız bir sektör. Çok iyi insanlara, çok kötü insanlara da denk geldim. Bu hayatta insanları sadece iyi ve kötü olarak ayırıyorum ve bazen kötü olanlara da bir şekilde hak verdiğim oldu.
0: Ya da anlamaya
1: Şu anda ya da
0: çalışmak.
1: anlamaya çalışmak, empati kurmak. O yüzden sevgi doluyum diyebilirim.
0: O zaman babaannemin benim için ettiği bir duayı ben senin için ederek kapatıyoruz programı.

0: Programın sonuna geldik. Ne çabuk geçti, değil mi?
1: Ben de gerçekten anlayamadım. Çok teşekkür ederim doğa
0: Ne
1: için.
0: demek? Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin ve sana şans getirelim. Ama babaannem derdi ki Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın.
1: Çok teşekkür
0: ben de
1: ederim.
0: Sana diyorum ki Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ömrün bundan sonra çok sağlıklı olsun. Hiç ameliyat olma. Ve böyle git füze gibi.
1: Evet, ben de şöyle bir şey kapatacağım. Program için siz aradığınızda ben şöyle bir kaldım, düşündüm. Ben dedim ki hiçbir zaman programa katılmadım. Ve o zaman da çok yakın bir arkadaşım evleniyordu. Geliniğini hazırlıyordum ben. O anda o aradı. Bütün telaşlar gelinlik için, düğün için. Ben dedim ki Cansu'cum dedim şimdi farklı bir konu var dedim. Çok sevdiğim Aslı Şafak programına katılmak için davet geldi dedim. Ama ben kendimi iyi ifade edebilecek miyim Türkçemden dolayı ve magazinsel figürü olarak kendimi görmüyorum. İnsanlara bu iyi gelecek mi benim konuşmam? Çok bana cesaret verdi. O yüzden buradan da ona da teşekkür etmek istiyorum. Dedi ki Amor'cum biz sadece sana senin tasarımların için gelmiyoruz. Senin konuşmaların ve senin sohbetin için de geliyoruz aynı zamanda. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Bu ilk olduğu için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten nasıl geçtiğini de anlamadım.
0: Evlendi mi Cansu?
1: Cansu evlendi.
0: Cansu evet. Mutluluklar bir ömür boyu. Kapat Ceyhun, evet. Kapat. Sarktır, kapat.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: On prend des boîtes, on y va. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Görünüme hoş geldiniz. Her perşembe akşamı, daha doğrusu iki haftada bir her perşembe akşamı olduğu gibi kıymetli hocam, doçent doktor Cem Çakmaklı ve çok sevgili Bader Arslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Bader Beyciğim. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk. Merhaba Bader Bey.
3: Merhaba hocam, iyi akşamlar.
1: Dün akşam Fed'i takip ettiğinizi düşünüyorum. Bayağı şaşırtıcı, sürprizli, olaylı bir Fed'di toplantısıydı gerçekten. Başkan Kevin Warsh'u ilk defa dinledik ve merkez bankacılığı tarafında yeni konu başlıkları yarattı bize. İşte kurullar oluşturacağını söyledi. Dotplot'a katılmayacağını söyledi gibi gibi çok enteresan mesajlar verdi. Ama tabii herhalde en dikkat çekici olan piyasalar açısından da biz bunu gördük. Faiz artışlarının gündemde olmasıydı. 18 Dotplot'ta oy veren üyenin 9'u aslında faiz artışı işaret ediyordu. Şöyle bir başlayalım Bader Bey, sizin de izninizle Cem Hocam'ın düşüncelerini merak ediyorum. Nasıl buldunuz Kevin Warsh'u ve dün akşamki FOMC'yi?
2: Aslında yani Kevin Warsh'un son 6 aydaki özellikle söylemlerine bakıldığında daha önce de katıldığı programlar var. Biraz daha uzun kendi meramını anlattığı programlar. Orada işte ana iki başlık ön plana çıkıyordu. Birincisi overall'de biraz daha öne çıkan başlık. İşte Fed'in bilançosundaki indirim isteği, yani Fed'in bilançosunda küçültmeye gitmek istediği. Diğer başlıkta sizin biraz önce bahsettiğiniz aslında Fed'in sözlü yönlendirme kısmında en azından biraz daha düşük tonda tutması gerektiği, işte diğer guvernörlerin daha az açıklama yapması gerektiği, özellikle Dotplot gibi ileriye yönelik yönlendirmelerin biraz daha geri plana tutulması gerektiği yönünde beyanatları vardı. O anlamda bakıldığında demek ki o beyanatlarda bir değişiklik yapmadı. Yani Fed'in başkanı olduktan sonra da, Fed'in başkanı olmadan önce söyledikleriyle Fed'in başkanı olduktan sonra yaptıkları, ilk toplantıda söyledikleri. Yani o anlamda biraz daha birbirine paraleldi. O tabii enteresan ve özellikle bir önceki hani başkanın Powell'ın yaklaşımına göre oldukça farklı bir yaklaşım. Şimdi bence hani bu önemli tabii ama bir tık daha önemlisi bu bilanço küçültme konusunda nasıl bir yani adım atabilecek mi veya diğer en azından karar vericilerle bunu tartışacak mı? Çünkü yani tamam başkan değişti ve farklı bir başkan var ama kuruldaki diğer üyeler hani çok bir aynı. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi faiz artırış tarafında olan insanların da sayısı oldukça fazla. Fakat şimdi zamanlamasını düşünürsek dünkü toplantının, tabii barış anlaşması İran'la Amerika arasında geçici 60 günlük en azından gerçekleşmiş görünüyor. Her ne kadar hala içerik biraz daha muammalarla doluysa da. Ama hala daha aslında savaş ortamında savaş ortamındayız ya da savaş ortamından daha yeni çıkmaya başlıyoruz ve hala da Amerika'da son iki enflasyon özellikle oldukça yüksek geldi. Her ne kadar son enflasyon özellikle çekirdek tarafında beklentilerden biraz daha düşük gelmiş olsa da yani beklentiler çok yüksek olduğu için yine çok yüksek geldi ve rekor durumda şu anda. Öte yandan reel sektörde, ekonomide ki veriler olumlu geliyor. Yani en önemli belki de reel sektör verilerinden birisi olan işsizlik ve tarım dışı istihdam verisi beklentilerden yüksek geldi. Yani Amerikan ekonomisi yine bu yapay zeka yatırımlarıyla beraber oldukça yani 2-3 sene önceki o muazzam yükselişte gibi değil ama yine de çok da yavaşlamadan yoluna devam ediyor görünüyor. Bu da sizin söylediğiniz gibi karar vericilerin önemli bir kısmının bu kadar yüksek enflasyon varken biraz daha faiz arttırım tarafına geçmesine yol açtı. Ama ben yani gidişata göre biraz daha özellikle önümüzdeki toplantılarda bu resmin çok da volatil olduğunu ve değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani Amerikan ekonomisi iyi ama istihdam verileri iyi geliyor ama bu iyi olma durumu bütün sektörlere eşit paylaşılmış değil. Çünkü bu yapay zeka ile ilgili bu yatırımlar ve yapay zeka ile ilgili sektörlerdeki harcamalarla beraber Amerikan gayri safi yurt hasılasındaki büyüme biraz heterojen. Yani çok dengeli, dağılmış bir durumda değil. Kaldı ki zaten iş gücü kazançlarındaki artış aslında enflasyonun gerisine düştü. Yani bu da aslında istihdam piyasasında hani artık dengenin geldiğini, hatta biraz daha iş gücünün aleyhine çalışmaya başladığını gösteriyor. O yüzden her ne kadar son veriler iyi gelmiş olsa da bu dengesizlik ve özellikle savaşın ve hani petrol fiyatlarının çok hızlı bir geri dönüş olduğu, yani 80 doların altına indi. Eğer bu dönüş devam ederse, çünkü beklenenin çok da ötesinde bir hızlı geri dönüş, o zaman enflasyon direkt rahatlama ile beraber o dot plot'taki dağılımın da ben biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Yani faiz artırımının o kadar kolay geleceğini düşünmüyorum, açıkça söylemek gerekirse sonraki toplantılarda.
1: Peki, şimdi savaş neredeyse sona erdi. Hürmüz açıldı, açılacak. Gelen haber akışı o doğrultuda. Ama tabii yani bu jeopolitik risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor belki bugün için, ama en azından işte Şubat'ın sonundan bugüne kadar yaşadığımız bu çalkantılı sürecin yazın geri kalanında olmayacağı anlamına geliyor. Şimdi bu bizim için iyi haber mi, kötü haber mi? Neden böyle soruyorum Bader Beyciğim? Çünkü aslında savaş zamanında, biraz önce yayından önce de konuşuyorduk, tedarik zincirindeki aksamaların Türkiye'ye, Türk ihracatçısına bazı pozitif yansımaları olmuştu. Şimdi acaba bu tablo yeniden tersine mi dönecek? Bu yeni ortamda Türkiye'nin, Türk sanayisinin alabileceği rol ne olabilir? Çünkü İran'ın da hoş bugün Amerika tarafı yalanladı ama güzel bir fon alması konuşuluyor. Yeniden toparlanması bizim için de çok önemli bir ihracat pazarı. Aynı zamanda işte inşaat ve benzeri konularda da Türkiye'nin aktif olabileceği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi yeni durum ne getirir ne götürür, nasıl değerlendirirsiniz?
3: Teşekkür ederim. Ama cevabını başlayacağım şimdi, ama Cem Hoca'nın konuştuğu konuda da birkaç cümle etmek
1: isterim. Fed mi? İster misiniz? Peki, ben istemezsiniz diye düşünmüştüm.
3: Önce
1: memnun oluruz.
3: Sizin sorunuzdan başlayayım. Şimdi bizim bu bölgeye ihracatımız 30 milyar dolar yaklaşık, malı ihracatımız. Ve belli başlı sektörlerin egemenliğinde olan bir ihracat değil. Bu bütün sektörlere hemen hemen dengeli bir şekilde dağılan bir

0: ihracattan bahsediyoruz. Kastettiğim şey sadece İran değil, işte Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, bütün bunlar dahil söylüyorum. Şimdi tabii ki savaş olan bir ortamla savaş olmayan bir ortamdaki ticaretin, yatırımın, aynı turizmin, hizmet ticaretinin aynı olması mümkün değil. Tabii ki her durumda barışın olduğu, barışın hüküm sürdüğü bir ortamda ticaret çok daha kalıcı ve istikrarlı bir büyüme gösterir. Ama sizin de soruda belirttiğiniz gibi bizim bu yani Şubat'ın sonunda başladığı için Mart ve Nisan olarak kabul edelim. Mart, Nisan, Mayıs ayları için konuşalım. Mart ayında bölgeye ihracatımızda çok sert bir düşüş görmüştük. Nisan ayında da tam tersi ciddi yükselişler gördük. Sadece bu bölge değil. Gerçi Avrupa ve diğer ülkeleri de ihracatımızda ciddi artışlar oldu. Sebebi de yani bütün sektörler için aynı şeyi söyleyemeyiz ama genel bir çerçeve çizmek için şunu söyleyebiliriz. Tıpkı işte Avrupa'da olduğu gibi, Afrika'da olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bu bölgeye de en çok ihracat yapan ülkelerin başında Çin geliyor. Ve diğer Uzak Doğu ülkeleri geliyor. Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden yüklenen mallar Hürmüz Boğazı'ndan geçip bu ülkelerin limanlarına, Arap Emirliklerine, işte bizim Basra Limanı'na, İran'a giriş yapamadığı için onlar da bu ithalatı başka ülkelere kaydırdılar. Türkiye de bunlardan biriydi. Nitekim Nisan ayında ki bizim ihracat artışımızın temelinde de hem Mart ayından ertelenen talebin Nisan ayına sarkması hem de bahsettiğim gibi Uzak Doğu'dan gelemeyen malların Türkiye ve diğer tedarikçilerden temin edilme yolunun seçilmesiydi. İlginç bir veri paylaşayım. Bizim mesela İran'a, bizim bu bölgeye mobilya ihracatımız 1 milyar dolar civarında. İran'ın da daha küçük bir payı var. 30-40 milyon normalde yıllık ihracatımız. Ama geçen yılın ilk 4 ayında İran'a sattığımız malın, yani İran'a yaptığımız mobilya ihracatının 3-4 katını yapmışız bu yılın ilk 4 ayında. Her ne kadar tutar çok büyük olmasa da artış oranı olarak hakikaten ciddi bir artış var. Bu başka sektörler için de geçerli. Ama sorun şu. Yani sansasyonel bir magazinel başlık açacak olsaydık savaşın durması, yani barışın tekrar sağlanması bazı sektörlerimizin ihracatı için kötü haber gibi. Ama tabii ki böyle değil. Bu işin magazinel kısmı. Türkiye içinde, diğer ülkeler içinde hiçbir zaman şu mantalitede olmamamız gerekiyor. Biz bu krizi fırsata çevirelim. Bu tamamen abesle iştigalden başka bir şeyin değildir. O yüzden işlerin tekrar normale dönmesi, İran'ın inşallah öyle bir işte ne diyelim, bloke edilmiş parasının geri verilmesi, evet. İran'da hayatın normale dönmeye başlaması, tekrar İran'ın dünya ile serbest ticarete başlaması gibi şeyler bizim bölgedeki varlığımızı ve ihracatçılar açısından son derece olumlu. Bir de bakın şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'nin hatırlarsınız siz ama insanlar hatırlamayabilir çünkü insanların işi bu değil. Bizi izleyenler ama Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz birkaç yıl önce bayağı gergindi hatırlarsınız.
1: Çok iyi hatırlıyorum. Evet.
0: Son zamanla Suudi Arabistan'la ilişkilerimizde gayet iyi bir iklim var. Suriye'de normalleşme var. Irak'ta zaten bir sorun yok. İran'da bu şeye eklenirse, yani artı hanesine eklenecek ülkelerden biri olursa Türkiye'de zorluk çeken geleneksel sektörlerde, emek yoğun düşük teknoloji sektörler için geçici bir rahatlama döneminin de önünü açabilir. Ama her durumda şunu da hep cepte tutmamız gerekiyor. Normal şartlar altında bir ülke en çok ticaretini hemen çevresindeki ülkelerle yapar, komşularıyla evet. yapar. Bizim de bu bölgeyle ticaretimiz 2000'li yıllarda hızla yükselmeye başladı. 2014-15 döneminde de gayet güzel seviyelere ulaşmıştı. Sonra bu istikrarsızlıklar sebebiyle tekrar düştü. Umut edelim ki işte İran, Suriye, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerle bölgelerdeki işte istikrarsızlıklar sona ersin ve ticaret tekrar başlasın. Uzun vadede çok daha büyük kazancımız olur.
1: Fed için ne diyordunuz?
0: Fed için ne diyorum? ben izlemedim ama okudum Wolf'un açıklamalarını. Şöyle düşündüm, çok basit bir mantıkla cevap vereceğim. Şimdi bir siz toplumda, toplulukta başkanın adımı olarak bilinen evet. ve atanan birisi olsanız, göreve başladığınız ilk toplantıda çıkıp da ben faizleri indireceğim, ya da bu anlama gelecek cümleler kurar mısınız? 100 kişinin 99'u kurmaz. Trump, evet. Walsh da onlardan biri. Bence. Hı. Basit okuma bu. O yüzden mesela şu dot plot chart'ta şey vermemesi, kendi tahminlerini vermemesi, ki ilk yapan da o değilmiş bu arada. Bernanke de vermezmiş. O tahminlerde kendi tahminini vermezmiş ama orada tahminini vermemesi. Şeyin bu FOMC'nin açıklamasının önceki açıklamalara göre çok kısa olması. Forward guidance konusunda şey yapacağız. Yani bu forward guidance konusunda çok da istek, ne diyelim, çok da istekli değiliz. Yani forward guidance konusunda daha temkinli davranacağız, evet, türündeki, evet, açıklamalar. Bence biraz daha muğlak bir dönemin bizi beklediğini gösteriyor şey, aynen, açık piyasa komitesi toplantıları açısından. Acaba bu sefer Walsh ne diyecek, bu sefer Walsh ne diyecek konularını bu programlarda, işte gazetelerde ya da diğer mecralarda daha uzun da daha detaylı konuşacağız gibi bir hissiyat var bende. Şimdi hocam da son cümlelerinde bahsetti ya, petrolde anormal bir düşüş var. Evet. Yani güzel tabii ki, daha da düşsün.
1: Daha da düşsün inşallah.
0: Ama bu böyle devam edecek olursa mutlaka zikzaklar çizecektir. Yani 100 gün içinde 25-30 kere gidip gelen tansiyonun bir anda sıfıra inmesini beklemeyiz. Önümüzdeki günlerde mutlaka sataşmalar olacaktır, ihlaller de olabilir. Fakat uzun dönem, kısa dönemde petrol fiyatları böyle düşük kalmaya devam ederse, Türkiye'de de, Amerika'da da, dünyanın diğer ülkelerinde de enflasyonist baskıların bir anda ortadan kalkmasa bile çok büyük oranda azaldığını göreceğiz. O yüzden de bugün 9 kişinin en az bir faiz artışı olmasını bekliyoruz gibi yorumlayabileceğimiz şeyi, tahminlerinin önümüzdeki toplantılarda 9'da kalmayabileceğini, 6'ya 5'e düşebileceğini düşünüyorum ben. Hı hı. O yüzden de Walsh bence kendi açıklamalarını net olarak yapmama konusunda biraz daha istekli. Yani kendi rengini belli etmeme konusunda. Ben olsam ben de öyle yapardım. Muhtemelen siz olsanız siz de öyle yapardınız. Evet. Başkanın adı odun kırının hıh diyicisi diye bir laf var. Duydunuz mu? Şimdi başkanın adamı olarak bilinen bir kimliğin gelip, evet, koltuğuna oturduğu ilk günde ondan beklenen şeyi yapmamasını bekleriz aslına bakarsanız. Yani başkanın, evet, adamı değilmiş gibi davranmasını beklerdim ben. Ve öyle de yaptı. O yüzden önümüzdeki toplantı içinde bence hareket alanını genişletti.
1: Eğer bence bu biraz abarttı da, yani başkanın adamı değilim mesajını, evet, yani o faiz artışlarını falan da görünce,
0: evet,
1: biz o tarafta
0: olmuş, siz daha
1: başka bir başka bir Fed gördük yani. Siz, Powell'dan bile daha şahin bir Fed ile, evet, karşımıza çıktı.
0: Ve
1: yani
0: siz daha yakın takip ediyorsunuz. Evet. Tahvil faizleri düşürmemiş bu yüzden.
1: Tabii,
0: hatta düşmedi, 16 ayın en yüksek seviyesine
1: kesinlikle
0: çıkmış.
1: Kesinlikle öyle. DXY öyle arttı. Tahvil faizleri arttı. Borsalarda satış oldu. Yani gerçekten çok şaşırttı. Tamam, evet, haklısınız. Ne yapacaktı gidip, evet, ben faizi indireceğim, başkanın bana söylediği gibi demeyecekti ama bu kadarı da biraz fazla oldu. Aslında şey de enteresan. Belki biraz onu da konuşabiliriz. Cem Hocam, şimdi bu, evet, Walsh dedi ki komiteler kuracağım ben dedi. İşte 5 ayrı başlıkta, enflasyonla ilgilenen, bilançoyla ilgilenen, iletişimle ilgilenen, efendime söyleyeyim. Ve biraz da şeye getirdi. Yani bu merkez bankacılığı işinin içerisine ekonomistlerin ya da piyasacıların yanı sıra işte biraz iş dünyasını, değil mi, biraz farklı alanlardaki kişileri de koyalım diye. Şimdi bu bana biraz enteresan geldi. Yani merkez bankacılığının doğasını değiştirmek üzere bir takım adımlar mı atacak sorusunu getirdi. Ve böyle bir şeye gerek var mı? Zaten o komitelere neden gerek olduğunu ben şahsen anlayamadım. Çünkü Fed'in içerisinde binlerce çalışan var. Yani 20-30 bin değil mi? Fed'in çalışanı var. Bunların her biri işte verilerin analiziyle de, iletişimle de, şunla da bunla da zaten ilgileniyorlar. Hani o işte muhteşem zihinler olacak diye açıkladığı gruplar, komiteler ne gibi bir katkı koyacaklar? Zaten onların katkısı bugünden yarına olmayacak muhtemelen. Çünkü önce bir seçilecekler, ondan sonra onaylanacaklar, ondan sonra araştırmaya başlayacaklar filan, yani belli bir vakit de alır. Dolayısıyla nereye gidiyor bu iş ya da nereye götürmeye çalışıyorlar sorusunun yanıtını siz alabildiniz mi? Ne diyorsunuz? Görüşünüz ne?
2: Yani tabii şey, board'da, Federal Reserve Board'da, yani Washington DC'deki olanda 500 küsur ekonomist olması lazım, yanlış hatırlamıyorsun. Yani ekonomist anlamında. Yani bu kurulların kurulması açıkçası ben de sizin aynı fikirdeyim. Ne kadar gerekli pek de emin değilim. Oturmuş bir sistem var aslında.

bakarsanız ve Fed'in zaten içinde farklı piyasalarla ilgili çalışan, işte ekonominin farklı alanlarıyla ilgili çalışan, farklı araştırmalar oluşturan, istatistiksel kısımda çalışan, para politikası kısımda çalışan, tıpkı bizim Merkez Bankamızda da olduğu gibi hani farklı birimler var zaten. Yani bu kısım sanki bana biraz daha magazinsel geldi açıkçası.

0: Hekim olarak en azından ekonomist değildi. Onu da bir hatırlamakta fayda var o anlamda. Yani zaten hani bu çok net değil. Yani en azından eğitim olarak hangi eğitimin alınması gerektiği. Çünkü yani bizim Merkez Bankamızda da başka merkez bankalarında da hani bütün ekonomistler gerçekten para politikası çalışan ekonomistler değil. O yüzden de bu işler biraz daha farklılaşabiliyor zaten. Ekonominin farklı alanlarına doğru yoğunlaşabiliyor. Şunu yani bu kurullardan biraz daha uzaklaşırsam izin verirseniz. Ya dediğim gibi magazinsel bence o biraz daha.
1: Peki.
0: Unutmamak gerekiyor. Bernanke zamanında da FOMC'nin üyesiydi. Yani global finansal krizde karar vericilerden birisiydi. Yani borcu biraz daha iyi anlamak için şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi her ne kadar dışarıda özellikle olayın demokratlar tarafında borç daha çok demokratlar hükümetteyken farklı görüş belirten, cumhuriyetçiler hükümetteyken farklı görüş belirten birisi olarak algılansa da aslında yani onun söylemlerinden yola çıkarak şöyle bir analiz yapmak mümkün. Kriz zamanlarında aslında klasik para politikası tarafını savunan birisi Walsh. Yani kriz olduğu zaman hani Merkez Bankası'nın hem piyasaya müdahale etmesi, para basması, işte genişleme yapması konusunda yani QE'ye evet oyu verenlerden birisi. Global finans, yani parasal genişlemeye evet oyu verenlerden birisi zamanında. Ama yani birinci parasal genişlemeye, yani global finansal kriz olduğunda genişlemeye. Ama daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü parasal genişlemelere, yani kriz geçtikten sonra para arzının artması yönündeki hareketlere karşı çıkan birisi. Yani krizler varken farklı, krizler yokken farklı bir merkez bankası olması gerektiğini düşünen birisi. Krizler varken Merkez Bankası'nın para politikasının masaya tamamen yumruğunu vurması ve ağırlığını koyması gerektiğini düşünen birisi. İster sözlü yönlendirmeyle olsun, ister fiilen yapılan sürprizlerle olsun, yani farklı beklentilerden fazla faiz artışı veya daha düşük faiz indirimi şeklinde de olabilir ya da sadece sözlü yönlendirmeyle olabilir. Kriz zamanlarında bunu savunan birisi, yani Bernanke ile aynı fikir olan birisi. Ama kriz dışı zamanlarda aslında Warren Merkez Bankası'nın piyasadaki ağırlığının çok daha aşağıya inmesi gerektiğini düşünüyor ve olayın biraz daha maliye politikası tarafında yer açılması gerektiğini düşünüyor. Zaten bu bilançonun küçültülmesi, normal zamanlarda bilançonun küçültülmesi, bu dağıt plaklarda işte fikir vermeme veya daha az yorum yapma gibi şeyler, hani şu anda daha büyüme zamanlarında olduğumuzu düşündüğü için benim yorumum. Çünkü daha önceki açıklamalardan bu şekilde söylediği için biraz daha çekimser davranıyor ama kriz zamanlarında böyle olduğunu düşündüğü anlamında değil. Şu anda gerçekleştirebilir mi? Bence büyük bir soru işareti ama bu bilanço azaltma yani ana meselesi olacak. Çünkü Fed'in bilanço azaltması ve olayın özellikle kredi yaratma tarafında biraz da özel bankalar tarafına doğru geçmesi konusunda bir fikri var ki yani şimdi Fed'in tabii bilanço küçüldü 9'dan 6 trilyon dolara indi yanlış hatırlamıyorsam. Fed'in bilançosu. Onun daha da küçülmesi ama bir yandan da işte bu bilançoyu küçültürken faizin de indirebilecek mi, indiremeyecek mi? Çünkü nasıl faiz bir nevi paranın fiyatıysa bir de o bilançoda miktar. Yani o ikisinin nasıl aynı anda olabileceği. İşte o biraz daha özel sektöre alan açılması gerektiğini düşünüyor şu andaki söylemlerinde. Yani bence önümüzdeki dönemlerde eğer gerçekten bu da son bir senedeki yaptığı konuşmalarda ciddiyse bizim ana konuşma konularımızdan birisi o bilanço ile ilgili olası hareketler olacak. Çünkü biliyoruz ki yani küçülmüş bilançoda bile çok yüksek bir likitte var piyasada. Yani bunu zaten hemen hemen her türlü yani menkul, gayrimenkul, emtia her şeydeki fiyatlardaki volatility'den görüyoruz. Yani bu işin nasıl olacağı, bu işin piyasada ekstra volatilite yaratıp yaratmayacağı, Merkez Bankası Warsh'la beraber gerçekten bu bilanço küçültmeye ciddi adımlar atacak mı? Veya bir sene sonra mı atacak, hemen mi atacak? Bence bizim önümüzdeki dönemlerde konuşacağımız ana konular bunlar olacak. O kurullar kısmı hani biraz daha geri planda kalır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki.
0: Çünkü hani realde bunlar bayağı önemli.

0: önemli sorular.
1: Vallahi bilmiyorum, biz dün akşam o 10 dakika kadar süren kısacık konuşmasının ana teması olarak o kurulları dinledik yani. Biz de borçun yabancısıyız. Bilmiyorum sonrasında ne olur. Tabii ki önemli olan bilanço tarafı ama yani o kurullar, şunlar bunlar. Bir de hocam yani en heyecanlı, en magazin kısmını onun evet. önemli değil diye geçip attınız. Ne güzel konuşacaktık şurada. Bahar Bey, siz bari söyleyin.
2: Kurullar ben yanlış biliyorsam yıl sonuna kadar raporlarınızı verecek şekilde planlanıyor.
1: Ay, iyi, hadi bakalım. Nasıl? Yine de 6 ay yani evet. baktığınız zaman. Bu mudur? Bu kadar yani.
2: Ve şey, bilanço büyüklüğünün mesela şimdi, şu anda çok büyük ya, 7 trilyon dolar evet. civarında.
1: Yine o düşmüş hali.
2: Ama bu hala, ama Walsh'in ifadesi, hala bu kadar büyük bir bilançoya sahip olmalı mıyız, olmamalı mıyız konusunu da bu komiteler, task force'lar inceleyecek ve yıl sonuna kadar görüşümüzü netleştirip ona göre adım atacağız dedi.
1: Bilmiyorum, son kararı Trump verir mi, vermez mi? Artık böyle bir dünyanın içerisinde de yaşıyoruz baktığınız zaman. Bir reklam arasına gidelim mi müsaadenizle? Reklamlara gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
3: Öncelikli yayın.

0: Ευχαριστούμε, παπά.
1: Άντυση, άδεια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Şimdi Doktor Bader Arslan buradayken biraz daha sanayi konuşmadan olmaz. Şöyle detaylandıralım. Bugün bu haftada sanayi rakamlarımız geldi. Şimdi oradaki performansı nasıl acaba değerlendirmek lazım? Bir iyileşme var gibi görünüyor ama gerçekten sevineceğimiz bir iyileşme midir bu yoksa nedir?
2: Tabii ki sevineceğimiz bir gelişme. Aslına bakarsanız güzel bir artış. Yıllık %6 artış kötü bir artış değil. Hele son dönemdeki performansımız...
1: Aslında bayağı iyi yani öyle bakarsak değil mi?
2: Son dönemdeki sanayi performansıyla performansını dikkate alarak düşündüğümüzde çok iyi bir artış hakikaten.
1: Çünkü Ağustos 2025'ten beri özür diliyorum en yüksek seviyeye sanayi üretimi çıktı bu rakamlarla baktığımızda.
2: Çok doğru. O yüzden de güzel bir gelişme. Özellikle de son 3-4 çeyrekte sanayi sektörünün büyüme konusunda ciddi sıkıntı yaşadığı bir dönemden geçerken bu güzel bir gelişme. Fakat bu veriyi biraz önce de konuştuğumuz Nisan ayı ihracat verisiyle de eşleştirmemiz gerekiyor. Yani ikisini birden düşünmemiz gerekiyor. Nisan ayında birden Mart'ta eksi yazan ihracat, Nisan'da savaş bölgesinde oradan gelen ekstra taleple beraber Nisan'da ciddi miktarda artı yazdı. Bu da sanayi sektörlerindeki üretim hacminin artmasına sebep oldu. O yüzden sanayi üretim verisinin detaylarında 2-3 sektör dışındaki bizim ana sektörlerimizin tamamında üretimde artış var. Bu artı hanesinde yazmamız gereken faktörlerden bir tanesi. Fakat bu artıyı yazarken de bizim biliyorsunuz genellikle Türk toplumu bir şeyi yani olayları analiz ederken kendi menfaatine göre yorumlayıp ha bak gördün mü böyle demeye çok eğilimlidir. O yüzden bu olumlu veriyi analiz ederken bir takım şeylerden de arındırıp net resmi görmemiz gerekiyor. Şunu kastediyorum. %6'lık büyümenin yarısından fazlası 3.4 puan hatta tam olarak öyle söyleyeyim. İki sektörden geldi. 2.8 puan savunmanın içinde yer aldığı diğer ulaşım araçları. 0.6 puan da bilgisayar ve elektronik ürünler sektöründen geliyor. İkisinin toplamı 3.4 puan. 6'nın 3.4'ü bu iki sektörden geliyor. Dikkat etmemiz gereken konu şu. Türkiye'de savunmanın da içinde yer aldığı diğer ulaşım araçları sektöründe faaliyet gösteren sanayi imalat tarafında faaliyet gösteren sanayi işletme sayısı 2200. Elektronik ve bilgisayar imalatında faaliyet gösteren firma sayımız ise 2800. İkisinin toplamı 5000 yapıyor. Türkiye'nin sanayideki toplam firma sayısı, toplam girişim sayısı 480 bin. Bunlardan 5000'in, bu 480 binin %1'ini oluşturan 5000'lik işte savunma ve elektronik bilgisayar sektörlerindeki %90 küsürlük ve %35'lik üretim artışları sebebiyle genel sanayi üretimi performansımızın çok yukarı gittiğini görüyoruz. Peki bunları elediğimizde ne kalıyor geriye? Bu ikisini çıkarsak yani bu ikisi böyle güzel performans göstermeseydi. O zaman %6'lık büyüme yerine %2.6'lık sanayi üretim artışı görecektik. Ve bu da bizi çok da yani yine iyi ama yine de çok gülümseten bir büyüme, sanayi büyümesi, sanayi üretimi büyümesi olmayacaktı. Dolayısıyla %6'lık büyümeyi mutlu olurken, sevinirken bir bunu görmemiz gerekiyor. Aslında iki sektörün çok başat desteğiyle gelen bir büyüme var. Ki o sektörlerimizde de gurur duyuyoruz, seviniyoruz. Ama sanayimizin sadece %1'ini oluşturan 475 bin firma aslında çok da çok da hareketli olmayan bir üretim dönemi geçirmişler Nisan ayında. Bir bu. İkincisi de biraz önce bahsettiğimiz savaşta ertelenen talebin Nisan'a kayması. Bu ikisinin etkisini gördük. Eğer bu gördüğümüz Nisan'daki güzel veriyi Mayıs'ta da görürsek ki şey hariç yani orada ciddi bir bayram takvim etkisi olacağı için mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış veri de bir şey görürsek. Haziran'da yine güzel veri görürsek o zaman hakikaten sevinmeye başlayabiliriz. Sanayi için en kötü geride kaldı diyebiliriz ama henüz bunu dememiz için çok erken. Çünkü diğer faktörler bunu desteklemiyor. Dün konuşmuşsunuzdur eminim ISO 500 hakkında da.
1: Çok konuşamadık yaksam. Fed vardı dün o yüzden biraz Fed'e odaklandık. Orada aslında da, kısaca bahsedebiliriz.
2: Mesela bizim 151 ya da 153 firma tam hatırlamıyorum ama 151 firma zarar yapmış. 2020 zarar yazmış 2025 yılında. 2001 krizinden bu yana en yüksek zarar eden firma sayısı. Karın firmalar zaten karlılık çok düşük de mevcut karın da %85'i faiz ödemelerine gitmiş gibi birçok alt faktör var. Sanayi sektörlerimiz hakikaten başımızın üstünde tutmamız gereken ve ileride bir rekabet avantajı sağlayacaksak anormal büyük bir kısmını yaratacak olan kesimimiz bu. Evet, ve maalesef son 2-3 yılda çok ciddi baskı altında sadece karlılık değil işte yatırım, büyüme, istihdam her alanda çok ciddi baskı altında.
1: Mesela kur bu baskının nedenlerinden bir tanesi olarak konuşuluyor. İzleyicimiz sormuş Bader Bey'in dolar TL ile ilgili son günlerdeki artışıyla ilgili yorumunu alabilir miyiz diye.
2: Ben o konuda yorum yapmaya çekinirim. İstemem. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Fatih Bey'in ilgisini çeker mi bilmiyorum ama. Şöyle bir beklentim var aslında siz de yorum yaparsanız hocam da yorum yaparsa sevinirim. Petrol fiyatları hızla düşüyor ya son günlerde. Bu böyle devam ederse Merkez Bank para politikası açısından çok güzel bir hareket alanı açılıyor. Evet. Biz bunu yapacağını tahmin etmiyorum ama yine de ben söyleyeyim. Merkez Bankası durum bir iyice resmi görelim bekleyelim birkaç ay daha deyip ta Ekim'e atarsa faiz indirimini bu bir hata olur. Sanmıyorum böyle bir şey yapacağını. Ama diğer taraftan patır patır faiz indirimine başlarsa bu da bir hata olur diye düşünüyorum. Bir taraftan Merkez Bankası şey yapmalı. Evet faizlerde bir indirime gitmeli kesinlikle. Ama bir taraftan da hep eksikliğini gördüğümüz kamu maliyesinin desteği de artmalı. Devlet harcamaların da tasarruf yapması gerekiyor devletimizin. Şimdi reklam arasında şeyi çıkardım belki ihtiyaç olur diye iyi ki de yapmışım. Bizim bu yılki bütçe açığı orta vadeli programdaki bütçe açığı hedefi %3.1 gayri safi yurt içi hasılanın. Faiz dışı fazla hedefimiz de %0.6. Normalde bizim faiz dışı fazlalarımız hep çok daha yüksek olurdu. Doğru. Ama depremden sonra, 2 yıl önce yaşanan depremden sonra orada açık vermeye başladık. Tabii faizlerin yüksek olmasının da buna büyük katkısı oldu. Bizim bu faiz dışı fazlayı artırmamız gerekiyor. Devletin harcamalarının da ciddi tasarrufa gitmesi gerekiyor. Bir taraftan Merkez Bankası faiz indirsin ama çok dengesiz bir şekilde değil, çok yavaş bir şekilde de değil. Ve bir taraftan da kurun tamam yani serbest bırakalım ve alsın başını gitsin anlamında değil ama bu kadar da baskı altında tutulması ya bu şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye'de 480 bin sanayici var dedik ya. Hı hı. Bunların çok büyük bir bölümü sayıca çok büyük bir bölümü mikro ölçekli zaten. Hı hı. Onu bir bilelim. 415 bini mikro ölçekli ve bunların da yine büyük kısmı tekstil, hazır giyim, mobilya gibi teknolojisi düşük emek yoğun sektörlerde. Şimdi biz bu sektörleri rehabilite eden bir plan ortaya koymadan aman ne yaparsa yapsınlar kendi başlarının çaresine baksınlar dünyada böyle bir yer demememiz lazım diyemeyiz. O yüzden bir taraftan onları rehabilite eden bir dönüşümü içeren bir plan ortaya konulması gerekiyor. Bir taraftan da kamu maliyesinin desteğinin artıp para politikasının da sıkılaştırmayı yavaş yavaş sona erdirdik. Kurun da yavaş yavaş serbest bırakıldığı bir döneme geçmemiz gerekiyor. Kur uçsun 50'ye 60'a 70'e gitsin anlamında söylemiyorum ama bu kadar da reel değerlenme artık yeter diyorum. İnsanların yani sanayici tarafının nefes alması giderek zorlaşıyor.
1: Evet yani reçete ortada ama tabii onu uygulamak düzenli bir şekilde doğru bir şekilde o ilaçları saatinde almak filan biraz niyet istiyor ve azim istiyor gerçekten. Fatih Bey size de bir soru sormuş Cem Hocam. Aslında bunların devamı biraz önce Bader Bey söyledi. Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl hareket etmesi gerektiğini ya da böyle nasıl düşündüğünü. Acaba diyor izleyicimiz Merkez Bankası'ndan Cem Hocamız faiz indirimi bekler mi bir sonraki toplantıda? Herhalde yine burada da bu petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi herkes düşünerek konuşuyor. Zira bir küçük not da ekleyeceğim size söz vermeden önce. Aslında hatırlarsanız petrol fiyatları yükseldiğinde ve savaşın en böyle tansiyonu yüksek olduğu döneminde bu enerji konusundaki otoriteler çok aslında olumsuz yorumlar yapıyorlardı. Diyorlardı ki tesislerin çok önemli bir bölümü zarar gördü. İşte Hürmüz açılsa bile bunların tekrar yerine konması vakit alacak. Ama bugün Sayın Fatih Birol'un bize Bloomberg'e verdiği bir röportaj var. Orada diyor ki daha geri çekilebilir. Tesisler de hızlı bir şekilde yerine getirilebilir. Şimdi bu çok önemli. Ne diyorsunuz?
3: Ya şimdi savaş, şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki birçok bilgi geliyor. Bilgiye ulaşım çok kolay. Ama doğru bilgi nerede onu bulmak çok zor. Yani ana sıkıntı bu. Savaş zamanında bunu bence çok derinlemesine yaşadık. Çünkü savaş zamanında bu altyapıdaki bombalamalardan kaynaklanan sıkıntılar daha çok tahminle ve ülkelerin de kendi politikaları doğrultusunda yaptığı açıklamalarla biraz yönlendi. Dolayısıyla hani orada neyin doğru neyin yanlış olduğu bence büyük bir soru işareti. Şimdi petrol fiyatlarına Fatih Bey'in sorusuna geleceğim ama ondan önce petrol fiyatlarına baktığımızda şimdi iki tane şey var petrol fiyatlarını belirleyen ana altyapıda. Diğer birçok şeyin ama en büyük iki tane şey var. Bunlardan birincisi o bahsettiğimiz altyapısal sıkıntılar, yani petrol arzı çok büyük bir kesintiye uğruyor mu, uğrayacak mı? Hürmüz Boğazı'nın kapanması da bundan yakın bir ilişkiliydi. Ama diğer bir tarafta beklentiler. Şimdi dünyada az önce bahsettik, likit o kadar fazla ki birçok emtianın fiyatlaması tamamen beklentilerle şekilleniyor. O beklentiler tabii ki bu altyapısal sıkıntılara bağlı ama sadece buna bağlı değil. Şimdi biz bu petrol fiyatlarındaki harekette gördük ki siz de dediğiniz gibi savaş sırasında işte oldukça olumsuz konuşmalar vardı. Petrol fiyatlarını yönlendiren ana şey o beklentilerdeki hareketler. Yani beklentiler düzelince 100 dolardan 80 doların altına hızlı bir şekilde inebildi petrol fiyatları. Yani o yüzden aslında biraz fiyatları takip ettikten sonra yorumlar daha sağlıklı oluyor diye düşünüyorum. Çünkü şu hareketlerde beklentiler ana belirleyici olduğu ortaya çıktı. Ha, biraz daha 70'e yaklaştığında o zaman altyapısal sıkıntılar daha fazla gün yüzüne çıkar mı onu bilemiyorum ama şu andaki görüntüde beklentiler ana belirleyici gibi görünüyor. Zaten bu yüzden de merkez bankaları aslında hani faiz arttırma konusunda tekrar daha öncekine göre oldukça yüksek olasılıklar ortaya çıktı. Faiz arttırma yönüne geçtiler. Çünkü sadece maliye tarafının altyapısal bir şok olsa aslında faiz arttırması sektörleri daha kötü hale getireceği için stagflasyon riskini daha bile arttırabilir. Yani çünkü arz taraflı şoklarda Merkez Bankası politikası standart talep taraftaki şoklardaki gibi olmayacaktır. Ama belli ki beklentiler çok daha baskın çıkıyor ve o yüzden de merkez bankaları da bunu gördükleri için faiz arttırmayla beraber sinyal verme girişiminde bulunuyorlar. İşte FED'deki guvernörlerin önemli bir kısmının pozitif yani arttırma yönünde datplatta ortaya çıkması gibi. Şimdi o yüzden de petrol fiyatlarında bunu gördük. Yani altyapısal sıkıntılardan ziyade şu anda yönlendiren daha çok beklentilerdeki hareket. O yüzden bunun devamında yani şu anda konuştuğumuz gündem bambaşka taraflara doğru evrilebilir. Çünkü beklenti seti tamamen değişmiş olacak. Şimdi Fatih Bey'in sorusuna ve Türkiye Merkez Bankası'na geldiğimizde. Hı hı. Bugün fiyatlarla ilgili bir açıklama oldu biliyorsun sen. Aylık fiyat istikrarı konusunda açıklamalar bu ayki bugün gerçekleşti. Ve önceki toplantıdaki metinlerde. Şimdi oraya baktığımızda işte düşüşte ana eğilimde düşüş devam ediyor gibi bir durum var, bir yorum var. O kadar bence yani ana eğilimdeki düşüş nereye göre baktığınıza göre değişiyor. Geçen ay ve bu ay evet fena değil ama yine hizmet enflasyonu oldukça yüksek. 2.71 mevsimsellikten arındırılmış yani Mayıs ayı için. Ondan önce 2.60 gibiydi. Yani yine 3'lere yakın seviyesinde devam ediyor hizmet enflasyonu. Ama enflasyonu çok volatil oldu savaştan dolayı. Geçen ay biraz daha düzeldi. Ama öte yandan biz biraz artık Merkez Bankası'nın bu sıkı

0: Para politikasında yavaş yavaş gevşeme taraflarına doğru gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani Badar Bey'in de söylediği gibi gerçekten biraz artık çok uzadı bazı süreçler. Yani 3 seneden beri sıkı para politikası uygulanıyor. İşte kontrollü kur, her ne kadar Merkez Bankamız kur, ana politikamız değil dese de faiz tabii ki ana politikamız. Buradaki hareket de faizdeki hareketin bir sonucu. İşte bugün rezervler de yayınlandı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, doğru.
0: Her ne kadar brüt rezervlerde bir düşüş gözlense de o altın fiyatlarındaki hareketlerden. Çünkü altın fiyatları da geri çekildi hızlı bir şekilde. 4200-4300'lere, 4225 görünüyor şu an sizin alt bandınızda. Dolayısıyla o brütteki şey biraz altın rezervlerinden kaynaklanıyor. Net swap hariç net rezervlerde en azından bir stabilite sağlanmış durumda gibi görünüyor son 2 haftada. Yani bu bence faizlerle ilgili en önemli belirleyici göstergelerden birisi o stabilizasyon. Demek ki şu andaki reel faizde ister beklenen enflasyon ister gerçekleşen enflasyon cinsinden hesaplayalım. Şu andaki reel faizde o net rezervler biraz daha stabilize olmuş durumda. Merkez Bankası bunu başarmış durumda. O anlamda bence bir sonraki toplantıda, daha doğrusu şöyle cevap vereyim Fatih Bey'e, bir sonraki toplantıda olur mu emin değilim ama bir sonraki toplantıda bence faiz indirme olasılığı biraz daha arttı. Ama her zaman rezervlere bakmak gerekiyor. Yani faiz indirildiği zaman eğer rezervlerde erime, özellikle swap hariç net rezervlerde devam ederse o zaman tabii işler biraz daha değişebilir. Yani yeni denge nerede? Önümüzdeki toplantı net faiz indirimi olmasa bile en azından fiilen önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası yavaş yavaş üst bant yerine o haftalık repo ihalesi açma girişimlerine başlayacaktır diye düşünüyorum. En azından belli bir süre fiilen 40'ın altına indirme girişimlerine başlayacaktır. Zaten eğer onu yaparsa bence faiz indirmeyle ilgili biraz daha net bir resim ortaya çıkar. Çünkü Merkez Bankası genelde onunla ilgili bir girişimde bulunuyor ve ondan sonra işte döviz tevdiat hesaplarında, işte ondan sonra rezerv hareketlerindeki gelişmelere bakıyor. Eğer gerçekten o başarılı bir şekilde devam ederse o zaman hani görüntüde de gerçekten fiilen değil, görüntüde de faiz indirme işlerine girişmeye başlıyor. Bence olasılık arttı ve sonraki dönemde artık biraz daha mümkün olduğu kadar daha az sıkı, gevşeme demeyeyim ama daha az sıkı politikaya doğru evrilecektir diye düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık Bader Beyciğim, Cem Hocam.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Şimdi
0: Teşekkürler.
1: bitirirken güzel bir röportaj var. Sevgili arkadaşım Begüm Nur Alkış yaptı. Spotify tüm pazarlardan ve aboneliklerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gustav Glenhammer'la bir röportaj yaptı. Spotify Türkiye'de İstanbul'da bir ofis açmış. Hem bu yeni ofis yatırımını hem de Türkiye müzik endüstrisine ilişkin hedeflerini anlatmış. Enteresan, heyecanlı bir röportaj. Bununla tamamlayalım ekonomik görünümü. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.
3: Bize katıldığınız için teşekkür ederiz.
4: Merhaba. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
3: Yılın ilk yarısının sonuna geliyoruz ve küresel ekonomi belirsizlik ve enflasyon baskısıyla karşı karşıya kaldı. Peki Spotify bu yıl, bu süreçte nasıl bir performans gösterdi?
4: Spotify 2026 yılında her zamankinden daha güçlü bir konumda. Yani 2025 yılında ilk tam karlı yılımızı geçirdik ve 2026'nın ilk çeyreğinde platformda 760 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştık. Ayrıca 300 milyon aboneye yaklaşıyoruz.
3: Spotify olarak 1 milyar premium abone sayısına ulaşmak gibi bir hedefiniz vardı, değil mi? Bu hedef hala geçerli mi?
4: Spotify, dünyanın en büyük abonelik platformlarından biri ve neredeyse 20 yıl önce başladığımızdan beri olağanüstü bir büyüme gördük. Ve 300 milyon aboneye yaklaşırken, küresel olarak 1 milyar aboneye ulaşmak için yeni bir hedef belirlemenin zamanı geldiğini düşündük. Bu kulağa çok büyük bir rakam gibi gelebilir. Ancak dünya genelindeki 184 pazarımızda nasıl geliştiğimize bakınca oraya ulaşabileceğimize inanıyoruz.
3: Şimdi biraz da müzik endüstrisinden bahsedelim. Peki müzik endüstrisinin şu anki durumunu nasıl tanımlarsınız?
4: Spotify 20 yıl önce piyasaya çıktığında korsanlık nedeniyle dünya genelinde müzik gelirleri hızla düşüş içindeydi. Ama görüyoruz ki hem streamingin yükselişi hem de Spotify'ın müzik endüstrisine kattıklarıyla müzik endüstrisi büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Sadece geçen yıl müzik endüstrisine 11 milyar dolar kazandırdık ve lansmanımızdan bu yana toplamda 70 milyar dolarlık ödeme rakamına ulaştık. Yani müzik endüstrisi uzun zamandır olmadığı kadar iyi bir durumda.
3: Peki bugün müzik endüstrisine hangi pazarlar öncülük ediyor?
4: Dünyanın her yerindeki tüm pazarlardan güçlü bir büyüme görüyoruz. Ve abone gelirlerine baktığımızda önde gelen pazarlar arasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'yı görüyoruz. Ancak şu anda dünyanın her yerinden büyük bir büyüme geliyor. Ve burada küresel olarak ilk 10 pazarımızdan biri olan ve gelecekte olağanüstü bir güç ve güçlü bir büyüme gösteren Türkiye'de olmaktan dolayı çok heyecanlıyız.
3: Peki, Türk müzik pazarını nasıl görüyorsunuz?
4: Bizim için bugün Türkiye'de çok önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Burada İstanbul'da ofisimizi açıyoruz ve bence bu Türk pazarına daha da derinlemesine entegre olmak istediğimizin bir bağlılık göstergesi. Ve burada olağanüstü bir güç görüyoruz. Türk müziği 290 milyardan fazla kez dinlendi ve son 5 yılda yalnızca Türk müziğinde %200'ün üzerinde bir büyüme gördük. Yani bugün bir başlangıç noktası değil ama Türkiye'de bizim için önemli bir dönüm noktası.
3: İstanbul'daki yeni ofisle ilgili biraz detay paylaşabilir misiniz?
4: Evet, tabii ki. Spotify bir platform olarak her zaman hem küresel hem de yerel olmayı esas aldı ve dünyanın dört bir yanında Türk müzik endüstrisini destekleyen, Türk tüketicilere deneyimler sunan ekiplerimiz uzun yıllardır var. Ama burada sahada kalıcı çalışanlarımızla bir ofisimiz yoktu ve bence bugün değişen şey de bu. Birçok ekibimizde aktif olarak işe alım yapıyoruz. Hem sektör tarafında müzik ortaklarımızla birlikte destek sağlamak hem de pazara daha fazla tüketici deneyimi ve pazarlama deneyimi sunmak için çalışıyoruz.
3: Peki yeni ofisiniz için İstanbul'da kaç kişilik istihdam yaratmayı planlıyorsunuz?
4: İşe alım sayısı açısından şu anda bir dizi pozisyon için aktif olarak işe alım yapıyoruz. Ve bunun zaman içinde tam olarak kaç kişi olacağını şu anda paylaşamıyoruz. Ancak burada daha fazla kişinin sahada olmasıyla birlikte daha güçlü bir büyüme, daha fazla gelişme ve bizimle Türkiye'deki müzik endüstrisinin tüm oyuncuları arasında daha fazla işbirliği olacağına inanıyoruz.
3: Spotify'ın önümüzdeki 5 yıl için Türkiye vizyonu nedir?
4: Pazar için vizyonumuz hem Türkiye'deki yerel endüstriyi büyütme inancına dayanıyor hem de yurt dışında güçlü bir büyüme fırsatı olarak şekilleniyor. Dünyada İngilizce olmayan müziğe yönelik güçlü bir ilgi olduğunu gördük. İngilizce olmayan müzikler platformdaki tüm dinlemelerin %50'sinden fazlasını aştı ve bu yayın öncesi döneme kıyasla çok farklı bir endüstri. Latin müziği, Batı Afrika'dan Afrobeats, Kore'den K-pop gibi türler ve bölgeler görüyoruz ve Türk içeriğinin dünya genelindeki tüketicilere ihracatında da şimdiden muazzam bir büyüme gözlemliyoruz. Gerçek şu ki, Türk müziğinin ihracatındaki büyüme son 10 yılda dinlenme sayısı açısından bundan tam 10 sene önceki verilere kıyasla tam 70 katlık devasa bir artış gösterdi. Bu nedenle yerelde bulunmamız ve bunu küresel ekiplerimize entegre etmemiz, Türk içerik üreticilerinin gelecekte dünyanın dört bir yanında hayranlar bulması için gerçekten iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
3: Birçok Spotify kullanıcısı Türkiye'de Hi-Fi özelliğini soruyor. Bu konuda herhangi bir güncelleme paylaşabilir misiniz?
4: Premium abonelik hizmetlerimize daha fazla değer katmaya tutkuyla odaklanıyoruz ve bunu dünyanın her yerinde sürekli olarak yapıyoruz. Yakın zamanda müzik videolarını getirdik. Bu hem Türkiye'de hem de yurt dışında tüketiciler tarafından çok sevilen bir özellik oldu ve insanların favori sanatçılarıyla daha derin ve etkileşimli bir bağ kurmasını sağladı. Yani bir şarkı dinlerken aynı zamanda şarkının video versiyonuna da sorunsuzca geçiş yapabiliyorsunuz. Ve Premium'a daha fazla özellik ve daha fazla deneyimle değer katmaya devam edeceğiz. Bugün özellikle kayıpsız sesle ilgili paylaşacak bir şeyimiz yok. Ancak burada, İstanbul'da bulunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu sayede tüketicilere daha da yakınlaşabileceğimizi ve umarız piyasaya daha heyecan verici özellikler sunabileceğimizi düşünüyoruz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın açıldığına atıfta bulunarak petrolün aktığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile yaptığı görüşmede Amerika'nın Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttuğu Haziran toplantısına yönelik özetlerde enflasyonun ana eğiliminde düşüşün Haziran ayında da devam ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 12 Haziran haftasında 7,3 milyar düşüşle 152,1 milyar dolara geriledi. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen 2030 yılına kadar 50 bin pozisyonu azaltmayı planlıyor.

0: Tekrar iyi akşamlar, hoş geldiniz küresel piyasalara. Rakamlarla devam edeceğiz. Bugünün fiyatlamaları nasıl şekilleniyor hep birlikte görelim. Evet, Borsa İstanbul'da günü %2,82'lik primle tamamladık. BIST yüzde kapanış seviyesi 14.827 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de %0,13 kadar yukarı yönlü bir hareketle an itibariyle 46,44-41'den geçiyor işlemler. Euro TL tarafı yatay negatif. Orada da 53,21-33 gibi bir seviye karşımıza çıkıyor. Euro dolar çaprazında da 1.15'in altındaki hareket sürüyor. %0,38'lik bir geri çekilme var an itibariyle 1.14.57'den geçiyor işlemler. Avrupa borsalarına baktığımızda Londra borsası hariç primli bir gün, orada da geride kalmış görünüyor. Londra FTSE %1,04'lük bir geri çekilmeyle gün tamamlanmış. Diğer yandan diğer merkez borsalarda Paris CAC 40 endeksinde örneğin %0,44, Frankfurt DAX'da %0,37 ve İtalya FTSE MIB tarafında da %0,18'lik primlerle günün tamamlandığı görülüyor. ABD borsaları an itibariyle alıcılı. Dünkü Fed kararının ardından ve yeni başkan Kevin Warsh'u dinledikten sonra bir miktar satıcılı bir seyir vardı. Özellikle bugün petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte hisse senetlerinde de yeniden yön pozitife döndü. An itibariyle Dow Jones'da %0,21, S&P 500 tarafında %0,94 ve Nasdaq'ta da %1,5 kadar prim var. Tahvil getirilerinde de yön aşağıya döndü. 10 yıllıklarda 4,45 seviyesindeyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,23'e işaret ediyor. ABD 2 yıllık tahvilinde ise %4,18 seviyesini görüyoruz. Evet, MTI'ye bakalım son olarak. Altında %1,05 kadar bir geri çekilme var. 4.212 dolar 41 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte %3,40'lık bir geri çekilme var. Orada da 65 dolar 63 sent seviyesindeyiz. Bitcoin'de %2,71'lik bir geri çekilme var. 62.632 seviyesinden geçiyor kripto parada işlemler. Petrol tarafına baktığımızda Brent'te %0,21 kadar bir geri çekilme var. 79 dolar 40 sent seviyesini görüyoruz. NYMEX tarafı da hafif primlenmiş görünüyor. Orada da 76 dolar 85 sent seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Avrupa'nın notlarını alacağız. Her zaman olduğu gibi Londra'ya sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'na dönüyoruz.
1: Avrupa borsaları günü karışık seyirde tamamlarken İngiltere borsası %1'e yakın düşüşle diğer Avrupa endekslerine kıyasla biraz daha kötü performans sergiledi. Sektörel bazda madencilik ve otomotiv sektörleri en kötü performansı gösteren gruplar arasına yer aldı. Aynı zamanda Avrupa'da yazılım şirketlerinin hisselerinde de satışların hızlandığı bir gün oldu. Çünkü İrlanda merkezli şirket Accenture'ın beklentilerini düşürmesinin ardından Capgemini başta olmak üzere SAP gibi yazılım şirketlerinin hisseleri günü düşüşle tamamlamış oldu. Diğer yanda Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisi Lane'den gelen açıklamaları takip ettik. Lane yaptığı açıklamada nötr faiz oranının üst sınırının %2,5 seviyesine yükseldiğini belirtti ve şimdiye kadar faiz artışlarının, geçen hafta yapılan faiz artışının henüz büyüme üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etti ve Euro bölgesinin uzun vadeli bir enflasyon dönemine hazırlandığını söyledi. Mal, hizmet ve gıda fiyatlarında artışın devam edeceği beklentisini paylaştı. Bir faiz artışı beklentisini tam olarak fiyatlanmaya devam ediyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. İngiltere Merkez Bankası beklendiği gibi petrol fiyatlarındaki düşüşü cesaret verici olarak telendirerek faizleri sabit bıraktı. %3,75 seviyesinde. Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı. Aynı zamanda son çeyrekte tüketici fiyatlarının %3,25 ile zirve yapmasını bekliyor. Fakat Nisan ayındaki tahminine kıyasla %3,6 idi orada zirve beklentisi. Bir miktar gerilediğini görmekteyiz. Banka gerekmesi halinde adım atmaya hazır olduğu mesajını paylaştı. Piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar 35 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlaması öne çıkıyor. Piyasa bir faiz artışını tam fiyatlarken ikinci faiz artışına %30 ihtimal veriyor. Sterlin dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. 1.32.20'lere geriledi. Dolar endeksinin güçlenmesine bağlı olarak sabah saatlerinden bu yana sterlinde zayıflık vardı. Euro dolar paritesi 1.14.60'lara kadar geri çekildi gün içerisinde ve 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test etmiş oldu.
0: Evet Ceren'e çok çok teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Bu akşam notları sevgili Mehmet Özdemir'den alacağız.
2: Evet, haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Özellikle şu an Wall Street açılışlarına baktığımız zaman hisse senedi piyasalarının dünkü Fed kararının ardından keyfinin yerinde olduğunu söylemek mümkün. Avrupa tarafında her ne kadar karışık bir görünüm görsek de Türk hisse senetleri piyasalarında da %2'ye aşkın primler var. Tabii dün özellikle Walsh'un açıklamalarından sonra hali hazırda şahin bir algı ile birlikte piyasalarda, riskli varlıklarda belki de çok büyük bir parantez açmak gerekirdi ki tahvil piyasalarının ciddi bir türbülans görmüştük. Başta 2 yıllık tahvil faizleri olmak üzere ama bugün anlıyoruz ki teknoloji şirketleri önderliğinde özellikle gelen işbirlikleri ve haber akışları ile birlikte burada Nasdaq'ta bir miktar daha primlerin kümelendiği bir ortamdayız. Tabii diğer taraftan jeopolitik tarafta tansiyonu da yakından takip ediyoruz. Artık orada dijital imzaların atıldığı bir anlaşmadan bahsedebiliriz ki bu tarafta tansiyon gitgide özellikle enerji emtia tarafında bir miktar daha sönümlendiğini söyleyebiliriz. Brent petrol tarafında 80 doların altındaki kalıcı seyirin bir miktar daha doğrusu ne kadar kalacağını özellikle piyasalar sorguluyor. Bir taraftan analistler Hürmüz'ün eski petrol akışına dönmeyebileceğini savunurken özellikle Trump hükümeti başta olmak üzere bir miktar daha buradan petrolün daha hızlı geçebileceği ve petrolün bu yılın en düşük seviyelerine tekrar inebileceği inancını da koruyorlar. Buna ilişkin bir analiz de geldi son dönemde ki bugün Goldman Sachs'ın analistlerinin, MTA analistlerinin paylaştığı notta Hürmüz Boğazı'nın açıldığı özellikle senaryoda bile, tamamen açıldığı senaryoda bile özellikle petrol akışının eski seviyelere nazaran %70 seviyelerinde devam edebileceğine ilişkin ve 13 milyon varil seviyelerine çıkabileceğine ilişkin bir beklenti paylaştılar. Son dönemde zaten hali hazırda yabancı aracı kurumlar ve yatırım bankaları başta olmak üzere IMF, Dünya Bankası gibi diğer kurumlardan da buna benzer ve ciddi anlamda ters yorumlarında bir miktar daha içerildiği yorumlar burada takip ediyorduk. Ama şu anda tüm dünyayı başta enflasyon olmak üzere etkisi altına alan petrol fiyatlarında bu gevşeme ne kadar aşağı doğru olacak ya da bu yıl tekrar biz 60 dolarları takip edecek miyiz? Özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları başta olmak üzere gelişen ülkelerde bu sorunun cevabını arıyor.
0: Evet Mehmet'e çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz üzere küresel piyasalarda tam tekbil tatlı perşembe. Kaçağımız geri döndü. Ferhat Bey buradalar efendim. Ve Berk Dinçtürk her zamanki gibi burada. Ayrıca puantiyeli kravatı çok güzel olmuş, çok yakışmış. Ben puantiyeli her şeyi çok seviyorum bu arada. Sana da çok yakışmış.
3: Teşekkür ederim.
0: Sana yakışan bir şey yok Ferhat. Neden yok? Çünkü sen çok kaçıyorsun bizden. Sensiz geçen hafta burada yorulduk.
3: Şarkılar söyledik.
0: Şarkılar söyledik.
4: Ne güzel işte.
0: Tabii çok eğlendik.
4: Arada sen özletmek lazım. Işte.
0: Yok ya.
3: Ama kaçış yok bu hafta sen de söyleyeceksin. Aa,
0: kapanış şarkısı senden. Kapanış bir Denizli şarkısı. Türküsü mü söylersin? Yoksa Sicilya yöresinden en son dolaştığın şıpıdık terliklerinle yöreden bir parça mı aktarmak istersin bize? Bilmiyorum. O sana kalmış değil mi?
3: Asıl'ın şarkısı hazır.
0: Ne?
3: Yaz gelince adadasın, mayo giymiş kumlardasın.
0: İşte bu. Pratik yap bitene tamam. Kadar. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sorularınızı tabii ki bekliyoruz. Hande Demirel TV biliyorsunuz adresim. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Her ikisini de takip etmeye çalışıyorum süremiz yettiğince. Gönderebilirsiniz sorularınızı ama önce benim sorularım. Ve önce Ferhat'la başlıyorum.
4: Hadi bakalım.
0: Hazır mısın?
4: Hadi.
0: Kuşlar söyledi. Dün Kevin Walsh'u dinlerken uyuyakalmışsın.
4: Evet.
0: Neden? Ama ben olsam, yayında olmasam ben de uyurdum. Niye biliyor musun? Çünkü soru cevap bölümünde bir güzel top çevirdi, bir güzel top çevirdi. Hiçbir şey söylemeden bir o kadar çok konuştu ki hiçbir şey kaçırmadım Ferhat. Ama nasıl yorumluyorsun? Gerçekten değişik oldu. Piyasalar açısından da öyle. Yani daha güvercin bir Walsh beklerken bayağı şahin çıktı arkadaş. Özellikle metin çok doğru, dikkat çekiciydi. Bazı yeni uygulamalardan filan bahsetti. Ne düşünüyorsun?
4: Yani şimdi aslında şahin çıktı demek için de bence çok fazla elimizde done yok.
0: Güvercin yani metine demek bakalım için o zaman. Ya da evet, yani Dot Platon'un sevmediği bakalım. Yani yarısı faiz artırımından bahsediyor mesela. Onu diyebiliriz.
4: Evet, yani komite üyelerinin yarısı en azından bir faiz artırımını öngörüyor. Ama Walsh'un verdiği mesaj da aslında bu Dot Platon'larda önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle hayatımızda olmayacak bir politika aracı olacak. Bu açıdan baktığımızda aslında Walsh hiçbir şey söylemeyerek piyasayı bir şekilde bir yerden bir yere aldı. Nereye aldı? Aslında en önemli nokta 2 yıllık faizlerde önemli miktarda bir sıkılaşma yarattı. Herhangi bir faiz artırımı yapmadan aslında finansal koşullarda bir miktar sıkılaşma yaratmış oldu. Bunun etkisini nerede gördük? Yani aslında doğru düzgün konuşmadan birdenbire dolar endeksinin çok hızlı bir şekilde yüzün üstüne attığını gördük.
0: Tahvil faizlerinde.
4: Tahvil faizlerinde. Yalnız orada flatten eden, yani daha düzleştiren bir, curve'ü düzleştiren bir etkisi oldu.
0: Evet.
4: 30 yıllıklarda aşağı yönlü hareket gördük. 10 yıllıklarda düne göre aşağıda baktığımızda sadece 2 yıllık tarafta, yani kısa vade tarafında bir yukarı yönlü hareket gördük. Bunun etkisini de aslında dolar endeksinde gördük. Şimdi dolar endeksinde bu hareket önümüzdeki dönemde şöyle bir etkisi olacak. Finansal koşullar sıkılaşıyor, dolar endeksi kuvvetleniyor, emtia tarafında sert bir satış oldu borç konuştuktan sonra. Onun üzerine de büyük ihtimalle enflasyon beklentilerinin artık böyle ağır ağır daha olumlu bir noktaya doğru gittiğini göreceğiz. Neden? Çünkü hem emtiadaki satış hem de dolar endeksindeki değerlenme bence bu taraftaki beklentileri iyileştirecektir. Şimdi bir de aylık bazda baktığımızda işte dün onun üzerine bir de Trump'ın o büyük çok fazla şey vermeden, hani yenilgiyi de kabul etmeden imzaladığı bir Memorandum of Understanding vardı. Tabii burada da savaşın en azından 60 gün süreyle öteleniyor olması piyasaları biraz daha olumlu etkiledi. Petrolün 80 doların altına kaydığını gördük. Olumlu bir tablo. Burada eğer 75-80 bandında kalıcı olabilirse biraz daha önümüzdeki yaz ayları için bence enflasyon beklentilerinde bir yere doğru gelebiliriz. O zaman da piyasadaki o yıl sonundaki faiz artışı beklentileri ortadan kalkabilir. Ama şunu biliyoruz artık, Fed'den herhangi bir yönlendirme olmayacak hayatımızda. Başka bir Fed'e doğru geçmeye başladık. Biraz daha piyasaya tepki veren bir Fed olacak. Önceden piyasayı bir yere götürmeye çalışan bir Fed vardı. Bu açıdan da aslında piyasaların çok alışık olmadığı bir noktaya doğru gidiyoruz. Herkes bence biraz daha ne yapacağını önümüzdeki günlerde kestirmeye çalışıyor. Çünkü bambaşka bir düzleme doğru geçiyoruz. Bence enflasyon beklentileri açısından ve biraz daha finansal koşulların öngörülebilirliği açısından da ilginç bir dönemde olacağız. Volatilitenin arttığı bir dönemdeyiz. Bence yaz ayları daha biraz daha volatilite şeklinde gideriz diye düşünüyorum.
0: Peki ya siz ne düşünüyorsunuz Sayın Berk Dinçtürk?
3: Şimdi Walsh nihayet kürsüye çıktı.
0: Çıktı.
3: İlk basın toplantısında yaptı. Bu toplantıda dikkat çeken ne oldu? İşte Fed üyelerinin 1, 2, 3 kez faiz artıracağız demedi. Ama ben toplantıyı şöyle okuyorum. Fed üyelerinin verdiği mesajlara değil, hangi koşullarda faiz artırmadıklarına bakıyorum. Şimdi manşet enflasyon %4. Üretici fiyatları %6'ya patlamış. Petrol fiyatları 50 dolardan 120 dolara çıkmış. Yani faiz artırmak için bütün uygun koşullar oluşmuşken Fed faiz artırmadı. Ve Kevin Walsh ne dedi? Bizim geleneksel verilere bakarak hesaplamalarla para politikası belirlememiz ekonomiyi boğabilir. Bizim yapay zekanın ekonomi üstündeki etkisini de dikkate alarak ne manşet enflasyona ne çekirdek enflasyona bakmamız lazım. Biz neye bakalım? Medyan, çekirdek, kişisel tüketim harcamalarına bakalım.
0: Evet.
3: Şimdi ne oldu? Petrol fiyatları 2 ayda yaklaşık 40 dolar düştü.
0: Evet.
3: Amerika'da istihdam maliyetleri geriliyor. Enflasyon yapışkan kalemlerine olan konut fiyatları geriliyor. Bir de Walsh diyor ki bu yapay zekada ekonomiye daha fazla istihdam maliyetini daha da düşürecek. O zaman önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki gerilemeyle beraber biz Amerika enflasyonunda zirvenin görüldüğünü ve yavaş yavaş yeniden geri çekilmenin, yumuşamanın sürdüğünü göreceğiz. Bu durumda da Fed'in faiz artırması için benim öngörüm hiçbir gerekçesi olmayacaktır. Çünkü Amerika bu kadar borçluyken ekonomisini ne yavaşlatabilir ne de pozitif reel faiz verebilir. Piyasanın korkusu hep şuydu. Ne demiştik? Piyasalar yeni Fed başkanını her zaman test etmek ister. Paul Volcker olacak mı şeklinde bir korkuları var. Ama olamaz demiştik. Çünkü Volcker döneminde Amerikan borçluluk oranı %30'du. Bugün %120 seviyesinde. Benim borçta takip ettiğim konu şuydu. Bilanço küçültme. Çünkü finansal piyasalar için asıl önemli olan konu Fed'in bilançosudur. Faiz indirmek para basmak anlamına gelmez. Borç'ta dedi ki biz şu anda kısa vadede bilanço küçültmeyi düşünmüyoruz. Bu da finansal piyasalar için oldukça olumlu bir senaryodur. Dünkü ilk etaptaki satışın nedeni nedir diye sorarsan bana, bugün triple witching vardı Amerika'da. Üç tane büyük opsiyon piyasasında vade sonuydu. Bu vade sonlarında her zaman volatilite artar ve satışlar gelir. Ama bugün endekslere baktığımızda yarın tatil olmasına rağmen Nasdaq'ın, S&P'nin hatta Russell'ın yeni yeni rekorlar kırmak üzere olduğunu görüyoruz. O yüzden benim öngörüm korkacak bir şey yok. Sene başında iki tane alım yeri bahsetmiştik. Bir tanesi Mart ayının sonunda, ikincisi de Haziran ayının ortasında gelir demiştik. Ve şu anda bu konuştuklarımız şiir gibi çalışıyor. Sanırım izleyicilerimiz de
0: o
3: oldukça
0: gün bugün
3: mutludur.
0: Diyorsun yani. Peki, aslında söylediğin çok doğru. Ben hangi koşullarda faiz arttırmadığına bakıyorum diye. Bunu soru cevap bölümünde senin uyduğun yer olabilir orası. Orada da sordular Ferhat. FT'den galiba bir abi sordu. Yani madem enflasyon bu kadar yüksek diyorsunuz, neden faiz arttırmadınız, hani neden bugün arttırmadınız diye bir cevap veremedi mesela orada.
4: Şimdi orada şöyle bakmak lazım. Bir merkez bankası açısından faiz artırma tarafında, faiz artırdığınızda gerçekten onun etkisini görebileceğiniz bir noktada faiz artırıyor olmanız lazım. Yani buradaki beklentiniz ne olur? Ya enflasyon tarafında inanılmaz bir seviyeye gelmişsinizdir, artık piyasayı bir şekilde çıpalamanız gerekir. Ya da kurunuz üzerinde önemli bir baskı vardır. Keza bizim yaşadığımız genelde. Burada kur geçişkenliğini azaltmak için burada kendi para biriminizin değerini artırmak amacıyla bir faiz artırımına gidebilirsiniz. Şimdi Amerika açısından baktığımızda arz yönlü bir şok varken faiz artırmanın herhangi bir etkisi olur mu? Yani petrol fiyatları bir faizle herhangi bir şekilde etkileyebileceğiniz bir ortam değil. Talepte de aşırı bir patlama yok. Talebin bir bölgesinde var. Orası da neresi? AI yatırımları, CapEx tarafında. Bu taraftaki yatırım iştahı ve artışı da aslında biraz daha faizden bağımsız şekilde ilerliyor. Uzunca bir süredir görmediğimiz şekilde şirketler bu alana inanılmaz bir şekilde yatırım yapıyor. Yani Google gibi şirketler bile artık yani hisselerini satarak buraya yatırıma doğru gitmeye başladı. 1 trilyon dolarlık bu yıl için bir yatırım öngörülüyor. Seneye bir daha en az 1 trilyon dolar daha var ki bu sadece Amerika'daki yatırımdan bahsediyoruz. Artık işte Çin, Japonya, diğer Güney Kore, Avrupa tarafını dışarıda bırakıyorum. Şimdi bu alanda da çok fazla talebi baskılamak istemezsiniz. Neden? Çünkü AI tarafının zaten Washington'la görüşü verimliliği artıracağı ve bu verimlilik artışının fiyatlar genel seviyesi

üzerinde uzun vadede olumlu etki yaratacak. O açıdan da aslında faizi artırmak için çok büyük bir ne diyelim argüman da yok merkez bankacılığı açısından baktığımızda. Şimdi o zaman şu soruyu

0: Belki hatırlarsınız. 2008 krizinde çok büyük bir derin bir krizden geçiyorduk ve enflasyonda ufak bir artış olmuştu. Ve buna hızlı bir şekilde tepki vermişti o zamanki başkan, ECB başkanı. Ve onun üzerine Avrupa çok hızlı ve sert bir şekilde de resesyona girmişti. Hatta PIX krizi vardı hatırlarsınız, İtalya, İspanya, Portekiz. Yani onun sonunda da uzunca bir süre işte Süper Mario'nun yaptığı politikalarla mümkün olduğu kadar oradan çıkmaya çalışan bir merkez bankası vardı. O açıdan da oradaki politika tepkisiyle Fed'deki politika tepkisini ayrıştırmak gerekiyor. Fed biraz daha bu konularda bence öngörülebilirlik yaratıyordu şimdiye kadar. Bundan sonra da bence mümkün olduğu kadar ikinci planda olacaktır. İlk planda halen istihdam var. Bu açıdan da farklı ayrıştırmak gerekiyor.
1: Peki ECB'nin yine biraz erken davrandığını düşünür müsün? Yani Avrupa'nın yine 2008'deki gibi bir stagflasyon riski var mı bu koşullarda da?
0: Bence var. Büyüme tarafında sıkıntıları olan bir bölge zaten. Yani enerji krizinin yarattığı talepte zaten bir sıkıntı var ve devam ediyor. Regülasyon tarafı nedeniyle ve AI tarafındaki geri kalması nedeniyle de diğer bölgelerle çok fazla rekabet edemiyor. Biz bunun önümüzdeki günlerde sonuçlarını daha fazla göreceğiz. Burada yeni maliye politikaları açıklanıyor. İşte savunma sanayinde açıklandı. Diğer AI tarafına yönelik paketler açıklanıyor ama bu ne kadar etkili olacak? Çok emin değilim çünkü regülasyon çok ağır ve o verimlilik bir türlü Avrupa'da Amerika'daki kadar olmuyor. Bu açıdan da bence Avrupa Birliği halen o büyümenin çok yavaş kaldığı düzlemde devam edecek.
2: Ben bu sorunun cevabını Türkçe meallerini söyleyeyim mi?
1: Söyle. Söyle.
2: Borçun diyemezdi tabii ki. Bizim toplamda 40 trilyon dolar borcumuz var. Bu sene de 10 trilyon dolar borç çevireceğiz. Onu da kısa vadeli tahvillerle yapacağız. Eğer burada faizleri %1 arttırırsak sadece faiz giderimiz 350 milyar dolar artar yıllık diyemediği için işte arz yönlü enflasyonla biz orada problem yapıyoruz. Sen zaten Merkez Bankası'ysan bana enerji konutu ve gıda fiyatlarını dizginle. Yoksa Adnan'la pimpon topunu ben de alırım zaten. Onun böyle bu top çevirmesin dedi.
1: Sütü yumurtaya kaldım diyor. Süt yumurta dedi adam. Yani enteresandı gerçekten. Eray Bey isyan ediyor. 3 haftadır soruyorum hala cevap alamadım diye. O zaman sizin sorunuzla başlayalım. Burs Run ve CoreWave.
2: CoreWave'i beğeniyorum. Hatta bu haftada ufak bir miktar aldım. Öbürü ne ama onu bilmiyorum.
1: Boost Run.
2: Onunla ilgili bir yönlendirme yapmayayım şu an.
1: Peki. Biz geçen hafta biraz konuştuk ama senin de değerli görüşlerini almak isterim sevgili Ferhat. SpaceX, hala izleyicilerimiz soruyorlar ne düşünüyorsunuz diye hisseyle ilgili.
0: Ya SpaceX güzel bir hikayesi var ama şu andaki bilanço bence mevcuttaki değerlemeyi çok kaldıracak bir noktada değil. Ama çok yani gitmek istediği noktalar çok farklı. İşte bir telekomünikasyon şirketi olma hedefi var. Aynı zamanda uzayda AI üzerine yatırımlar yapma hedefi var. Ama bunlar çok uzunca yıllar sürecek yatırımlar ve bunların gelire dönmesi de bence biraz daha zaman alacak. Tamam şu anda mesela o internet üzerinden kazandığı paralar neredeyse şu andaki gelirlerinin yarısına ulaşmış vaziyette. Hatta yarısının da üzerinde. Ama gene de halen bakıyoruz 2 trilyon dolarlık değerlemeyi altında öyle bir gelir var mı? Bence şu anda yok. İyi bir şirket ama bence yani mevcut değerlemesiyle ben buralardan mesela çok almayı tercih etmezdim.
1: Yani çok hızlı yani halka arzla birlikte nereden nereye gitti? Yani hala bile bak bugün %6.34 geri çekilme var. Hala neredeyse 180 dolar yani.
2: Bak bununla ilgili bir şey söyleyeyim sana. Söyle. Şimdi geleneksel Warren Buffett tarzı fiyatlama yapacaksak çok yüksek. Fiyat satış oranı falan 100. Yani önümüzdeki 100 yılın değerlemesini bugünden yapıyorsun. Ama temaya bakarsan o kadar doğru bir tema ki. Şimdi Amerika'da hiç kimse kendi yaşadığı eyalete veri merkezi kurulmasını istemiyor. Çünkü şebeke altyapısı oldukça yaşlı. Veri merkezleri elektrik çekince bir elektrik maliyetleri artıyor. İki trafolar patlıyor. Üçüncüsü bu veri merkezleri içme suyunu kirletiyor. O yüzden halk istemiyor. Elon Musk da diyor ki ben gideyim bunları uzaya kurayım. Uzaya güneş panelleri kurayım. Hem enerjiyi direkt oradan alayım. Hem de aynı zamanda bu çiplerin ısıtması soğutmasıyla uğraşmayalım. Çünkü atmosferde zaten böyle bir ihtiyacı atmosfer olmadığı için böyle bir ihtiyacımız olmayacak. Tema o kadar doğru ki, şirket o kadar doğru ki bir yatırımcı olarak eğer siz bireysel bir yatırımcıysanız ben portföyde işte 1700 dolarlık, 17 bin dolarlık, 170 bin dolarlık ne kadar isterseniz Ben buna önümde

0: Önümüzdeki 5-10 senede getiri sağlamak üzere bakacağım diyorsanız bence alınır. Ama bir fon yöneticisiyseniz buradan girdiğinizde nasıl risk yönetimi yapacağınız daha zor olacağı için, orada aylık performans öne çıkacağı için fon yöneticileri için biraz riskli bir enstrüman olabilir. Ama bireysel yatırımlar için ben uzun vadede çok beğeniyorum SpaceX'i.
1: Evet, bayağı uzun vadeden belki de bahsediyoruz. Ama tabii teknoloji de çok hızlı gelişiyor. Onu da hesaba katmak lazım. Çinliler de bunu denizde yapan bir sistem bulmuşlar biliyorsun değil mi? O da aslında çok enteresan. Yani çok güzel. Yani uzaya kadar gitmene gerek yok. Bunu denize hani sizin bu o okyanusta açık denizlerdeki rüzgar şeyleri gibi veri merkezlerini öyle açık denizlere kuran bir
2: Tabii.
1: teknoloji geliştirmişler. Yani o tarafta da acaba bunu yapanlar üzerinden bir hikaye aranabilir mi Ferhat? Ne
2: Yani
1: dersin?
2: orada aslında çok yeni teknolojilerle bu sorunları, özellikle enerji ve soğutma sorunlarını çözmeye çalışan girişimler var. Bunlardan hangisi başarılı olacak? Tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Görüşürüz.
2: Uzay temasında ben bir de ASTS'yi beğeniyorum aslında. O tarafta da özellikle 2027'den itibaren bu cep telefonlarını uydu üzerinden gerçekten yani o şebeke dışına aktarabilme teknolojisini işte ilk deneyler 2027'de yapılacak. Eğer başarabilirlerse orada da bence değişik ve güzel bir hikaye olabilir. Hani uzay teması düşünüyorsanız SpaceX'in yanına mesela bunu da deneyebilirsiniz portföy anlamında.
1: Peki. Bütün para gümüşte. BMW'yi almam lazım. Eylül'e kadar üniversite açılacak çünkü. Teşekkürler demiş. Yıl gör, iş bilir.
0: Bu yılgör işi biliyor.
1: İş bilir zaten yani. Soyadı iş bilir
0: Bravo, BM
1: deyince
0: doğru tercih.
1: arkadaşım.
0: Üniversitede iş görür. Hepimiz geçecek
1: Senin araban
0: yollarda.
1: var mıydı ODTÜ'de okurken arkadaşım?
2: Son sınıfta almışım.
1: Al var mıydı? Benim hiç yoktu. Otobüste gidip geliyordum. Çok fena ya. Plug Power hissesini Berk
0: Dur bir
1: Bey'e
0: gümüşü
1: sorabilirim.
0: söyleyeyim mi istiyorsun?
1: Ha gümüş evet.
0: Ya şimdi gümüşü biz geçen sene 50 dolardan aldık biliyorsun. Şimdi bugün evet 100 dolara gitti, 60 dolara indi. Ama bu gümüş yatırımları sıkıcı yatırımlar dedik. Maden
1: Evet.
0: yatırımları. Yani sizi bir günde zengin etmez. Hani kaldıraçlı macera aramayın. Opsiyonlarla uğraşmayın. Alın ve unutun. Portföyde bir ağırlık verin. Ki yani şimdi gidip ben herkese her an optimum giriş seviyesi veremem maalesef. Ama 100 dolardan alanların dahi mutlu olacağını öngörüyorum. Ama bunlar sabır yatırım. Yani şöyle mesela işte her aldığımız enstrüman burada da konuşuyoruz. Şey gibi insanların aklına gelmesin. Giyiyoruz böyle röpte şambarımızı. Her gün elimizde portakal suları ha ha ha demiyoruz yani.
1: Portakal suyu ne ya?
0: Her aldığımız enstrüman her gün yükselmiyor tabii ki. Ama
1: Evet.
0: bu önemli olan bir gemi gibi düşüneceksiniz portföyünüzü. Bir gün Intel kaldıracak. İşte öbür gün Applied Materials kaldıracak. Öbür gün gümüş koşacak.
1: Tabii.
0: Gümüşü bugünden yarına olarak bakmayın. Ama bu çip, yapay zeka teknolojisi, nükleer santral teması, uzay savunma, drone teknolojisi olduğu sürece gümüş bunların olmazsa olmazı. Bakırla gümüşe yatırım yaparak bunların kalbine yatırım yapıyorsunuz. Sabredenlerin hatta 100 dolardan dahi alanların ben oldukça mutlu olacağını öngörüyorum.
1: Bak şu soruyu konuşalım. Her seferinde söylüyorsun sen. Bence yine altını çizmek lazım. Fehmi Bey demiş, sormuş. Gümüşün artacağından eminsek kaldıraçlı gümüş ETF'i alıp uzun vade onu tutmak daha mantıklı değil mi?
0: Yani Fehmi Bey saygı duyuyorum tabii yapmak isterse ama özellikle ben gümüş gibi hani şeytanın metali diyorum ya bu
1: Evet.
0: kadar derinliğe az ve volatil bir enstrümanda. Bir de hükümetler bunları baskılamak istiyor biliyorsun fiyatları çok yükselince. Sene başında gördük. O yüzden gümüş gibi bir enstrümanda kaldıraçlı yapmam. Bir anda zengin etmesini de beklemem. Bak Intel'i 15 ay bekledik biliyorsun. Hani o sırada neler duyduk? Bu Intel'den bir şey olmaz.
1: Evet.
0: İşte 50'den 45'e düşünce Intel çöktü dediler. Haklı olarak insanlar endişe edebilir bu volatilite döneminde. Ama bence alın, bir kenara atın, ev almış gibi değerlendirin.
1: Intel için bozuklar sana ama.
0: Niye?
1: Sormasak söylemeyecekti
0: Benim kar sobama çarptı. 105'e de koyduğumu söylemiştim. Hani keşke çarpmasaydı. Şimdi beğenerek
1: Şimdi
0: izliyoruz.
1: Intel'i de senin gibi satıp yerine ne koyacağız biz diye konuşanlar, soranlar var. Onlara ne dersin?
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bak daha geçen hafta bile sen baştan beri Applied Materials'ı söyledim.
1: Tamam. Bir daha
0: Bank
1: söyle.
0: of America'yı söyledim. Delta Airlines'ı konuştuk geçen hafta. Jets'i konuştuk. Oracle'ı konuştuk. Bunların hepsi uçtu.
1: Evet.
0: Bugün neyi alırım mesela? Hadi bir tane söyleyeyim.
1: Haydi söyle.
0: Şimdi bu yapay zeka tarafında hafıza çiplerinde büyük sıkıntı var. Aslında inanılmaz bir arz açığı var. Burada 3 tane şirket öne çıkıyor benim takip ettiğim. Evet, bir tanesi Micron. Zaten çok soru geliyor. Hı. Ben de çok beğeniyorum. Evet, çok Micron. İyi bir şirket. İkincisi SK Hynix. Bu Güney Kore şirketi. Oldukça iyi bir şirket ve burada teknolojileri çok iyi. Üçüncüsü de Samsung. Ama bu Kore şirketlerine yatırım yapmak biraz problemli. Birçok aracı kurum buna erişim imkanı sağlamıyor. Bir de Kore piyasasında işlemler Türkiye saatiyle sabah 8'de bitiyor.
1: Evet.
0: Eziyet yani. Onun için bunların üçüne birden yatırım yapacağınız bir ETF söyleyeceğim size. Denizli, Rize, Adana, Manisa. Ben biraz daha düşükten aldım. Şu anda da 77-78 dolarlara dayandı. Arada düzelme illaki olabilir. Ama ben bunun önünün çok açık olduğunu öngörüyorum. Eğer biraz sabrederseniz sizi çok mutlu eder. 100 doların üstüne de gider.
1: Dram diyor ama. Dram. Dram olmasın da o i̇şte, ETF.
0: Ben anlatıyorum. Siz mantıklı geliyorsa yapın lütfen.
1: İyi sonlu dramada var, kötü sonlu dramada var. Bilemeyiz yani.
0: Nalan'ın ağlatını Handan güldür.
1: Xanadu Quantum sormuş Serkan Bey. Bunu sorayım sana. Var mı?
2: Ya bildiğim bir hisse değil Xanadu tarafı. Yani Quantum eğer Quantum teknolojisi ise orada bence IBM gerçi tepesinden önemli bir satışta yedi. Evet. 260'lara kadar çekildi ama ben uzun vadede IBM'in halen portföyde olması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Bu dram konusunda da biz de uzunca bir süredir şey yapıyoruz. Orası tutmak lazım.
1: Dram. Peki bir Nazlı Hanım'ın bir sorusu vardı. Şimdi bu aralar galiba Alman borsalarına bir erişim şeyi var, kolaylığı var, bilmiyorum aracı kurumlarda mı var. Çok Alman borsası ile ilgili soru geliyor. Yani Ferhat belki sen takip ediyorsun, Avrupa'yı biraz daha sen daha fazla takip ediyorsun ama Almanya'dan öyle bir takip ettiğin hisse var mı ya da izleyicilerimize önerebileceğin ya, bir alan?
2: Orada tabii Alman borsasında
1: DAX,
2: DAX tarafında özellikle Siemens tarafı bir dönem önemli miktarda bir getiri sağlamıştı. İşte Rheinmetall tarafında bir hareket görmüştük. Hı hı. Son dönemde SAP'de en yukarıdan önemli miktarda bir düzeltme yaşadı. Yazılımcılar tarafında özellikle bu AI sonrası bir satış trendi de gördük. Bence ufak ufak cazip seviyelere geldi. Yani buralardan denemek istenebilir. Aynı zamanda bence Siemens halen Siemens elektrik tarafı önümüzdeki dönem için bence gidecek hisselerden birisi. Çünkü orada doğalgaz motorları yapıyorlar. Burada özellikle data center talebi arttığı sürece tüm dünyada bu tarafta da inanılmaz bir talep var. İşte Mitsubishi, Siemens ve GE, Vernova zaten bu üçü en büyük üreticiler bu anlamda. 2029'a kadar da şu andaki bütün üretim hatları dolu. Bu açıdan belli bir fiyatlamaya geldi ama halen her düzeltmede bence portföye alınabilir diye düşünüyorum.
0: Bir de Alman borsalarında komisyon euro bazında, aracı kurumlar ondan da biraz öne çıkabiliyor olabilir.
1: Doğru söylüyorsun. Artık
2: gerçi euro da düştü artık, euro dolarda.
1: Euro düştü hazır.
0: Birden büyüktü.
1: Peki. Dram ve bot ETF'ler için ne düşünüyor Berk Bey diye İbrahim Bey sormuş. Dram'ı biraz önce bahsetti. Botla ilgili bir değerlendirme var mı?
0: O da robotics teması olması lazım. Ben şu anda Dram'ı öne koyuyorum. Selamlar, sevgiler kendisine.
1: Peki. Başka neler var?
0: Bir İran konuşalım ya.
1: Konuşalım. Buyurun konuşalım.
0: Mesela şimdi bu anlaşma taslağı çıktı ya bu hafta.
1: Evet.
0: Hiç merak etmiyor musun etkilerin ne olacak diye?
1: Etmez olur muyum? Tabii ki ediyorum. Hı. Soran olur diye düşündüm ama şimdiye kadar görmedim. Hadi bakalım biz konuşalım madem.
0: Bak şimdi bu anlaşma taslağında ne dediler? İran dondurulmuş varlıkları kalkıyor. İran'a 300 milyar dolarlık
1: onu
0: bir fon sağlanıyor.
1: Onu yalanladı ama Trump sonra. Yok
0: ya,
1: öyle
0: tamam,
1: bir şey dedi.
0: Tamam, anlaşma taslağı bu zaten sonuçta, netlenmemiş. Hala görüşmeler var. Ama İran petrolü geri dönüyor. Hürmüz Körfezi açılıyor. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde aslında hani çılgın olarak değerlendirilen Amerikan hükümeti hedeflerine tek tek ulaşıyor. Çünkü asıl amaçları ne İran'ın nükleer silahlarıydı ne de rejimin devrilmesi. Aslında Amerika İran'ı dünya ekonomisine yeniden entegre etmeye hedefliyordu. Niye? Çünkü ne demişlerdi? Scott Bessent'ın cebinde ne vardı? 3 kere 3. Günlük petrol arzını 3 milyon varil artıracağım. Büyümeyi %3'e çıkaracağım. Bütçe açığını %3'e düşüreceğim. Amerika regülasyonları istediği kadar esnesin, günlük petrol arzını en fazla 1,5 milyon varil artırabiliyor demiştik. Geri kalan 1,5'un 500 bini nereden geliyordu? Venezuela'dan. Hı. Geri kalan 1 milyon da İran'dan geliyordu. Şimdi İran petrolünde geri dönüyor olmasıyla aslında Amerika bu sanayi devriminde istediği düşük enerji fiyatlarına ve petrolların korunmasına kavuşmuş oldu. O yüzden uyguladıkları matematik, mühendislik, strateji birer birer hedefine ulaşıyor. Aynı zamanda da Birleşik Arap Emirlikleri'ni OPEC'ten ayırdılar. Fujairah boru hattı üstünden daha fazla petrol basıyorlar. Buna OPEC üyeleri kayıtsız kalamayacaktır. Suudiler de daha fazla petrol basmaya başlayacaktır. Biz bu enerji fiyatlarının gerilediğini, bunun sadece Amerika'ya değil, dünyadaki tüm ekonomi, birçok ekonomiye yaradığını göreceğiz. Burada da en öne çıkanlardan biri hangisi olacaktır?
1: Türkiye.
0: İşte bu.
1: Sence Berat? Nasıl buluyorsun? Çok kulağa hoş geliyor bu hikaye de. Ne kadar üzerinde düşünmemiz gerekir acaba? Ne dersin?
2: Yani ben şöyle söyleyeyim, Amerika'nın çok istediği bir noktaya geldiğini düşünmüyorum açıkçası. Savaşın başındaki hedefleriyle savaşın sonunda geldiğimiz nokta bence çok farklı seviyeler. Yani şu anda aslında bölgesel bir güç olarak İran ortaya çıktı. Yani savaştan önce hiç böyle bir şeyi Amerika'da herhangi bir yönetimden birisine söyleseniz herhalde sen rüya görüyorsun ya da kabus görüyorsun gibi bir tepkiyle karşılaşırdınız. O açıdan yani bu aslında baktığımızda Amerika'nın çok planladığı sonuçları itibariyle bir noktada değil. Ama bundan çıkmak için tabii ister istemez elindeki mevcut durumdan maksimum fayda sağlayarak çıkmak için belli aksiyonlar alıyor Trump. Ama bu mevcuttaki barış anlaşması da ne kadar sürdürülebilir onu da göreceğiz. Yani burada İsrail'in bir şekilde bunu baltalamak için elinden geleni yapacağını göreceğiz. Özellikle Lübnan üzerinden o Hizbullah-İsrail arasındaki savaşın ne kadar devam edeceği, bunun ne kadar İran tarafında gözden yani göz ardı edilebileceğini göreceğiz. Hı hı. Şimdi Hürmüz Boğazı tarafında özellikle bu boğazın açık olup olmayacağı benim anlaşmadan anladığım, en azından o Memorandum of Understanding'den anladım. Hı hı. 60 gün sonra belki de gerçekten de her geçişten bir para alacak, bir İran olacak karşımızda. Özellikle Körfez ülkelerinin İran'a daha yakınlaştığı bir döneme doğru giriyoruz. En son haberler çıkmıştı Reuters'te, Birleşik Arap Emirlikleri bile, işte Katar, hepsinin el altından aslında İran'ın saldırmaması için para vermeye başladığını gördük. Ki zaten bence ondan sonra, o Nisan'dan sonra ağır ağır o dalganın ve seyrin biraz daha İran lehine doğru döndüğü bir döneme doğru girdik. İlginç bir dönem oldu. Bence Amerika'nın Orta Doğu'daki ağırlığının azaldığı bir döneme doğru giriyoruz. Biraz daha çok kutupluluğun arttığı bir döneme doğru giriyoruz. Çin'in ağırlığının arttığı bir döneme doğru giriyoruz. Enerji fiyatlarında tabii ki enerji arzı artacak diye bekliyoruz ama şunu da unutmamak lazım. Önümüzde 3 ay boyunca 20 milyon varillik bir günlük neredeyse arzda bir azalma oldu. Bu da işte yaklaşık olarak yani 90 gün deseniz 1.8 milyara yakın, varille yakın bir azalma. Bunun önemli kısmı stratejik rezervlerden sağlandı. Amerika'da 80'lerden bu yana en düşük seviyelere geldi. Artık operasyonel olarak çok kullanılamayacak seviyeye yaklaşmışken zaten bu anlaşma gerçekleşti. Bu açıdan bu rezervlerin yerine konuluyor olması gerekiyor. Şimdi petrol arzı artacak ama rezervlerde de önemli bir azalma var. O yüzden biz birdenbire 60 dolarlara gitmeyeceğiz savaş öncesine. Bence 75 ve 85 bandında kalabilirsek bir süre bence büyük başarı. Hı hı. Burada kısa vadede şu anda petrol tarafında bir etkiyi gördük. Ama tekrardan bence işte 80 dolar, 85 dolar bandında yazın işte Ağustos ayıyla beraber oturacak diye düşünüyorum. Mühim olan volatilitenin olmaması. Eğer volatilite olmadığı sürece piyasa açısından iyidir. Yani seviyesinden ziyade bence o volatilitenin azalıyor olması herkes açısından daha olumlu. Çünkü günün sonunda enflasyon dediğimizde o fiyatlardaki değişim hızı bir yere oturup kalması enflasyon açısından 2027'de daha iyi bir tabloya götürür. Burada eğer anlaşma kalıcı olursa ben halen olumlu tarafta olurum. Ama tekrar yeniden işte midtermler geçer, yeniden bir operasyon olur. O zaman farklı bir şey konuşuruz.
1: Buyurun.
0: İki şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Bir tanesini güzel söyledi. İsrail konusuna dikkat çekti. Hı hı. Şimdi ben geçtiğimiz hafta bir tane Londra'da fon yöneticisi bir arkadaşım rapor yolladı. Hı hı. Böyle logolar, grafikler böyle mükemmel çok şekilde şey diyor işte İsrail'in tarafını anlatıyor. İsrail istemezse ne olur diye. Okudum raporu. Dedim ki bunu yazan matematik bilmiyor. İsrail'in nüfusu ne kadar?
1: Bilmiyorum. Ne kadar?
0: 9 milyon kişi. Bunun 3 milyonu hasta

0: olmasa, kadın, yaşlı, çocuk olsa 6 milyon savaşacak insan var en iyi ihtimalle. İran nüfusu ne kadar?
1: Oo, çok.
0: 90 milyon kişi. Amerika destek vermediği sürece, yani İsrail, hani diyorlar biz bir hedeflediğimiz topraklar var, bölümler var diye. Kilometre kare başına 3 adam dikseler zaten yarısına gelmeden nüfus biter. Amerika İsrail'i desteklemediği sürece İsrail tek başına orayı karıştırmaya cesaret edemez. Böyle bir gücü de olmaz aslında, istediği kadar teknolojisi olsun. Şimdi bir diğer taraftan baktığımızda bu aslında operasyon İran'a değil. Amerika İran'ı Çin'in Orta Doğu'ya uzanan eli olarak görüyor ve bu eli kesti aslında. Yani önce Venezuela ve Çin niye önemliydi? Çünkü Çin'in petrol olarak sistemin tehdit ettiği iki ülkeydi. Hı hı. Yuan ve altın kullanarak petrol alıyorlardı. Önce Venezuela'da Maduro'yu aldılar. Ondan sonra sene başında yaptıkları bir operasyonla İran'la anlaştılar. Burada hedefi ben İran olarak değil, Ortadoğu üstünden Çin hamlesi olarak okuyorum. Çünkü Çin'in İran'da milyarlarca dolarlık yatırımları var zaten çok uzun süredir. Bana göre bundan sonraki hedef neresi olur dersen, Monroe 2.0 doktrini adı altında sıra Küba'ya gelecektir. Yakın zamanda onu da duyarız.
1: Evet, zaten ara ara Trump oraya da işaret ediyor. Bu arada yönetmenim Aydın bir not düşmüş. J.D. Vance dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçti diye açıklama yapmış. Biraz önce senin
2: söylediğin şey
1: açıldı ya, 12,5 milyon varil. Güzel rakam. Peki bir virgül koyalım burada. Koyalım. Acık dinleyelim. Biz de reklamları izleyelim. Reklamlardan önce de güzel bir röportaj var. Kısa bir röportaj. Şişecam Genel Müdürü ile arkadaşım Burak Karagöz konuşmuş. Yatırım planlarını ve hedeflerini özetlemiş. Önemli bir şirket. Bu röportajdan bir bölümü de hep birlikte reklamla birlikte izleyelim.
3: 40 yıldır bu konferans düzenleniyor. Bugün yaklaşık 350'ye yakın yabancı katılımcı var. 450'nin üzerinde de toplam katılımcı. Senelerdir yaptığımız bu konferans uluslararası nitelikte cam sanayinin sorunlarını tartıştığımız ve nereye gideceğimizi konuştuğumuz önemli bir birliktelik, bir toplantı.
4: Şimdi 2026'nın neredeyse yarısına geldik. Dolayısıyla toparlanma görüyor musunuz? İlk işaretlerini hangi coğrafyada ve hangi segmentte görüyorsunuz?
3: Baktığınızda aslında yine global bir şirketin hani yöneticisi olarak cevap vereyim. Toplanma dünyanın her yerinde farklı şekillerde gerçekleşiyor veya bekliyoruz diyeyim. Mesela Hindistan coğrafyasında baktığınızda Hindistan dünyanın pek çok yerinden farklı olarak çok daha iyi bir büyümeyi hala gösteriyor. Amerika bütün olan bitene karşın kendi içinde iyi bir performans sergilemeye devam ediyor cam sanayicisinden baktığınızda. Avrupa beklentilerimizin bir miktar gerisinde ama Türkiye'deki talebi de biz hala canlı olarak değerlendiriyoruz.
4: Can Bey, yeni açıkladınız. Hayırlı olsun demek istiyorum. Şişe camın Türkiye'deki kaplamalı cam hattı Tarsus dahil 3 hatla birlikte dünya genelinde cam kapasitesi 48.1 milyon metreküp yıla çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Tesisle başlayalım.
3: Yani Tarsus'ta başlarsak aslında Tarsus bir tesisin ötesinde bir kompleks bizim için. Tarsus tesisimizin içinde hem bir düz cam hattımız var, hem enerji camları ürettiğimiz bir hattımız var, hem de aynı zamanda bir kaplama hattımız var. Artı bunu destekleyen diğer yan tesislerle birlikte Şişecam'ın belki en büyük yeni komplekslerinden, en modern komplekslerinden biri. Tarsus'un hikayesi sadece yeni bir hat olmaktan ibaret değil. Biz burayı açarken konumu itibariyle biliyorsunuz bizim Mersin'de de işletmelerimiz var. Oradaki limana da yakınlığı itibariyle lojistik bir merkez olarak düşündük. Kurulduğu tarihte sadece Türkiye'yi değil aslında yakın doğu olmak üzere o coğrafyayı beslemek üzere ayağa kaldırdığımız bir tesisti. Bugün komşularımızda İran, Irak, Suriye'deki gelişmelerin tabii ki etkisini yaşıyor. Ama tesisi faaliyete geçirdik. Tesis yurt içindeki talep artı. Bizim belki o dönemde öngörmediğimiz Amerika gibi yeni oluşan pazarlardaki talebi karşılamak üzere faaliyetlerine devam ediyor. Bildiğiniz üzere biz orada enerji camları üretiyoruz. Yaklaşık 50 milyon metrekarelik bir enerji camı kapasitemiz var. Bu kapasite de Türkiye'nin aslında enerji ithalatının en önemli koruyucularından olan yenilenebilir enerji, GES tesislerinin, panellerinin üretimi için önemli bir girdi. Bu tesiste de bugün baktığınızda Türkiye'deki talebin tamamını neredeyse karşılayacak kapasitenin biz önemli bir parçası haline geldik.
5: Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6 binden fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor.

0: yaşamaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Murat Keskin yazmış. Geçen hafta fonlarda yabancı hisselerden çıkış, yerli hisselere giriş borsamızda umutlanmak için bir neden mi yoksa Meltem rüzgarı mı diye. Takip ettin mi?
1: Yok. Yabancı hisselerden çıkış.
0: Fonlarda yabancı hisselerden çıkış, yerli hisselere giriş.
1: Yani bizim yatırım,
0: evet,
1: fonları,
0: büyük yatırım
1: tamam.
0: Fonlarının.
1: Ben de birden şey nasıl yani falan oldum. Tamam. Yanlış anlamışım. Ya Türkiye hisselerine bir giriş var. Biraz daha işte hem İran'ın o çözülüyor olması, petrolün düşüyor olması bir hikaye yaratıyor. Bence bir önümüzdeki günlerde eğer Merkez Bankası fonlama faizini gecelikten haftalığa doğru çekmeye başlarsa bence artık hani sinyal geliyor demektir.
0: Bekler misin böyle bir şey?
1: Yani ben Temmuz ayında biraz suları deneyecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir ayağını sokar, şöyle bir ısınmış mı yeteri kadar, şöyle bir girebilir miyiz, açılabilir miyiz şeklinde bir bakarlar. Çünkü şu anda biraz rüzgar arkadan esiyor. İşte Brent 75'lere geldi ki beklentileri daha yüksekti ikinci enflasyon raporunda. Biraz daha işte Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin iyileştiği bir dönemdeyiz. İşte Suudi Arabistan'la Avrupa tarafıyla. O açıdan hani böyle bir ortamda varken siyasi tarafta da bir şey oldu. Hani biraz daha o tantana geçti gibi duruyor. O açıdan bence bir deneme yapar.
0: Nasdaq %2,7'ye ulaşmış, Nasdaq tarafındaki yükseliş yeni zirve diyor. Berk de bana gösteriyor bak bak diye. Gördük valla. 1,80, 1,90 şu anda.
2: Sana söylüyorum, Trump gittiğinde Trump'ı mumla arayacağız.
0: Ne zaman gidecek? Bu Kasım'da gider mi?
2: Hiç sanmıyorum. Bence hatta o kadar kuvvetli bir ekonomi ve zirvede, tarihi zirvedeki endekslerle girecek ki. Ki bunu sen başından beri söylüyorum biliyorsun.
0: Evet.
2: Silip süpürür diye düşünüyorum ortalığı.
0: O zaman biraz daha zor bir hayat biz bekliyor olmaz mı ya? Yani Trump o gücü eline aldıktan sonra daha böyle bir sert dalar mı yani?
2: Ben kişi bazlı bakmıyorum. Ülkelerin politikalarına bakıyorum. Onun için bence mesela yani Amerika kendi için en doğru şeyi yapıyor aslında. Bu üretimi, Çin bağımlılığını keserek. Ama bizde de mesela biliyorsun ki bu Butlan hikayesinin, Butlan o gününde çok karamsar senaryolar vardı.
0: Evet.
2: Türkiye'nin hikayesinde değişen hiçbir şey yok. Muazzam bir hikayemiz vardı. Belki o gün satanlar borsayı dipten satmış olacaklar maalesef.
0: Hı hı.
2: Bizim bence yani Amerika kendi için doğru şey yapıyor, borsaları gider. Ama bizim de inanılmaz bir hikayemiz var. Çok doğru konumlanıyoruz. O yüzden bizim borsamız da bu sene ve önümüzdeki yıllarda bana göre oldukça iyi performans gösterir.
0: Biz başka ülkede mi yaşıyoruz acaba belki? Her gün enflasyonu düşürelim diye ağlıyoruz biz burada. Daha büyük resme bakalım diyorsun yani.
2: Yani şimdi bunu en güzeli yaşayarak gördün. Geçen sene gümrük vergileri açıklandığında resesyonlar, stagflasyonlar, endeksler çökecekti Amerika'da.
0: Doğru.
2: Bu sene İran gerginliği başladığında işte Amerika, İran, Venezuela'ya benzemez saplandı kaldılar, batacak her şey çökecek dedi. İşte görüyorsun. Bizde de ya dünyada her şey daha iyi olabilir. Her şeyde bir optimum seviyesine ulaşmak isteyen insan.
0: Hı hı.
2: Ama hiçbir yerde toz pembe değil.
0: Evet.
2: Her ülkenin var böyle kendine göre problemleri. Ama bizim muazzam hikayemiz var ve bence çok doğru konumlanıyoruz.
0: Peki senin söylediğin hisseleri kenara yazmış sıkı takip eden Gizem Kutlu Akyürek. Diyor ki Turkcell, Çelebi, Sahol ve Enka devam mı? Berk Bey'e sorabilir miyim?
2: Artı Türk Hava Yolları da devam bence.
0: Şimdi ha bir de.
2: Bir de Reysaş'ı beğeniyorum ama o biraz daha sabır
0: ister.
2: Onu da
0: soran olmuştu.
2: O bir, yani lojistik biz orta koridor geliştikçe Doğu Batı arasında bir köprü oldukça biz hem Afrika tarafında hem bu Avrupa Hindistan ticaret yollarında ve enerji hatlarının bizim üstümüzden geçecek olması bence bize büyük avantaj sağlayacaktır. Hem borsaya hem yatırım tarafında dışarıdan para gelecektir diye öngörüyorum.
0: Mert Beyciğim doğru hesaba yazmışsınız Hande Demirel TV'ye. Diyor ki Ali Baba her gece aç yattı, Ali Baba'nın karnı zil çaldı. Mert Bey ne zaman açılsam açıl diyecek, herkese selamlar.
2: Çin Merkez Bankası toplantısı vardı aslında. Faizleri sabit tuttular ve şunu söylediği için biz eskiden kredi bazlı büyümeden artık kalite bazlı büyümeye geçiyoruz. Yani parayı işte hiçbir yere çıkmayan otobanlara, kimsenin yaşamadığı hayali şehirlere gömmeyeceğiz. Teknolojiye, altyapıya, verimliliğe aktaracağız, buraya harcayacağız diye. Burada Alibaba öne çıkıyor. Bir diğer taraftan da iç tüketimini canlandırmak zorundalar. Alibaba'nın bulut bilişim, teknoloji, yapay zeka tarafı var. Çin'deki en değerli şirketlerden bir tanesi. Aynı zamanda Çin şunu yapıyor. Bu diğer ülkelere diyor ki elinizde Çin tahvili varsa bu tahvilleri teminat olarak ben kabul ederim. Karşısında size yuan likiditesi veririm swap hatlarıyla. Bence ekonomilerini canlandırmaktan başka hiçbir şansları yok. Likidite musluğunu bunlar dönem dönem açar. Açtığında ilk koşacak olan şirketler Alibaba ve Tencent'tir.
0: Peki, bir emtia sepeti yapsam hangi hisseleri koyabilirim gibi bir soru var Ferhat. Emtia için senin yorumun ne? Altın, gümüş, belki oralarda hep çok pozitif. Sen de aynı pozitifteyi barındırıyor musun içinde?
1: Yani altın tarafında daha pozitifim açıkçası. Altın tarafının biraz daha önümüzdeki dönemde bence ağırlığı hem merkez bankaları rezervlerinde artmaya devam edecek hem de ağır ağır yani fonlar özelinde önemli bir teminat yapısı sağladığı için o tarafta da bence ağırlığı artmaya devam edecek. Son dönemde zaten merkez bankaları işte Çin, Polonya gibi merkez bankaları alımlarını sürekli devam ettiriyor fiyattan bağımsız olarak. Burada talep kaldığı sürece de bence biz altında kademeli yukarıya gidişi göreceğiz. Ha, şu anda baskılı 4400'ün üzerine atmadığımız sürece bence yeni bir trend başlatmayacak. Ama bence bu seviyeler ufak ufak hani birikim yapmak için, toplamak için iyi seviyeler ki Türk halkı da çok sever. Genelde hani böyle birikimleri altına çevirme noktasında. Bence bu seviyelerde bence herkes yani küçük küçük kenara atsın.
0: 6000 dolar hedefi devam mı diye sormuş bir.
2: Devam. Yani dünyanın en büyük güçleri Rusya, Çin, Türkiye, işte Amerika, Hindistan hepsinin altın rezervi var. Ve Nisan ayından sonra ilk kez merkez bankaları yeniden alıma geçti. Aslında altın değer kazanmıyor. Para alım gücünü kaybediyor. Dünyada 320 trilyon dolar borç var. Bu borçları para basarak çeviriyorlar. İşte o yüzden zaten faiz artırmaları gereken yerde top çeviriyorlar. Ona da bakmayalım, buna da bakmayalım, sepetten şunu da çıkaralım diye. Çünkü ülkeler bu kadar borçluyken paralarına değer kaybettirip nominal büyümeyi patlatmaya oynarlar. Bu dönemde arzı sınırlı olan altın, gümüş, bakır gibi emtialar öne çıkar. Bugün bakır koştu, yarın gümüş, öbür günde altın koşar.
0: Peki süremizin sonuna geldik. Bir tane daha soru. PPTA antimon tutmaya devam mı? Ergün Karaduman.
2: Platin muhtemelen. Platin tutuyorum. Antimon tarafında değilim bu sene. O geçen sene konuşmuştuk onu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Pentagon Energy Fuels'a 730 milyon dolarlık kredi sağladı. Niye? Nadir temel element teması nedeniyle. Bu nadir toprak elementleri ve uranyum teması ikisinin birleştiği şirket Energy Fuels antimon yerine ben orayı beğenmeye ve tutmaya devam ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum o zaman.
2: Rica ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Ferhat'cığım seni daha sık görmek isteriz
1: İnşallah.
0: Yanınızda.
1: Kısmet.
0: Bak neler söylüyorlar. Diyorlar ki senin programına çıkmak istemiyor. Niye ısrar ediyorsun?
1: Kim diyor ya?
0: Vallahi izleyicilerim böyle üzülüyorum, alınıyorum yani. Çok yoğun bir iş insanı olduğu için kendisi seyahatlerde, iş seyahatlerinde. Şarkı?
1: Şarkı yok, ben de sesim çok
2: var işte.
0: Sesim kısık biraz.
2: Bu lüks seyahat o seçmedi. Öyle verildi ona.
0: Repertuarını genişlet, öyle geldi.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım, her ikinize de. Şimdi hızlıca bir kapanış rakamlarımıza bakalım. Evet, primler. Dow Jones %0,29, S&P 500 %1,17 ve Nasdaq da %1,98 primli an itibariyle. Bizde akşam seansında %2,34'lük bir yukarı yönlü hareket var. An itibariyle 17.178 seviyesinden geçiyor VIP 30'da işlemler. Yarın haftanın son işlem günü, içeride bayağı bir kalabalık takvim var. Kapasite kullanım oranı, reel sektör güven endeksi, yurt içi doğrudan yatırım 2025 yılına ait pozisyonlar ve uluslararası doğrudan yatırım pozisyonları. Almanya'dan da ÜFE verisi, üretici fiyat endeksini Mayıs ayına ilişkin karşılıyor olacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. İyi geceler diliyorum ve programı bitirirken de sevgili Fatih Birol'un, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un Bloomberg HT'ye verdiği röportajla tamamlıyorum. Yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın.
3: ABD ile İran arasında nihai anlaşma yönelik olumlu haber akışlarını takip ediyoruz. Burada petrolün de 80 doların altına geldiğini gördük ama savaş önceki seviyelere göre hala yüksek. Daha fazla düşüş öngörüyor musunuz?
4: Tabii bu esas itibariyle bundan sonra bu ABD ile İran arası anlaşma nasıl uygulanacak? Önümüzdeki 60 günlük bir müzakere dönemi var. Bu dönem nasıl geçecek? Ona bağlı. Eğer Hürmüz Boğazı koşulsuz olarak ve sorunsuz olarak trafiğe açılırsa, tekrar 27 Şubat'a dönersek, yani savaştan bir önce gün dönersek, piyasalara baktığımız zaman talebin zayıf olduğunu ama üretimin de hızlı bir şekilde artacağını görüyoruz. Özellikle 2027 yılında, gelecek yılda eğer barış aynen böyle devam ederse fiyatlarda hala aşağı doğru bir baskı görebiliriz.
3: Peki savaştan dolayı Hürmüz Boğazı'ndaki hasarın boyutu nedir ve akışın eski seviyesine dönmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var?
4: Şimdi birçok enerji tesisinde, boru hatlarında, petrol sahalarında, doğalgaz sahalarında, rafinerilerde, enerji terminallerinde hasarlar oluştu. Ama bu hasarların birçok bölümü, büyük bir bölümü kısa bir zamanda açılabilir, tahmin edilebilir. Ama bir bölümü zaman alacaktır. Bugünden yarına hepsinin tekrardan normale döneceğini, yani 27 Şubat'a döneceğini düşünmek doğru değil. Ama bazı ülkeler, mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt daha çabuk dönebilir. Bazı ülkeler, Irak ve diğer ülkeler biraz daha zaman alabilir. Yani hemen her şey bitti, ertesi gün tekrardan aynı seviyede kapasite üretim yapacağımızı düşünmek birazcık iyimserlik olabilir.
3: Sizin bir yıl önce ticari petrol stoklarının alarm verici seviyede olduğuna dair bir söyleminiz var. Ki buradaki toplantıda da Haziran sonuna işaret ettiniz, açılması gerekiyor. Nedir buradaki risk?
4: Şimdi ben şunu söyledim, eğer Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa dünya ekonomisi oldukça zor bir döneme girecek diye. Çünkü mevcut ülkelerin petrol stokları yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Ve Temmuz ayı itibariyle, Temmuz Ağustos ayı dünyanın birçok ülkesinde seyahat ayı. Bu da petrol talebinin artması demekti. Ama gördük ki geçen hafta içerisinde, esasında geçen gün itibariyle olumlu bir atıldı. Umarım bu olumlu adım devam eder ve fiyatlar

0: aşağı doğru gider ve dünya ekonomisi derin bir nefes alır.
1: Sizin de sık sık vurguladığınız gibi yenilenebilir enerji yatırımları özellikle bu son petrol kriziyle birlikte daha önemli bir hal almış durumda. Hangi ülke ne yapıyor? Burada Türkiye'nin de atılımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neler söylersiniz?
0: Yenilenebilir enerji bütün dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bunun da nedeni bazılarımızın düşünebileceği gibi çevre dostu olmasından falan değil, tamamıyla ekonomik olarak maliyetlerin düşmesi. Özellikle güneş enerjisinin, rüzgar da tabii öyle. Mesela geçen sene baktığımız zaman dünyada 2025 yılında dünyada inşa edilen bütün elektrik santrallerinin %75'i yenilenebilir enerji, %25'i petrol artı doğalgaz artı kömür, nükleer, hepsini toplasınız %25 yenilenebilir tek başına %75. Bu da bu savaş ve bu kriz birçok ülke için enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Bu da yenilenebilir enerjide ülkelerin kendi enerjisi olduğu için ithal etmek zorunda kalmadığınız için bence daha ilave bir momentum kazanacak.
1: Fatih Bey, COP31'e giderken ne mesajlar vermek istersiniz? Bunu almak istiyorum. Bir de bunun Türkiye için önemi, beklentiler nedir burada?
0: Ben biraz önce söyledim buradaki iş insanlarına. COP31'i almak, olimpiyatları almak kadar önemli bir şey. Türkiye, ben bu fırsatı çok iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu konuda önemli adımlar atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bana birkaç kez söyledi Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar çok ülkenin devlet başkanı beklediğini. Sayın Murat Kurum'la sıkı bir şekilde çalışıyoruz ama maalesef dünyada iklime olan ilgi birazcık azalıyor. Çünkü o kadar savaşlar, ekonomik zorluklar ama bununla birlikte dünyadaki iklim olaylarının daha da fazla arttığını görüyoruz. Yani orman yangınlarının, aşırı sıcakların, sel felaketleri artıyor. Normalde iklime olan ilginin artması lazımdı ama birçok siyasi neden dolayı aşağı doğru düşüyor. Türkiye için COP31'i almak, Avustralya ile birlikte yapıyoruz bunu. Son derece önemli bir fırsat. Ben COP31'in Türkiye'nin ülkemizin insani hassasiyetlerini vurgulaması için, dünya bir kez daha göstermesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Benim konuşum birçok devlet başkanı Türkiye'ye gelecek, Antalya'ya gelecek. Ülkemizin son derece önemli. Birkaç tane konuda çalışıyoruz Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle. Bunlardan bir tanesi Antalya'da dünya için bir elektrifikasyon hedefini beraberce ilan etmek ve bütün dünya ülkelerinin kabul etmesi önerimiz bu. İkincisi de sıfır atık konusunda önemli bir çalışma yapmak ve bu konuda bir hedef koymak. Üçüncüsü de Afrika'ya ve enerji konusunda Afrikalı ülkelere yardımcı olmak.
1: Yeterince kamuoyu oluşturulmadı dediniz bu konuda. Neler yapmalı?
0: Ben tabii birçok COP konusunda birçok ülkeyle çalıştım. Geçen sene Sayın Lula ile Brezilya için, daha önceki sene Sayın Aliyev ile, daha önceki sene Birleşik Arap Emirlikleri ile. Onlar çok güzel gitti. Umarım Antalya'da çok güzel bir şekilde geçecek. Ama kamuoyunda COP31 Türkiye aldı diye bir sevinç pek görmedim. Gerçekten son derece önemli bizim için. Umarım giderek bu bilinç yayılır. Türkiye'nin bu kadar önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması bence muazzam bir fırsat bizim için. O bakımdan hep beraber çalışıp bunun ne kadar önemli olduğunu hem ülkemiz için hem de dünya için. Dünya için güzel bir şey yapacağız Türkiye olarak. Umarım güzel sonuçlar çıkacak. Hepimizin bunu bence idrak etmesi ve bu konuda çalışması lazım.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: insanı.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bir sevinçli menemişli kuş yolladım. Son kuşlarımdı bunlar.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.